0: ben Şef Rafet İnce. Yarışmanın üçüncü gününde yine sizlerleyiz. Muhteşem bir enerjide bol bol alkışlattım ki ben de bunlarla güzel gaza geleyim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şef.
0: İşte bu. Yavaş yavaş tempo arttıkça ses artıyor. Benim
2: yemeğim. Ben IQ'su yüksek bir kadınım.
3: IQ numaranızı ayakkabı numaranızla mı karıştırdınız acaba?
2: Kızım, çocuğum, yavrum. Bak nasıl bak, aşk dolu.
3: Artık bu kelimenden çok sıkıldım. Değiştir sen bunu, başka bir şey.
2: Ay değiştiremem.
4: Yumurtanın beyazıyla.
0: Yapma!
2: Ya şefim onda un var.
0: Ya ne olursa olsun.
2: Unu zaten buraya aktardı.
0: Sen evde terbiye yapmıyor musun? Korkma dök.
2: Neden güveneyim size?
0: Bana da burada gider yapmaya başladın. Bana bak. Şşş.
3: Ay peçete içine girdi ya.
2: Ya ne olacak ya? Ya. Hayır yemek yapamıyorsunuz. Egolarınız yüzünden saçma sapan konuşuyorsunuz ya.
0: Vallahi var ya ilkokul öğretmeni gibiyim sizi idare etmekte. Tamam, günaha geldi bana sorun. Allah'ım ne kadar zorlandım ya. Hazır mısınız?
3: Hazırım.
5: Aşırı tuzlu olmuş.
6: Kum gibi olmuş.
7: Ay fena oldum.
0: Ne oldu iyi misin?
7: Gırtlağıma kaçtı.
3: Ya ben bu kadar iğrenç yemek yapmış olamam herhalde.
5: Ay vallahi aklım karıştı gerçekten.
3: Figen Hanım'a kesinlikle 5 vermek istemiyorum. Yani 1 puan bile ona gitsin istemiyorum.
6: Bu benim yemeğim değil.
2: Emre'nin olabilir diye düşünüyorum yani.
3: Bu tabağa puanım 5.
0: Kendi yemeğinde boğuldun ya.
7: Kendi yemeğim beni öldürmeye çalışmaz herhalde diye 0 verdim ona.
3: Bu nedir ya?
2: Adalet yerini buluyor bence.
0: Gelsin benim tadım. 3 günden beri sizin gibi konuşmaya başladım. Bütün arkadaşlar beni dalga geçmeye başladı. Şefim merhaba. Şefim günaydın. Günaydın efendim. Seni boğdu galiba. Ben de inşallah boğulmam. Yeni doğmuş çocuğa versen çocuk gibi.
3: Şanlı çok mutlu oldu.
0: Ben senin tatlı tuz olduğunu düşünmüyorum.
2: Tatlı tuz olduğunu düşünmüyorsunuz onu öyle mi?
0: Pesleğin tadını hiç almadım bir keresinde. Sırf yağ tadı aldım.
3: Biliyordum zaten.
0: Sana puanım. Benim yemeğim. Bugün yine muhteşem bir Anadolu halk mutfağından efsane bir yemek hazırladım. Bu yemeği vereceğim süre zarfında yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra tadım aşamasına geçince gözler tamamen kapanacak. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Kaldıralım bakalım torşonları. Çok basit ve kolay bir yemek.
2: Anadolu mutfağında.
0: Emre. Sence ne olabilir?
6: Köfteli, sebzeli bir yemek olabilir ama çok bir yorum yapamıyorum.
0: Evet. Habibe.
3: Hiç bilemedim.
0: Nasıl bilemedin?
3: Vallahi bilemedim. Yani köfte dedi arkadaş, oradan şimdi köfteyi oturtturdum.
2: Ay Reyhan, bayılırım gerçekten.
0: Reyhan değil canım o. Kaan.
8: Ya kereviz, havuç, soğan, kıymayı görünce bir an lazanya dedim ama.
0: Lazanyanın hamuru nerede orada?
6: Bir kaşık unla işte lazanya yapacağız.
8: Değil mi? Salladın. Bunları görünce dedim.
0: Bugün sizlere muhteşem bir sebzeli terbiyeli köfte hazırladık. İzleyelim bakalım nasıl yapmışım. Benim yemeğim. Ramazan sofralarının baş tacı. Olmazsa olmazımız. Tabii ki nedir bu derseniz bol sebzeli muhteşem bir terbiyeli köfte hazırlayacağım. Gelsin malzemeler. 300 gram dana kıyma, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, tuz, karabiber. 1 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet kereviz sapı, 5 yemek kaşığı bezelye, 4 dal taze fesleğen, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. Malzemeleri saydığımıza göre farklı bir teknikle muhteşem terbiyeli sebzeli bir köfte hazırlayacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle ocağımın altını çalıştıracağım. Sıcak suyumu ilave edeceğim. Suyum burada kaynarken bir blender yardımıyla bildiğimiz sebzeli köftenin biraz farklı bir versiyonunu hazırlayacağım. Bütün sebzeyi blenderdan blend edeceğim. Havuç, kereviz, bunları da blend edeceğim. Soğanı da yine aynı şekilde kuşbaşı doğrayacağım. Hepsini blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdiğim sebzeleri bir kaba aldım. İçerisine kıymayı ilave ediniz. Pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve güzelce karıştıracağım.

0: köftelerimi şöyle küçük küçük top yapıp suyumun içerisine atacağım. Şimdi köftelerimiz burada kaynamaya başlayınca ben de hemen bezelyelerimi ilave edeceğim. Ne kaldı geriye? Tabii ki o terbiyeli sosu kaldı. Terbiyesi için bir adet yumurta, bir yemek kaşığı un, yoğurt, suyundan ilave edeceğim. Tuzunu ilave edeceğim. Bu terbiyeyi şimdi güzelce köftenin içerisine yavaş yavaş yedireceğim. Burada kaynarken yapmam gereken muhteşem bir yeşil yağ var. Öncelikle tuz, sarımsak, fesleğen ve zeytinyağını blenderda güzel bir yeşil yağ haline getireceğim. Evet, yeşil yağım da hazır olduğuna göre yemeğim de hazır. Bol sebzeli köfte. Üzerine fesleğeni zeytinyağımdan gezdireceğim şöyle güzelce. Bugün ne yaptık? Terbiyeli, sebzeli, muhteşem bir köfte hazırladık. İftar sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz muhteşem bir lezzetli bir tarif. Kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Evet, hazır mıyız? Notları aldık
1: hazır
0: mı?
1: Hazır şef.
2: Hazırız
3: evet.
2: Şef.
0: Figen'in notları Fransızca 2,5 satır.
3: O zaten bugün yine hiçbir şey yapamayacak. Beni gözlemliyor ya, benden görecek görecek bir şeyler yapacak.
0: Figen Fransızca öğretecekmiş sana. Ne yazıyor burada, oku bakayım bir.
3: Sıcak su kaynat, köfteyi içine at, bezelye at, yap, fesleğen, soğan, tuz, zeytinyağı. Evet, bu da benim.
4: Şimdi bu neyle alakalı biliyor musun?
3: Ya sen oradan beni dikizlediğin
4: ben
3: için devamlı
4: sıkıntı. Ben IQ'su yüksek bir kadınım. Hafızama kaydediyorum. Ne gerek
0: süre
4: var ya?
0: Süre 35 dakika.
4: Haydi başlayalım o zaman.
3: Bu yemek kesinlikle benlik. Bugün herkesi harcayacağım.
4: Bu yemeği yıllardır yapıyorum. Dolayısıyla bugün de yine en güzel yemeği ben yapacağım. Kaan'cığım seni çok enerjik gördüm şu an itibariyle. Maşallah, maşallah. Böyle devam.
1: Ya ben Habibe'ye benzemem. Öyle Figen'in dediği gibi, ya Figen'in söylediği şeyler benim hiç umurumda olmaz. Buradan girer, buradan çıkar.
4: Çok keyifli, çok lezzetli. Her şey güzel olacak diyor ve hemen
3: bir şey
4: ne yapıyoruz?
3: Ya, Figen Hanım.
4: Hemen başlıyoruz.
3: Figen Hanım bir şey söyleyeceğim.
4: Hoş geldin.
3: IQ numaranızı ayakkabı numaranızla mı karıştırdınız acaba? Bakmak istiyorum.
5: Bence TC kimlik numarasıyla karıştırdı.
3: Kesin kesin onunla karıştırdınız.
4: Tatlı kuşum ben şimdi. Kendi kendine ele veriyorsun. Gidiyorsun uzun uzun yazıyorsun. Bu ne demek? Benim hafızam bu kadar demek yani.
3: Ben
4: anladın
3: bir şeyleri
4: mı?
3: Eksik yapmak istemiyorum senin gibi. Bize tam tabak
4: hayatım,
3: çıkar.
4: Hayatım ben eksik mi yapıyorum lütfen?
5: Figen Hanım not almak ayıp bir şey değil.
4: Şimdi dün bu çocuklar var ya bu üçü. Programdan sonra ay çok komikti halleri gerçekten bak anlatıyorum.
0: Dedikodu başladı.
4: Dinleyin
3: anlat,
4: şimdi.
3: Anlat da dinleyelim
4: ay
3: bakalım.
4: Ben şimdi önden yürüyorum bunlar da arkadan yürü. Ay birbirlerine sen işte niye gittin 5 verdin öbürü dedik ama sen de 4 verdin. Ama sen 5 verdin. Niye yaptın?
3: Biz programdan sonra kesinlikle birbirimizi yemedik. Figen Hanım yine sallıyor.
1: Aa lütfen hakkımı yemeyin orada.
4: Sen ne yaptın? Sen bir verdin.
1: Lezzeti güzelmişse ben puan vermişimdir dedim. Oradan sıyrıldım lütfen.
4: Ha evet bak bu çocuk evet.
1: Özür diliyorum. Yani.
4: Evet, evet özür diliyorum senden gerçekten. Teşekkür ederim. Bu çocuk evet dedi. Lezzeti kadın dedi yapmış.
0: Çocuklar seni şampiyon yapacak bu gidişte.
3: Ya bize şu çocuk
4: ya,
3: demesinden yemin
4: evet,
3: ederim
4: gerçekten
3: bıktım.
4: Gerçekten ya.
3: Bir şey söyleyeyim mi Figen Hanım?
0: Az benim önce de evladım dedi.
3: Ya zaten terfi ediyoruz. Çocuk evlat arasında dönüp duruyoruz ama... Benim 3 tane çocuğum var. Ben çocuk değilim. Artık bu kelimenden çok sıkıldım. Değiştir sen bunu. Başka bir şey mi?
4: Ay değiştiremem. Kızım, çocuğum, yavrum. Bak nasıl bak. Aşk dolu. İnsanların bazı zayıf noktaları vardır. Ben de bunu deneme yanılma yoluyla buluyorum. İlk günden zaten aslında çocuk olarak gördüğüm için onları söyledim ama... onlar tepki verince yürü Figen'cim dedim. Yürü.
5: İster çocuk desin, ister yetişkin desin. Ben işime bakarım, işimi yaparım. Hiç umurumda değil.
0: Senin çocuklar kaç yaşında?
4: Benim bir tane oğlum var, 18 yaşında.
0: Maşallah.
3: Herhalde 18 yaşına gelene kadar
0: neredeyse çocuğum... ama annesi yaşındasın. 18 yaşında oğlu varmış. Sen de kaç, 23 yaşındaydın değil mi?
3: 26 yaşındayım.
0: 26.
3: Ama yaşım önemli değil şefim. 3 tane çocuğum var benim. Ben devamlı bize çocuk, çocuk... evlat, çocuk, yani bu tarz kelimeleri sevmiyorum artık.
0: Kendince küçümsemeye mi çalışıyor?
3: Evet, devamlı küçümsüyor.
0: Sen de ona anacığın de bari.
3: Ama ben üstelik övüyorum onu. Diyorum şey ki bak yaşını ya. Göstermiyorsun diyorum. Ne kadar
4: bak,
3: güzel bir kadınsın diyorum.
4: Bak bir şey söyleyeyim
3: diyorum.
4: Mi? Ben seni...
3: Ben öldükçe o...
4: Ben seni seviyorum tatlım ya. Yapma böyle şeyler bana ya.
3: Ya bundan biraz şüpheliyim aslında.
4: Gerçekten ben seni seviyorum ya. Bak üzüyorsun beni böyle yaptığın zaman.
0: Habibe, Figen Hanım sana demiş ki beni kıskanıyor demiş. Gerçekten kıskanıyor musun?
3: Ben Figen Hanım'ı neden kıskanayım? Yani devamlı kendi kafasında kuruyor burada.
0: Kadını anlatıyor. Şimdi öyle deme canım. Kadın Fransalarda okumuş.
3: Yani. Ama bizi ilgilendirmiyor ki. Yani iki gündür nerede yaşadığı, nerede gezdiği, nerede yediği, nerede içti. Yemin ederim öp geldi yani.
4: Yapma bak, yemek yarışmasındayız. Öyle hareketler yapma. Yakışıyor mu sana çocuğum? Yapma evladım.
3: Sayenizde,
4: bak ben senin iyiliğin için bak, bak lütfen.
3: Sayenizde bana yakışmayan çok şey yapmaya başladım.
4: Yapma evladım yapma.
3: Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben Karadeniz kızıyım. Bugün benim damarımı attırdınız, sizi burada harcayacağım.
4: İnşallah. Allah
3: ama göreceksiniz
4: olsun.
3: Hepiniz.
4: Yap çocuğum yap yap, ne istiyorsan yap. Yap.
3: Hala çocuğum diyor ya.
4: İlhan gelin yapayım. Bak yıkıyorum ben bunları şimdi.
0: Ah canım.
1: Tabii be, ilk gün Figen'i çok güçsüz gördü. İkinci gün o birinciliğe geçince bir çıldırdı, bir ayarı bozuldu. Çok da hırslı bir arkadaşımız. Hırslarıyla kendi kendini yiyip bitirecek o.
4: İkinci gün var ya, Habibe'nin bittiği gündü aslında. Bundan sonra artık beşinci gün sonuna kadar Habibe yok.
5: Hiçbiri bir tane Emre yapmıyor.
0: Öyle mi?
5: Öyle.
3: Ya Emre, sana bir şey söyleyeyim mi? Dün kendi yemeğini gömen insan mı anlatıyor bunu bana?
2: Pilav biraz diri kalmış. Tam pişmemiş ya da demlenmemiş. Buğulamayı da çok beğenmedim.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Kimin olabilir?
2: Bu benim yemeğim kesin.
5: Kendi yemeğimi gömdüm ama sonuç olarak yemeğimi buldum ve format gereği kendi yemeğime 4 puanı
3: ya,
5: verdim. Siz
3: tamam.
5: Kendinize kaç puan
3: tamam,
5: verdiniz?
3: Önemli olan doğru puan vermek ama lezzetiniz vasattı yani. Gerçekten şuraya bir lezzetli yemek çıkartın da artık yani güzel bir şeyler.
5: Vallahi ben ilk gün gayet lezzetli yemek yapmıştım. Şeften 4 puan aldım. Sizin lezzetli dediğimiz yemeğinize şef dün 1 puan verdi. Hatırlatırım.
3: Tamam, bir daha alamayacaksın işte. İlk ve son da o da. Ben bu işi herkesten çok iyi biliyorum. Buradakiler boş.
1: Senin yemek gitti.
4: Nereye gitti?
0: Aferin
4: ya?
0: Sana. Aferin sana.
5: Ama siz kabuklarını soyup soymadığınızı dikkat etmiştim. Soymamıştınız galiba.
0: Aferin sana.
4: Tamam ben soydum.
0: Soydun, sonra niye vazgeçtin?
5: Çünkü görsellerde soymadığınız aklıma geldi, vazgeçtim. Hanımların ikisi de çok güveniyorlardı kendine. Demek ki şefi düzgün izlememişler. Kabağın kabuklarını bir güzel soydular. Ben de soyar gibi yaptım. Hatamı telafi ettim. Geri döndüm ama ikisi de soydu. Umarım şef bundan puan kırar.
0: Kabağın diyorum, kabuklarını diyorum, yesek mi acaba?
3: Şefim, ben kabak sevmiyorum. Sevmediğim için de yapmıyorum.
5: Ben de balık sevmiyordum, dün yaptım.
3: Patlıcan yapamadın ama.
0: Kabağı sevmek, sevmemek başka bir şey. Kabağı çöpe atmak başka bir şey.
3: Şefim, ben bilmediğim için...
0: Kendi damak tadına göre mi yemek yapıyorsun sen?
3: Bilmediğim için ama ben lezzetli yemek yapıyorum. Bilmediğim için yaptım bunu çünkü patlıcan genelde hani...
0: Tamam, patlıcanın dışında nikotin vardır. Sert kabukludur, soyulur.
3: Tamam, ben bilmiyorum.
0: Avucun dışı çamurludur, soyulur. Kabağın kabuğunu niye soyuyoruz?
3: Soymuyoruz, neden?
5: Neden çünkü kabuğu vitaminin, vitamini kabuğunda.
0: Efendim siz nasılsınız?
4: Ben anladım ama ben onu şimdi çözdüm. Ben hayır.
0: Başladık, geri gidelim.
4: Hayır, ben şimdi biliyorum ne
3: yapacağım. Öyle kulaktan kulağa ne söylüyorsun ki sen?
0: Elinden sıksan olur. Kabuklar burada, kabuklar.
4: Tamam, ne yapayım? Ölüm mü var yani? Ne olmuş yani kabuklar oradayız? Ölüm mü var? Öldük mü şu anda?
3: Ya verdiğiniz cevaplar bile var ya gerçekten sizi gösteriyor ya.
4: Ay ne yapayım yani şimdi? Olanı ne olmuş, yapayım? Ne yapayım şefim yani?
3: Ne yapayım, ne demek şefim ya?
4: Kurtaracağım şefim.
0: Ha, kabukları kurtarabilirsin.
4: Ha, kabukları kurtaracağım şefim ben de
0: öyle
4: zaten.
0: Mi?
4: Evet.
0: Yemin ederim var ya arabanın geri vitesi gibisin aynı.
4: Şefim ben sizi kırar mıyım? Ben sizi üzer miyim?
3: Ben normalde sebzelerin kabuklarını soyarım ama soyulmayacağını bilmiyordum. Yani çok bir şey değiştireceğini de düşünmüyorum açıkçası.
4: Ben bunları soydum. Ama ben bunu her şekilde kurtarırım. Çünkü bu benim en iyi yaptığım yemeklerden bir tanesi. Hep beraber göreceğiz.

0: Burada bir tane süzgeç var, süzgeç.
1: Evet şefim, onu ben alayım. Ha. İşte elim şey diye alamadım onu.
0: Tamam, yine pasak buluğa başladın tezgahın
1: şefim,
0: üzerinde.
1: Şefim, verir misin?
0: Tezgahın üzerinde bir ben evet. Eksiyim.
2: Figen Hanım, bugün de süzgecin ne olduğunu öğrendiniz. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorsunuz.
0: Kamera görüyor mu burayı?
1: Gör kamera, gör. Onları ben yıkayacağım.
0: Ya,
1: hepsini sudan
0: geçireceğim.
1: Ne yaptın
0: geçireceğim. Burayı? Bak. O elinde o eldivenleri bir çıkartır mısın?
1: Bir dakika şefim. Bak sen beni böyle oyalıyorsun. Ben sonra yemeğim benim yarım kalacak.
0: Peki,
1: senin yüzünden.
0: Sen beni oyalıyorsun ne? Panik yapıyorum. Sen bana
1: Hayır,
0: panik yaptırıyorsun.
1: Hiç panik yapmıyorum. Gayet de rahatım.
0: Ay, dün çok güzel tertemiz yemek yaptın.
1: Bugün de öyle yapacağım.
0: Sana 5 puan verdim. Bugün sana 5 puan verecek gibi niyette değilim yani.
1: Şefim onu...
0: Bu ne kadar pasaklılık.
1: Şefim onu program
0: sonu... Bu nasıl sonra... bir pasaklılık?
2: Şefim kendini düzeltemiyor çünkü günlük hayatında da kesin böyle.
0: Bak, bak bir izle kızı bir izle bak ne kadar temiz çalışıyor bak.
1: Aferin kıza, süper yapıyor.
2: Figen Hanım gerçekten çok pasaklı. İnşallah bugün de puan kaybedecek.
0: Ne oldu? Ne oldu ya?
3: Fesleğini içine attım.
1: Ha, gitti fesleğen sos.
2: Evet, gitti fesleğen sos.
3: Olsun. Bir puanım eksilir en kötü.
2: Bir puan mı? Kesinlikle hataya yer yok.
0: Bak, alttaki püre oldu. Aynı hatayı ablamız da yaptı, Figen ablamız. Ablacığım.
1: Ne hatası? Ben hata yapmadım.
0: Ha, yapmadın?
1: Hayır.
0: Sen öyle zannet. Karıştırdın bak, onu püre haline getirdin. O diri diri olması lazım, kıyma şeklinde olması lazım. Altı vuruyor, üstü tane kalıyor. En güzel şu an Kaan yapıyor, helal olsun Kaan. Güzel, haydi.
3: Arkadaşlar bana fesleğen vermek isteyen var mı? Vermezseniz de canınız sağ olsun.
2: Çok uzağa gitmene gerek yok, ben veririm.
1: Fesleğen konusunda ne oldu? Bir anda kanki oldular değil mi? Amaç ne? Figen birinci olmasın da kim olursa olsun.
2: Ben Emre'ye tamamen iyi niyetimden yardım ettim. O onun kendi kötü düşüncesi.
3: Şimdi şunlar biraz diri kaldı.
0: Figen,
2: bana da bırak çekeyim. Lütfen.
0: Fesleğen tamam. Verecek misin?
1: Hayır.
4: Gelsin alsın benden şefim buyur.
0: Ah bak Kaan da verdi sana.
3: Teşekkür ederim Kaan.
0: Figen vermiyor mu sana?
3: Hayır. Canı sağ olsun. Onun da canı sağ olsun. Verenin de vermeyenin de canı sağ olsun.
2: Ama notunu alırsan buradan ben bunu yakarım.
3: Vallahi ben Habibe'den böyle bir şey beklemiyordum. Bana yardım edeceğini düşünmemiştim. Sağ olsun hiç düşünmeden fesleğini benimle paylaştı.
0: Ne oldu? Not mu yandı?
3: Notum yandı şefim.
0: Oğlum eldiven yok mu eldiven sizin köyde? Bu pasaklıkla ne yemek yapıyorsun?
4: Elimi yıkadım geldim şefim.
0: İstediğin kadar yıka kardeşim. Kıyma, hamur. Eldivensiz olmaz.
4: Elimin lezzeti yemeğe geçsin diye eldivensiz çalıştım. Zaten çalışmadan önce gidip elimi yıkayıp gelmiştim. Çok da önemli bir şey değil bence ama şefimiz bir şey diyorsa biliyordur.
0: Emre.
3: Efendim şefim.
0: Kaan'ı niye zayıf rakip olarak görüyorsun ya? Eline eldiven falan da takmadı. Eliyle yoğuruyordu.
3: Ya dün parmağını kesti. Ondan önceki gün başka aksaklıklar yaşadı. Tek dişli bir rakip olarak görmüyorum Kaan'ı.
2: Sizin de yaptıklarınızı görüyoruz yani.
3: Evet görüyorsunuz. Örnek alın kendinize
2: midemiz
3: bence.
2: Midemiz bulandı.
3: Sizinki de çok iyi değildi ya. Hani şeften de bizden de bir aldı ya.
0: Bence üstüne fazla gitme fesleğini vermeyebilir.
3: Canı sağ olsun.
2: Emre benim çok üstüme gelmesin, şansını fazla zorlamasın. O fesleğeni vermem öyle kalır.
3: Alt tarafı bir fesleğen yani. Neyini büyütüyorsun ki bu kadar?
2: Nerede benim fesleğenim?
3: Canın sağ olsun, canın sağ olsun.
1: Bak ne veririm ne geri isterim mesela. Prens.
2: Ben
1: nasıl?
2: Geri istemedim zaten.
1: Ben ne veririm ne de geri isterim sonra. Prensipli kadınım ya.
0: Bunları ben mi yıkayacağım?
4: Bir hayır, şey rica hayır, edebilir miyim peki sizden Figen Hanım?
1: Asla siz yıkamayacaksınız. Bu niye
4: affedersiniz.
1: Buyurun buyurun.
4: Şey püreniz benim tencereme gelmiş de bir onu temizleyebilir misiniz?
1: Hemen.
4: Çok anında. Teşekkür ederim.
0: Siz hayatta da hep böyle pozitif misiniz?
1: Anında. Evet ya seviyorum böyle. Sakin sakin yaşamı. Sadece zaten Sitta Slov.
2: Şefim.
1: Sitta Slov.
0: Ne demek o?
1: Sakin şehir.
0: He.
1: Evet.
0: Sakinlikten mi besleniyorsunuz?
1: Evet.
0: Beyefendi de kaostan besleniyor.
3: Evet.
1: Evet enteresan.
0: Kaan sen neden besleniyorsun?
4: İşte ben köfte olur et olur genelde böyle et şeylerle besleniyorum şefim. Yemeği seviyorum şefim ben çok yiyorum.
0: Efendim siz neden besleniyorsunuz Habib Hanım?
2: Ben kesinlikle yemekten besleniyorum her türlü yemeği yerim. Yani arkadaş kaos...
0: Kaos ortamlarını seviyor musunuz?
2: Varsa girerim, susmam, durmam ama burada bir kaos görmedim. Arkadaş beslenmeyi seviyor ama.
3: Aç kaldım, aç aç. Üç gündür açım.
2: Yap o zaman da biz görelim yani. Her şeyi de bizden bekleme.
4: Kadınlar birbirini yiyor. Emre gitmiş kaos yiyor. Ben orada yemeğimle uğraşıyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum.
0: Emre sen iç dünyanda mutlu musun peki?
3: Gayet mutluyum şefim. Her ne kadar dışarı yansıtmasam
0: yani,
3: da...
0: Çünkü Figen dün röportajında ben dinledim. Senin iç dünyanda kendi içinde problemlerin olduğunu söyledi.
3: Benim iç dünyamla problemim olabilir ama Figen Hanım'ın dış dünyayla bir problemi var. Önce dışarıdaki dünyayla bir problemini çözsün sonra benim iç dünyama laf at.
1: Ama işte sen sorunlu olduğun için algılayamıyorsun beni. Aslında ben gayet iyi davranıyorum
3: ya,
1: sana.
3: Bir tek ben mi algılayamıyorum burada sizi?
1: Evet, bir tek sen algılayamıyorsun.
3: Benim dışımda hiç kimse algılayamıyor
1: diye
3: düşünüyorum.
1: Yok yok, hepsi gayet güzel algıladılar.
3: Yok yok, valla kimse algılayamıyor sizi.
1: Bak mesela şimdi çünkü... Habibe beni algıladın dedi, ben seni bugün yiyeceğim dedi mesela.
3: Numuneliksiz, numuneliksiniz siz.
2: Sizi anlayamıyoruz ki biz, siz ne yapıyorsunuz? Böyle bir mıy mıy hareketler.
1: Ben
2: bir
1: mi?
2: Kendini böyle üstten görmeler, bizi eziklemeler. Hani ben yemeğinizle bizi ezmenizi dileriz.
1: E tamam, ezmedin mi dün yavru kuşumu ya? Pardon, siz kendi kendinizi ezdirdiniz bana.
2: O bir defa olurdu, bugün ya, göreceğiz.
3: İlk günde biz yarıştık, siz yoktunuz ilk gün.
1: Ben
3: hayırdır,
1: yoktum,
3: iki
1: mi?
3: Miydi, üç müydü, ben hatırlayamıyorum,
1: ben
3: puanınız
1: sonradan
3: kaçtı.
1: Dedim, dahil olayım dedim ya. Dedim ki ben şimdi çocuklar dedim, böyle dedim üzülmesinler ilk günden dedim ya. O yüzden hani tamamen iyi niyetimle aslında.
3: Maç 90 dakika.
1: Ama onu bile yanlış anladın
3: ya. Daha bugün üçüncü
1: ya.
3: Gündeyiz. Fazla açıldınız, açılırsanız boğulursunuz.
1: Yok, bugün bir iddiam yok zaten. İlk gün onlar böyle çok gözleri korkmasın diye gayet aslında onlara böyle iyi niyetli yaklaştım. Puanları da aldılar ama bu ilk gün içindi. Sonrasında yine ben olarak benim. Yani bu hani ben ikinci gün puan aldım bundan sonra öyle olmayacak değil. Ben elimden gelenin en güzelini, en keyiflisini yapacağım.
0: Herkes bugün niye seninle ilgileniyor?
1: Seviyorlar
0: lider
1: beni.
0: Lider olduğun için mi?
1: Yok, beni seviyorlar.
0: Hayır, lider olduğun için mi?
1: Hayır, bence onunla alakalı değil. İnsan böyle sevdiğine yapar böyle şeyleri. Onlar da öyle.
2: Şefim zirve tek kişiliktir, o da benim.
0: Sen ne kadar bu kadar pozitif olabiliyorsun?
1: Ne yapayım
0: helal
1: şefim
0: olsun
1: ya,
0: sana.
1: Ne yapayım? Çocuk onlar, ne yapayım?
2: Ekranlar oynadığı için. Ya hala çocuk deyip duruyorsun artık. Kes şunu ya. Gerçekten ekranlara bu kadar oynama.
1: Çocuğum bizi bak burada... üzülme. Bak şimdi bak yemeğini yapamayacaksın. Üzülme.
2: Bizi burada
1: üzülme.
2: Kötü...
1: Bak ben seni düşünüyorum. Üzülme. Lütfen.
2: Bizi burada kötü göstermeye çalışıyorsunuz.
1: Aşk olsun. Ben. Olur mu?
2: Figen Hanım'ın aklı fikri kurnazlıkta ama bu kurnazlık ona kesinlikle kaybettirecek.
1: Ben kurnaz değilim. Kesinlikle karıştırıyor. Çünkü ben IQ'su yüksek bir kadınım.
3: Aynı malzemeleri kullandık ama
2: evet,
3: bizim
2: kesinlikle.
3: Köftemiz neden cıvık oldu?
0: Bilmem.
2: Ya oradan var ya gözünü bir değdiriyor.
0: Bak şimdi seninki
1: neden?
0: Niye cıvık oldu?
1: Neden?
0: Sen suyunu kabağın süzdürmedin. Bak orada kabağın içi. Ben kabağın içini kullanmadım. Bir. Hmm. İkincisi sen
3: kenarlarını almıştınız siz kabağın.
0: Suyunu sıkmadın. Seninkinde de kabağın hepsi çöpe gittiği için o yüzden böyle yeşil olmadı.
2: Köftem evet biraz cıvık oldu. O da sebzelerin suyunu almam gerekiyormuş ama toparlayacağım.
1: Ama siz tüyo verdiniz.
0: Tüyo yani verdim şefim. Size de yardımcı oluyorum. Niye öyle diyorsun?
1: Tüyo verdiniz şefim.
0: Tüyo falan vermedim.
1: Verdiniz şefim.
0: Benimle niye iddialaşıyorsun ya? Yarım kilo tuz var orada, yarım kilo.
1: Evet.
0: Evet, bak hala evet diyor, koyuyor ya.
2: Strateji yapmaya çalışıyor şu anda.
0: Ne yapmaya çalışıyor?
2: Strateji. Yapmaya çalışıyor ama başaramayacak.
1: Risk diyemez, risk der. Yani ben ne diyeyim
2: ya
1: artık?
2: Ya ben Giresunluyum arkadaşım.
1: Yani bir şey diyeyim, ben... demek istemiyorum. Çocuk hayır, üzülmesin diyorum.
2: Ya senin gibi Fransalarda okuyamadım.
3: Siz de risottoya risotto demiştiniz. Ben öyle hatırlıyorum ama.
1: Ben risottoya risotto diyorum canım.
3: Hayır. Dinleyebiliriz. Görüntüleri açabiliriz.
1: Tatlım açsınlar bakalım o zaman.
3: Açsınlar bakalım ne açsınlar demişsin. Risotto mu demişsin? Başka bir şey mi demişsin?
1: Açsınlar bakalım çocuğum o zaman.
2: Yani ben hamsi buğulama falan isterdim.
0: Evet.
2: Ama şimdi arpa var.
0: Bir dakika, ne dedin? Hamsili ne dedin?
1: Risotto. Bana telaffuz öğretmeye kalkıyorlar. Gerçekten çok komikler. Ben kendi dilim haricinde iki dil bilen bir kadınım.

0: Evde böyle büyük mü yapıyorsunuz efendim?
1: Biz köfteleri büyük yaparız şefim.
0: Ben büyük sevmem.
1: Tamam.
0: Benim burada yaptığım gibi olmasını isterim. Bak hemen burada güzel yapıyor. Emre.
1: O zaten koydu fesleğeni içine, koydu.
0: Oğlum su bitmişti.
2: Şefim az koymuştum zaten tencere ısınsın diye. Şimdi kaynar su ekleyeceğim üzerine.
0: Koysan da kaynasa da köfteler çiğ kalır bunda. Su koymazsan o yemek çiğ kalır. Sebzeler pişmez. Daha bunun terbiyesi var. Haydi. Kadına kızıyorsunuz da hanımefendi yemeği köfteyi bitirdi, bir terbiyesi
1: ben
0: kaldı.
1: Ben anlamıyorum ki, çenesi de susmuyor. Yani devamlı gözü burada, bir şeyler öğreniyor, bakıyor, ediyor, gidiyor, orada yapıyor yani. Nasıl yapıyor bilmiyorum.
3: Bilmem. Bak yavaş yavaş.
0: Ama ona sor, bana sorma.
3: Yavaş yavaş beni algılamaya başladı. Bravo.
1: Ya tebrik sen ediyorum. Şimdi kendini bize ilk gün böyle acemi gibi gösterdiğini falan zannediyorsun ama ben seni ne kadar kurnaz, ne kadar böyle kendini göstermemeye çalıştığını farkındaydım zaten.
3: Tatlım ben neden kurnaz olayım yavru kuşum ya?
2: Figen Hanım'ın çenesi kadar eli de hızlı. Allah var, eli de lezzetli. Ama ben onu bugün, yarın ve cuma günü geride bırakacağım.
0: Onu onda karıştırmayı düşünüyorsunuz galiba. Ben evet. Nasıl karıştırmayı düşünüyorum?
3: Daha büyük kaba alacağım sonra.
0: Şimdi niye almıyorsunuz o
2: sonra? Siz söyleyince aklına geldi şefim.
1: Ya zaten her şeyi sizden öğrenmeye çalışıyor
2: yumurtanın
1: şefim ya.
2: Beyazıyla terbiye yapıyor hanımefendi.
0: Yapma!
3: Beyazıyla yapmıyorum. Sarısıyla yapacağım bir daha.
2: Her yumurtanın içine beyazı koyduktan sonra mı yoğurdun içine?
0: Onu da ona dök. Oh.
3: Bu onun kababı, onun kababı.
0: Ne olursa olsun.
3: Hayır, un vardı içinde.
0: Ben.
3: Ya şefim onda un var.
0: Ya ne olursa olsun.
3: Unu zaten buraya aktardı.
0: Sen evde terbiye yapmıyor musun?
3: Yapıyorum.
0: Böyle mi terbiye yapılıyor?
3: Hayır, daha büyük kapta yapacağım.
0: Hayır, yumurtanın sarısını beyazını ayırıyorsun. Ben demesem çöpe atıyordun.
1: Ya onu bile bilmiyor işte şefim ya.
0: Burada da yumurta var. Burayı bir toparlar mısın?
1: Sen ne yapıyorsun
0: Figen,
1: ki?
0: Bugün panikledin ha. Yemeği
1: mama
0: bitireceksin
1: falan mı
0: ama.
3: Ya panikledin mi? Siz panikledin bence.
0: Ben ne panikleyeceğim
3: vallahi,
0: ya?
3: Öyle,
0: ben
3: bana ne panikleyeceğim? Doğru. Onlar bana yürüyor, siz de
0: hayır,
3: bana yürüyorsunuz.
0: Ben ne yürüyeceğim?
3: Neden bana
0: yürüyorsunuz? Yemek yapma diye uğraşıyorum ben.
1: Figen Hanım bu yemeği yapmayı mı biliyormuş? Daha terbiyesini bile yapamadı.
3: En güzel terbiyeyi ben yaptım. Hiçbir şey karıştırmadım. Benim karıştırdığımı düşünerek kendileri zaten karışıyorlar.

0: Oğlum terbiyeye un kalsın.
1: Tabii şefim.
0: O yemek yetişecek mi?
1: Yetişir şefim.
0: Atsene, niye oyun oynuyorsun?
1: Biraz ağır kanlı kaldım galiba ama benim elim hızlıdır. Her türlü o yemeği yetiştiririm artık şeften ekstra süre almadan. Yemekleri halledeceğim.
2: Kaan kesinlikle bu yavaşlıkla yemeğini yetiştiremeyecek. Zaten rakibim de değil.
3: Şefim, bende nazar var. Ocağımın altı sönmüş.
2: Oradan göz bakıyor, görmüyor musun?
3: Sinsi sinsi gülüyor. Oh, o yemek taşar. O yemekten hayır gelmez.
2: Kaan Bey, sizin gene sesiniz çıkmıyor ya.
1: Ellerim çalışıyor ya şu an, yetiştiremiyorum.
2: Burada, ama burada olduğunuzu bize bir gösterin ya. Herhalde bizi güçlü gördünüz. Yani ben bunlarla baş edemeyeceğim. Ben yemeğimi yapayım, iyi kötü.
3: Kaan Bey, yarışmanın gizli şampiyonu.
2: Burada bir tek

0: şampiyon var, o da benim. Sen kendini elemiş olabilirsin.
1: Ah çocuğum. Ah.
2: Benimle aynı puandasın. Neyin havası bu?
0: Olabilir. Bugün o puanlar dönecek.
2: Evet, dönecek.
0: Sen bana 5 vereceksin mesela.
2: Rüyanda.
3: Kaan, çorbanın terbiyesini falan yapmayı düşünüyor musun? Bezelyesini falan atmayı. Arkadaş sen ne kadar rahatsın ya. Figen Hanım'dan rahatlık alıyorsan kadın yemeğini yapıyor. Nerede yemek? Nerede terbiye? Nerede sos?
4: Şefim özür dilerim, hemen hallediyorum.
3: Özür dileme abi, yemeğini yetiştir bana. Bana yemek yap.
4: Yapıyorum şefim.
3: Ben size benden özür dilemenizi beklemiyorum. Yemek yapmanızı istiyorum. Temiz, stabil, hızlı. Son 9 dakika.
0: Hayır ya.
3: Bu yemekler yetişmeyecek.

0: Korkma Dük.
1: Neden güveneyim size?
0: Aa, bana.
1: Neden?
2: Ya acaba siz kendinize de güveniyor musunuz?
0: Vay be. Var sen bana da burada gider yapmaya başladın. Bana bak. Şşş.

0: Unlar içerisinde un duruyor. İyi çırpmamışsın. Döktün, kesildi. Karıştır, karıştır, karıştır. Açılır da o.
1: Yemeğin bir ara kesilir gibi oldu ama ben onu toparlarım. Sevgimle güzelce yumuşatır ve her tarafa dağıtırım onu meyhanesini.
0: Son 5 dakika.
2: Hayır ya.
0: Aferin, çok güzel. Su koymayı düşünüyor musun?
2: Evet şefim.
0: Evet. Koy, koy daha, koy, koy, koy.
1: Koyacağım şefim, koyacağım.

0: Ablacığım ne yapıyorsun Figen ablacığım?
1: Siz fesleğen yağ istemiyor musunuz?
0: Ben taşta fesleğeni ezmedim ki.
1: Ama ben onun için adamı hatırlamadığım için ben öyle yapıyorum.
0: IQ yüksek dedin.
1: Ama orasını unuttum.
2: Figen Hanım'ın zannettiği kadar akıllı olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben senin yerinde olsam Emre'yi izlerdim. Emre bir şey yaptı, oradan kopya çekebilirdin.
1: İşte ama görmedim, ne yapabilirim?
3: Şansımız da bence.
0: Bak yanındaki de aynı şeyi yaptı. Bu da yaptı. Haydi.
1: Ben zeytinyağı koydum içine zaten onu. Hani beni yanıltmak için elinizden geleni yapıyorsunuz yani. Gerçekten yani. Ama hepinize rağmen ben bu yarışmayı kazanırım bak. Gerçekten.

0: Son bir dakika. Tabaklamaya geçmeniz lazım. Figen Hanım en sonunda uyarılarıma rağmen yeşil yağını yaptı kadın. Şimdi Allah var. Hızlı. Ama Figen en Hanım, güzel yeşil yağ bakalım.
1: Size söylüyordunuz, bana söylüyordunuz ama siz
0: en güzel yeşil yağ
1: şeften
0: burada.
1: Şeften tüy aldınız.
0: Hızlı.
1: Yaptınız.
0: Sunuma geçme zamanı. Son 30. Köfteleri dağıtmadan kepçe vereyim sana. Kepçe, kepçe. Top top köfte istiyorum. İçinden seçer misiniz sulu bir şekilde? Evet. Hızlı. Dağılmamış köfte istiyorum. Son 10 saniye. 10. 9. 8, tabağın kenarı pis olmasın. 7, 6, 5, 4, yeşil yağ, 3, 2, 1 ve elleri kaldıralım.

0: tabağın kenarları niye pis?
1: Hemen temizleyeyim sizin için ben onu.
0: İyi temizle, pasaklı. Güzel, aferin.
2: Teşekkürler şef.
0: Çok güzel, aferin.
3: Teşekkürler şef.
0: Güzel, elinize sağlık. Evet Figen Hanım, bıraksanız da artık hani tadıma
2: ay,
0: falan
2: gitsin. Ay peçete içine girdi ya.

0: 동작이야.
1: 야, 얘네 맥동작 그 진남북대.
0: 아, 예매 우선만이야. 예매. 아니, 예매 개파면이었으면 에고레는 yüzünden 사실부터 방
1: konuşuyorsunuz ya.
2: Allah'ım ne kadar zorlandım ya. İki tane sağımda biri solumda cır cır cır cır. Vallahi var ya ilkokul öğretmeni gibiyim. Sizi
0: ay bunlar zavallı çocuklar bana. Yani.
2: Efendim vallahi yordular beni. Ekşili köfte için şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Ne oldu? Bir saniye bir dakika.
1: Ya şefim çok sinirlerim bozuldu artık ya. Ya kadın devamlı aşağıda yukarıda her yerde benim eğitimimi söylüyor ya. Ben kültürsüz bir insan değilim ki. Ben ne yapayım onu Fransa'daki hayatından oradan buradan. Ya devamlı bir hava atma. Devamlı bizi bir ezikleme havasında. Seçildi içine girdi ya.
0: Ya ne olacak ya?
1: Ya aman, ne demek ne olacak? Yani. Saçından bıktık.
0: Ay yeme o zaman ya. Yeme.
1: Şeker Hanım gerçekten artık sinirlerim bozmaya başladı. Gerçekten söylediklerime cevap vermiyor. Sadece eğitimlerimle beni eziklemeye çalışıyor. Hayatımla beni eziklemeye çalışıyor. Evliliğimle, çocuklarımla. Ya sen bunlara karışamazsın. İstemiyoruz, yemeğini yapsın. Yemeğiyle bizi ezsin ya.
0: Hanımefendi biraz duygusal ve biraz kişiselleştirdi. Aslında ben onu 5 günün sonunda bir daha görmeyeceğim. O da beni görmeyecek. Daha güçlü bir karakter yapısı olsun isterdim aslında.
1: Yani saygısını bilmiyor. Gelmiş kaç yaşına saygısını bilmiyor.
2: Sakin olmanı istiyorum. Pek istedim senden bunu.
0: Zaten demoralizeydi. Bence yemeğini de iyi yapamadı. Bütün bunlardan sonra bir şov yapma ihtiyacı hissetti. Ben dedi hani mağduru oynayayım. Böyle kendimi kötü hissettireyim. Bunlar da bana iyi davransınlar. Ama benim tarzım aynı. Çizgim aynı.
2: Vallahi var ya anaokulunda gibiyim ha.
1: Ama gerçekten olmaz ki.
2: Tamam
1: gerçekten.
2: Uyaracağım ben. Yemeğine odaklanmanı istiyorum. Muhteşem bir yemek yaptın.
1: Evet.
2: Sadece yaptığın yemeği bulup puanını vermeni istiyorum.
1: Evet. Tamam.
0: Hatırlarsanız ben size dünkü röportajımda dedim ki bu hırsı kendi kendini yiyecek dedim. O yüzden artık bana bir şey söylemesine gerek yok. Ne oldu? Kendi hırsı kendi kendini güzelce afiyetle yedi. Bitti.
1: Bunun stresle gerçekten alakası yok. Ben zaten çok enerjik bir insanım. Bana her şeyi söyleyebilir ama benim kişisel olarak beni ezemez.
2: Buna kafayı takarsan kendine de sıfır verme. Tamam?
1: Ya beni
2: haydi.
1: Teşekkür
2: uzatmayalım haydi.
0: Normalde ben Habibe'yi 5. gün ağlatırım diye düşünüyordum. Hani kesin ağlar diyordum 5. gün. Ama çocuğum dayanamadı ya. 3. gün ağladı. Ne yapalım artık geçmiş olsun.
1: Ya benim moralimi evet şu anda bozmayı başardı ama tabii bunu bırakmayacağım yanına. Yarın onunla tekrardan görüşeceğiz. Beni son dakikalarda tam böyle stresli olduğum zamanlarda yine aynı şeyi yaptı. Sanırım beni nereden vurabileceğini anladı. O yüzden üzerime geliyor ama merak etmesin. Gerçekten ben onu yarın yiyeceğim.
2: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Aşırı tuzlu olmuş.
3: Kum gibi olmuş.
4: Ay fena oldum.
2: Ne oldu iyi misin?
4: Gırtlağıma kaçtı.
1: Ya ben bu kadar iğrenç yemek yapmış olamam herhalde.
0: Ay vallahi aklım karıştı gerçekten.
1: Figen Hanım'a kesinlikle 5 vermek istemiyorum. Yani 1 puan bile ona gitsin istemiyorum.
3: Bu benim yemeğim değil.
0: Emre'nin olabilir diye düşünüyorum yani.
1: Bu tabağa puanım 5.
2: Kendi yemeğinde boğuldun ya.
4: Kendi yemeğin beni öldürmeye çalışmaz herhalde diye 0 verdim ona.
1: Bu nedir ya?
0: Adalet yerini buluyor bence.
2: Gelsin benim tadım. 3 günden beri sizin gibi konuşmaya başladım. Bütün arkadaşlar böyle dalga geçmeye başladı. Şefim merhaba. Şefim günaydın. Günaydın efendim. Seni boğdu galiba. Ben de inşallah boğulmam. Yeni doğmuş çocuğa versen çocuk yemedim.
1: Şanlı çok mutlu oldu.
2: Ben senin tat tuz olduğunu düşünmüyorum.
0: Tadı tuz olduğunu düşünmüyorsunuz onu öyle mi?
2: Fesleğen tadını hiç almadım bir kere. Sırf yağ tadı aldım.
1: Biliyordum zaten.
2: Sana puanım.
5: Benim yemeğim.
2: İlk Figen senle başlamak istiyorum tadıma.
0: Ben de.
2: Buyur.
0: Geliyorum.
2: Buyur.
0: Geliyorum yavaş yavaş. Aiste aiste. Sakin sakin.
2: Sen bugün hayırdır?
0: Nasıl?
2: Enerjik geldin.
0: Çok şükür. Peçete alabilir miyim?
2: Milleti ağlatıyorsun buraya eğlene eğlene geliyorsun.
0: Ben kimseye ağlatmam.

0: Sağcık güzeli, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Sağcık'ta havalar nasıl?
1: Önümüzdeki hafta itibariyle güzel olacak.
0: Öyle mi? Siz hava durumu da sunuyorsunuz galiba.
1: Evet. Şefim.
0: Efendim?
1: Tadabilir miyim?
0: Tattıracağım.
1: Tamam. Böyle bir gittin, şöyle bir geldin.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Açalım.
1: Ne taraftan? Bu taraftan.
0: Buradayım, evet.
1: Keyifli, güzel. Aslında lezzetli. Ama bence benim yemeğim değil.
0: Hangi
1: bu Emre'nin olabilir diye düşünüyorum yani.
0: Sizin olamaz mı?
1: Hayır. Benim olabileceğini düşünmüyorum bu yemeğin. Nedense. Niye öyle hissettim acaba?
0: Bilmem.
1: Neyse ya, ben buna 2 veriyorum.
0: 2 veriyorsun?
1: 2 veriyorum. Hakkını yemeyeyim. Güzel yapmış yani. Şimdi güzel yapmış deyip 0 versen bu defa diyorlar ki işte bak görüyor musun güzel yemeği. Ben adaletli bir kadınım yani sonuçta.
0: Adaleti ben sağlıyorum farkındaysan.
1: Ama tadım yaparken şimdi ben sağlamak durumundayım yani. Evet, tadım yapıyorum çünkü.
0: Senin görevin kendi tabağını bulmak.
1: Yok, ben kıyamıyorum çocuklara ya. Seviyorum onları.
0: Kıyamam, ben de
1: kıyamıyorum gerçekten.
0: Aç evet. Annem. Aç,
1: annem, aç. Açayım o zaman. He. Aşırı tuzlu olmuş. Kusura bakmayın.
0: Kimin olabilir?
1: Vallahi kimin bilmiyorum da. Acaba Kaan mı tuz koydum falan diyordu.
0: Sadece tuz mu aldınız? Hani havuç, kabak,
1: hayır, çok
0: fesleğen yağ.
1: Hayır, hiç fesleğen yağ da almadım. Yani çok böyle tuz bastırmış.
0: Puanınız gelsin.
1: Gelsin, 0.
0: 0?
1: Ne yapayım yani, tuz çok şey olmuş, yoğun olmuş.
0: Sen kendi yemeğine 0 verir mi?
1: Verdik artık, ne yapalım? Basmasaydım o kadar tuzu. Ne yapayım?
0: Açalım.
1: Bunda fesleğenin tadını aldım. Tuzu da kararında olmuş gibi. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii.
1: Birbirlerine benziyorlar aslında.
0: Kim de benziyor?
1: Yani o 3 tane yemek tattım ya ben mesela. Hı. Hani bir tanesi evet çok tuzluydu. Bunda da aslında bir fesleğen tadı bana daha yoğun geldi. Aslında hepimiz fesleğeni eşit şekilde kullandık.
0: Kim olabilir?
1: Bilmiyorum, benim mi acaba? Bilemedim ben şu anda. Zaten 2 tabak kaldı. Hı. Ya baştan bir tanesi benimdi. Ya sona kalan 2 tanesinden bir tanesi benim. Benim mi değil mi? Şimdi anlayamadım da. Ne yapayım? Puan vereyim ben şimdi?
0: Siz sayısalcı mısınız?
1: Yok, sözelciyim ben.
0: Öyle mi? Matematiğine hayran kaldım.
1: Gerçekten.
0: Çok iyi strateji yapıyorum.
1: Bilemedim şu anda.
0: Puan verelim o zaman lütfen.
1: Verelim o zaman.
0: Gelsin puanımız.
1: Evet, 3 verelim.
0: 3.
1: Evet.

0: Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Açalım.
1: Ay vallahi aklım karıştı gerçekten. Yani tabağımı da bulamadım bu arada.
0: Nereden biliyorsun canım?
1: Yok bence bulamıyorum yani şöyle. Çünkü birbirine yakın tatlar. Hı. Hani birinde fesleğen ağır, birinde tuz fazla. Öbürü iyiydi yani. Hani hakkını yemeyeyim.
0: Kimin olabilir?
1: Yani bilmiyorum. Belki benim olabilir bu. Ama Habibe de ben güzel yaptım demişti. Bak Habibe'nin de olabilir. Yani

0: Şu kızın da hakkını yemeyeyim yani.
1: Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hala onu çözemedim ben.
0: Valla beğendim, fena değil yani yemek. Bir de şey, normal, natürel bir yemek, organik bir yemek olmuş yani.
1: Organik?
0: Ya doğal, güzel yani böyle
1: doğal
0: bir...
1: Doğal başka bir şey, organik başka bir şey ama.
0: Yani şey olmuş yani, düzgün
1: Fransa'da
0: olmuş.
1: Fransa'da organik mi diyorlar buna?
0: Hayır, düzgün bir yemek olmuş yani. Ben bu yemeğe 4 puan veriyorum.
1: 4 puan, buyurun. Evet. Suyunuz.
0: Şöyle alayım.
1: Evet, gözlüğümüzü çıkartalım. Uygun bayağı bir yargıda attınız ya.
0: Hadi ya.
1: 4'ler, 3'ler, 2'ler, 0'lar. Vay vay vay vay vay vay.
2: Sürpriz.
3: En azından yemeğimin lezzetli olduğunu bir kere daha anlamış oldum.
0: Evet, ama mesela ben son tattığımı da seninki diye düşünmüştüm. Aslında 4'ü sana veriyorum diye düşünmüştüm gerçekten.
3: Siz bana 4.
0: Ben de şaşırdım.
1: Kaan'a 0 verdin.
0: Ya şimdi şöyle, tuzlu, çok tuzlu. Kaan da hani ben bu defa tuz koydum deyince ben de herhalde dedim fazla tuz koydu diye düşündüm.
4: Ya şefim, buradaki tuzun ayarını bir türlü ayarlayamadım gerçekten ben. İlk başta çok tuzsuz oldu, şimdi dedim biraz daha fazla koyayım.
0: Ya bayağı tuzlu, ciddi tuzlu yani. Hani böyle normal bir tuz gibi değil yani.
1: Habibe Hanım, çok sessizsiniz.
3: Evet, ben artık Figen Hanım'ı bastıracağım yarın. O yüzden puanlamada çok konuşmak istemiyorum ama ben zaten yemeğimin ne kadar lezzetli olduğunu bir kere daha ispatlamış oldum.
0: Ama ben söyledim, lezzetli dedim tamam. Zaten.
3: Yani ben de ispatlamış oldum.
0: Evet, dedim yani.
3: Ben yemeğimle konuşuyorum.
1: Emre?
2: Arkadaşlar kimin yemeği daha lezzetli yarışmasına katıldığımızı sanıyorlar ama burası benim yemeğim yarışması.
3: Benim için lezzet yemeğiniz çok önemli tabii ki de.
2: Lezzetli veya lezzetsiz. Önemli olan kendi yemeğiniz.
3: Emre Bey, hadi geçin kendi yemeğinizi bulun. Emre şimdi böyle bilmiş bilmiş konuşuyor ama gitsin bulsun tabağını da görelim artık.
2: Ben kendi tabağımı bulurum. Ben kuralına göre oynuyorum. Sen kimin tabağını buluyorsun?
1: Evet Emre, sen alalım.
2: Destek.
0: Bravo, bravo Emre'cim.
3: Hadi bana 5 ver gel, 5 ver gel.
2: Hepinize 5 vereceğim.
1: Hazırsan tadıma başlayalım.
2: Başlayalım şefim.

0: açalım.
1: Tuzu yok. Tuzlu diyemeyeceğim. Kaan'ın yemeği olmadığını buradan çıkartıyorum. Fesleğen aromasını da çok almadım. Ağzıma fesleğen tadı gelmedi. Çorbası, yani o da lezzetliydi. Ama bu benim yemeğim değil.
0: Peki beğendin mi?
1: Güzel.
0: Kimin olabilir? Senin değilse?
1: Benim değilse tezgahlarımız yakın olduğu için Habibe'nin yemeği güzel görünüyordu. Habibe'nin yemeği olabilir.
0: Peki puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Açalım. Nasıl buldunuz? Falan bir şeyler oldu. Boğazına bir şey mi kaçtı?
1: Dedim çünkü köfteler kum gibi olmuş. Biraz önceki yemeğin kanın olmadığına emin oldum. Tuzlu değildi. Figen Hanım blöf yapmış olabilir tuz konusunda. Köfteleri aşırı dağılmış. Kaan'ın köfteleri dağılmıştı. Bu Kaan'ın yemeği muhtemelen. O yüzden ben buna düşük puan vereceğim.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Açalım.
1: Özentisiz yapılmış, aceleye gelmiş bir yemek.
0: Senin olabilir mi?
1: Olabilir. Olabilitesi çok yüksek.
0: Başka kimin olabilir?
1: Yani...
0: Kim yapmış olabilir?
1: Herkes yapmış olabilir şefim. Çünkü lezzetler hiçbiri çok mükemmel değil bu tattığım üç tabaktan da. Hani şu daha öne geçti diyebileceğim bir şey tatmadım henüz. Bu da onlardan aşağı kalır yanı yok.
0: Peki puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: açalım. Nasıl bulduk?
1: Çorbası sulu. Yani diğerleri gibi kıvamlı değil. Diğerlerine oranla daha bir çorba özelliği taşıyor. Ama bu yemeğin kime ait olduğunu biliyorum ben. Kalıbımı da basarım. Bu yemek Figen Hanım'a ait. Buna da puanımı belirledim ben.
0: Ne kadar emin oldun böyle keskin bir şekilde?
1: Eminim. Çünkü diğer tabakları da gördüğümde Figen Hanım birazcık suyunu fazla koymuştu. Bunun çorbası daha bir sıvı. Diğerleri hafif böyle bir hepimiz yapmışız. Ben de yapmışım arkadaşlar, kusura bakmayın. Bizimkiler birazcık hani muhallebiden biraz daha yumuşak bir kıvamdaydı. Bu bildiğimiz çorba olması gereken kıvam bu. Bu Figen Hanım'ın çorbası muhtemelen.
0: Bugün çorba yapmadık, terbiyeli ya, köfte yaptık.
1: Terbiyeli köfte ama su, evet, çorba şeyinde bir konseptinde bir kıvamında, evet, kıvamında bir yemek. Ve bu doğru kıvam bu. Ama sonuç olarak ben burada Figen Hanım'ın yemeğini bulmaya değil, kendi yemeğimi, evet, bulmaya geldim. Bu yemek bana ait değil, o yüzden ben buna da sıfır veriyorum.
0: Oo, hepsine sıfır
1: veriyorum. Hepsine sıfır veriyorum çünkü muhtemelen ikinci tattığım yemek benim yemeğimdi. Buna da riske atmak istemiyorum, ben buna da sıfır veriyorum.
0: Peki. Çıkartalım gözümüzü. Bak bakalım.
1: Herkese sıfır verdim zaten. Niye bakacak?
2: Ama nokta atışı yaptın. Son vurdun, gol oldu.
1: İkinci tattığım kendim yemeğimdi değil mi?
0: Evet.
1: Onu üçüncüde tatarken fark ettim. Ama riske atmamak için herkese sıfır verdim.
3: Ama benim yemeğimi beğendiğin için teşekkür ediyorum.
1: Ama doğru kıvamı olmuş.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
2: Onu şef belirleyecek. Erken karar vermeyelim.
0: Senin yemeğini net bir şekilde bildi. Diğer iki arkadaşına tüyo vermiş olabilir mi?
3: O gözünüz kapalı olduğu zaman kim ne tüyo verirse versin yani. Bir şey değişmiyor.
0: Evet, değişmiyor.
3: Adalet yerini buluyor bence.
4: Ya Emre bence çok bir boş bir hareket yaptı. Kendisini bulup beş vermesi lazım ki öne geçsin. Yani herkese sıfır vererek olduğu yerde sayıyor sadece.
1: Tabağımdan emin olamadım. Bu yüzden kendime de puan veremedim. Ama bu puanı kimseye de kaptırmadım. Herkese sıfır verdim.
0: Evet Kaan. Sıra sende.
4: Geldim şefim.
0: Gel bakalım. Hazırsan tadım başlasın.
4: Başlasın şefim.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
4: Ya köfte direkt parçalandı ağzımda. Hiçbir şeyin tadını almadım gerçekten. Valla burada Emre'nin verdiği tüyodan da galiba çok sulu. Şey biraz onu kullanıp sanki bu...
0: Kimin olabilir?
4: Emre Habibi Hanım'ın galiba bu.
0: Puanın gelsin.
4: Sıfır puan veriyorum şefim ben buna.

0: Açalım.
1: Bu köfte direkt ağzıma atınca direkt... Ay fena oldu.
0: Ne oldu, iyi misin?
1: Direkt paramparça oldu köfte ağzımda ve gırtlağıma kaçtı. Çiğneyemeden böyle yok oldu direkt köfte ya. Böyle manasız bir şeymiş gibi oldum ya. Hiçbir şey yememiş gibi oldum ya.
0: Kimin olabilir?
1: Bilemiyorum ama galiba bu Emre Bey'in sanırım.
0: Peki gelsin puan.
1: 0 puan vermek istiyorum ben buna şefim.

0: açalım. Nasıl bulduk?
1: Ya bu seferkinin lezzeti vardı gerçekten. En azından bir şey, böyle bir köfte yediğimi anladım. İçindeki sebzeler de çok fazla püre haline gelmemişti böyle. Ben de bunu güzel yaptığımı düşünüyorum. Köftenin kıvamı da fena değildi. Sebzelerin lezzetini güzel aldım. Diğer arkadaşlar biraz püre gibi yapmışlardı. Sebzeleri ben biraz parça parça diri bırakmıştım buna güvenerek. Bunun evet, benim yemeğim olduğunu düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 5 puan vermek istiyorum ben buna.

0: Açalım.
1: Az önce büyük yanılmışım. Bu sefer sebzeleri gerçekten aldım tadına. Benim yemeğim sanırım bu. Yani bu sefer biraz daha risk alıp sanırım bunu da puanlayacağım.
0: Evet, gelsin puanın.
1: Bu yemeğe de 5 puan vermek istiyorum.

0: Evet. Kaan.
1: Değil mi? Buyur şefim. Bitti bakalım inşallah.
0: Çıkartalım gözlüğü. Bakalım kime kaç puan vermişsin.

0: Kendi yemeğinde boğuldun ya.
1: İki tane beşe ne gerek vardı?
2: Ya hepsi çok kötüydü açıkçası yemekleri. Ben hiç beğenmedim, hiç lezzet alamadım.
0: Ama iki tanesine beş beş verdin.
2: Ya benim en sona doğru geleceğim, benimki herhalde diye düşünüp şey yaptım yani.
0: İkinciydi, kendi yemeğinde boğuldun ya.
2: Ya onu yemedim ki şey, boğazıma kaçtı ondan... Dedim, kendi yemeğim beni öldürmeye çalışmaz herhalde diye sıfır verdim. Hiç o...
0: Sen kendi yemeğinde boğulduysan senin yemeği tadarken ben ne yapacağım çok merak etmeye başladım.
2: Özür dilerim şefim şimdiden bir şey olursa. Canım,
1: peşinden benimkini tadarsanız ağız tadınız yerine gelecek.
0: Evet, Figen'le de 5 verdin, Habibe'ye 5 verdin. Emre'ye...
3: Dengeleri sağladı.
2: Ben gerçekten kendi yemeğimi bulma konusunda kötüymüşüm, bunu anladım.
1: Ama... Hemen pes mi diyorsun?
2: Yok canım, ne pes ediyorum.
0: Pes etme, daha neler oluyor burada biliyor musun? Cuma günü onlar havada uçuşuyor.
1: Figen Hanım valla bu gidişte birinci olursa Kaan'ın puanları yüzünden birinci olacak. Ama neyse ki bugün bana da verdi, iyi yaptı.
0: Evet Habibe, son olarak seni lütfen buraya bekliyorum.
1: İşte burası şu anda çok önemli. Buyur. Zaten önemliydi, daha çok önemli oldu.
0: Niye?
1: Ya bugün kesinlikle Figen Hanım'a puan vermeyi düşünmüyorum. Ama böyle konuşuyorum ya, veririm diye de bir korku var içimde açıkçası.
0: Niye yani? Ne olmuş Figen'e verince
1: yani mi? Vermek istemiyorum çünkü hak ettiği bir puan olmayacak.

0: Ya ben bu kadar iğrenç yemek yapmış olamam herhalde.
1: Hırs mı yaptınız?
0: Yani biraz hırs yaptım. Yani kendime de sıfır vereceksem vereyim. Ama Figen Hanım'a kesinlikle 5 vermek istemiyorum.
1: Peki nasıl buldunuz bu yemeği?
0: Yani ağzımda dağıldı çok hızlı bir şekilde. Çok da suluydu aslında ama diğerlerini tatmadığım için de bilmiyorum yani şimdi kimin olduğunu. Gelen yorumlara da aslında her biri farklı bir şeyler söyledi. O yorumların üzerine de gitmek istemiyorum.
1: Kimin yemeği olabilir?
0: Ya inşallah Figen Hanım'ın yemeği olmasın ama bilmiyorum.
1: Ne yapacağız böyle bilmiyorum bilmiyorum takmış.
0: Ama şefim ya lütfen gerçekten çok zor. Hayır ben takmadım, o bana taktığı için ben böyleyim de. Yani bir puan bile ona gitsin istemiyorum. Yani
1: puanın gelsin.
0: Çok kararsızım ya. Bu tabağa puanım 5.

0: lezzetli olduğu için vermedim kesinlikle. İçinden bir ses, birinci tabak senin dedi yani. Niyeyse, inşallah beni yanıltmaz. Fihri Hanım'a da verdiysem zaten orada seviniyordur.
1: Açalım.
0: Benim tabağım olabilir bu ya. Bunun tuzu da var. Tadı da var. Ay bilmiyorum ki, ben bugün herhalde hep 5 vereceğim. Bir kişi hariç.
1: Puanın gelsin.
0: Ya benim bu tabağa da puanım 5.

0: Yani ilk tattığım yemek güzel değildi.
1: E niye 5 verdin?
0: Bilmem. Onu bile bilmiyorum şu an.
1: Açalım.
0: Gerçekten olmamış. Şefim ya bu yemek, yemek değil yani. Bu su içtim, üzerine böyle köfte değil yani bu. Kesinlikle köfte değil.
1: Ne olabilir?
0: Ya bulgurla falan karışmış böyle tatsız tuzsuz bir şey yani. Bu köfte değil. Bilmiyorum, inşallah benim tabağım değildir. Bunu bu kadar gömmüyorumdur ama ben kendi tabağımın lezzetine inanıyorum.
1: Puanın gelsin.
0: Ya benim bu tabağa puanım 0.

0: açalım. Günün son yarışmacısı, son tadımı ve terbiyeli köfteyi nasıl bulduğunu çok merak ediyorum.
1: Yani bilmiyorum ya, ben aslında bunu beğenmedim. Ya inşallah kendi tabağımı gömmüyorumdur ama bu son iki tabak, hatta ilk tattığım tabak da hiç güzel değildi. Ya bir tek tat olarak bilmiyorum, benim ağzımın tadı mı yok. İkinci tabağı beğendim. İnşallah Figen Hanım tabağını beğenmiyorumdur.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım gözümüzü. Bak hepsinin suratı düşmüş, demek ki kendi yemeğini buldun.
1: Ya yok, onlar şov yapıyorlar. Bir tanesinin gülmesi lazım. Kendi tabağımı bulduysam da bir tanesine de verdim. Hı. Yapmayın.
0: Yani korktun mu? Niye böyle kaçıyorsun? Öyle.
1: Ay bakamıyorum. Yemin ederim kahrımdan öleceğim artık ya.
0: Bak bak.
1: Ay Allah beni kahretmesin. Bu nedir ya? Bu nedir bu? Aa.
0: Kendi yemeğin son yemeği.

0: tabaktı?
1: En fazla gömdüğü tabak.
0: En fazla gömdüğün tabaktı.
2: En çok beğendiği tabak hangisiydi?
0: Sizin tabağınız.
2: Evet. En çok övdüğü tabak hangisiydi?
0: Sizin tabağınız.
1: Siz bir bayılın isterseniz.
2: Teşekkür ediyorum şefim, çok mersi.
0: Ambulansı ben... çağırayım mı?
3: Ama bir şey söyleyeceğim. Ben yok, Kaan Bey'in tabağını gömdüm herhalde. O gerçekten çok kötüydü. Ya ben sonra niye vermedim?
0: İlk tabağı çok beğendiniz. Emre'nin tabağı.
2: İlk tabağı değil. Vazgeçtim ondan. Hayır, hayır.
0: Sonra vazgeçtin.
3: Beğendiğimden değil ki, ilkten su yuttum.
0: Ama beğendiniz.
3: Ya ben açık söylemek gerekirse Figen Hanım'ın tabağını beğenmişim gerçekten.
1: Ya ona bakarsan Kaan en güzelini ben yaptım. Figen Hanım'ın tabağı benim tabağım dedi, 5 verdi.
2: Ben demin hatırlıyorsanız puanlamadan önce dedim ki adalet yerini bulacaktır dedim.
3: Ne yapıyorsun anlamıyorum ki, o gözlerinle böyle bölertip bölertip bakıyorsun. Ama bir de şöyle hareketleri var böyle. Ya bir şey oluyor, kilitlenip kalıyorum ya. Gerçekten böyle bir şey yok.
2: Ben iyi bir kadınım o yüzden.
3: Biz de iyiyiz canım. İyilik
2: i̇şte iyi bir kadın olduğum için bak tabağıma yansıyor. O kadar negatif söylüyorsun söylüyorsun yine... Buluyorsun benim güzel tabağımı.
3: Benim tabağım da güzeldi.
2: Güzeldi tamam.
3: Ama ben son tabağım benim tabağım olacağını düşünmedim.
0: Son tabak senin tabaktı, güzeldi.
2: Ama bir şey yani ben puanlama...
0: Bir de çok gömdün tabağını ya.
3: Hayır çok gömme değil şefim. Aslında şimdi ben burada bir şey yapmaya çalıştım. Onu beceremedim yine. Ben ne beceremiyorum artık, yapmayacağım hiçbir ha, şey.
0: Ne yapmaya çalıştın söyle. Bitti ya, artık tadım bitti.
3: Bir öncekinde son tabak benim tabağımdı. Dedim ki bunda herhalde son tabak benim tabağım olmaz düşüncesi geldi bana. Öyle bir... kendi kendime gelin güvey oldum.
0: Hep bu kurnazlıklar, matematik hesabı...
3: Kurnazlıklar değil aslında. Siz de üst üste dördüncü tabağı da bana mı verirsiniz ya?
0: Vallahi kusura bakmayın da hepiniz ben değil hanımefendiye sürekli puan veriyorsunuz.
2: Evet demek ki el lezzeti var bende işte.
1: Yemeğe veriyoruz şefim hanımefendi.
2: Ama bakalım, yemek güzel lezzeti... ama. El lezzeti.
3: Yani bilebilsem bir puan vermem.
2: Ama yemeğim işte lezzetli.
3: Öyle vermem. Gözüm görse orada Figen diye görse gerçekten bir puan vermem.
0: Bakalım el lezzeti mi, göz lezzeti mi? Gelsin. Benim tadım.
3: Sakin kalmaya çalışıyorum. Gerçekten şu anda Figen'e verdiğim puanı düşünmek istemiyorum. Demolize olmak istemiyorum. Yarını düşünmek istiyorum.
4: Benim yemeğim.
0: Gelsin benim tadım. 3 günden beri sizin gibi konuşmaya başladım. Bütün arkadaşlar böyle dalga geçmeye başladı. Şefim merhaba. Şefim günaydın. Günaydın efendim. Seni boğdu galiba. Ben de inşallah boğulmam. Yeni doğmuş çocuğa versem çocuk gibi.
3: Şanlı çok mutlu oldum.
0: Ben senin tatlı tuz olduğunu düşünmüyorum.
2: Tatlı tuz olduğunu düşünmüyorsunuz onu öyle mi?
0: Fesleğen tadını hiç almadım bir kere. Sırt yağ tadı aldım.
3: Biliyordum zaten.
0: Sana puanım.
4: Benim yemeğim.
0: Kaan maşallah çöktün böyle var ya, ekmek gibi oldun, indin aşağı. Bakalım senin yemek seni boğdu galiba. Ben de inşallah boğulmam. Gayet lezzetli değil mi? Keşke kendi yemeğini bu kadar gömmesin. Sana puanım. 2.
5: Şeften aldığım her puana saygıyla önünde eğiliyorum. Çünkü çok büyük ve sevdiğim bir şef gerçekten, takipte ettiğim birisi. Ondan puan almak benim için müthiş bir onur.
0: Emre. Kum gibi diye bir şarkı var biliyor musun?
1: Severim şefim.
0: Ben biliyorum. De çok severim. O şarkıyı çok andırıyor.
1: Sizi o şarkıya götürmüşüm. Anılarınız...
0: Vallahi...
1: yeşermiş.
0: Yeni doğmuş çocuğa versem çocuk yemez bunu.
1: Ama ben söylemiştim mama gibi olmuş diye. Ben doğru yorumlar yapıyorum. Kum gibi demişim, kum gibiymiş.
0: Bak, çocuklar yemez.
1: Şef gözünden bakıyormuşum.
0: Çocuklar da yemez bunu.
1: Yer yer. İçine ekmek doğrayacaksın, ezeceksin.
0: Şu an
1: vereceksin.
0: Çocuklara ekmek verdirmiyoruz biz. Sağlıklı olduğumuz için.
1: Çocuklar yiyor canım, bebekler.
0: Bol sebze.
1: Sebze, patlıcan. Evet. Patlıcan yok ki onda.
0: Sana kabak, güzel bir puanım var.
1: Kabak, kereviz. Hmm. Fesleğen.
0: Kereviz nerede? Ne
1: kereviz? Neydi o bir tane
0: kabak. Bak. Havuç.
3: Kereviz.
2: Kereviz fesle... sapı var.
1: Kereviz sapı vardı ya.
0: Kereviz sapı.
1: Tamam evet. İşte var.
0: Kereviz şeyim. Sapı başka tamam, bir şey. Kereviz sapı. Başka bir şey. Evet.
1: Kereviz sapı. Başka ne
0: tamam,
1: var?
0: Tamam boş ver. Beni sayma boş ver.
1: Protein, et, her şey var.
0: Tamam. Bende de güzel bir puan var. Sana puanım.

0: Süper. Evet, Habibe Hanım. Yoğurt biraz kesilmiş gibi mi? Yok.
1: Yok şefim, kesilmemişti.
0: Vallahi yerim ben bunu.
1: Ay, Şanlı çok mutlu oldum.
0: Karnım da aç, güzel gibi.
1: Afiyet olsun şefim, yine yaparım ben size.
0: Vallahi bu yemek güzel ya.
1: Çok teşekkür ederim, biliyordum zaten. Artık kırdım bu dananın bacağını.
0: İlk başta bir şey oldu bana şöyle de. Güzeldi.
2: Siz kabağın yarısını çöpe atmıştınız galiba. Yok,
1: hayır.
2: Benim dışımda herkes atmıştı.
1: Hayır, kabuklarını.
0: Kabuklarını.
1: Evet, kabuklarını. Ama ben o lezzeti atmasın. Yakaladım.
0: Kerevizi iyi oturtmuşum böyle köftenin içerisine. Ayrı mı koydun, ne yaptın? Acayip
1: hepsini
0: güzel
1: blenderdan.
0: Tadı geliyor ya. Sadece köftenin içerisinde.
1: Evet.
0: Tadı güzeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Eline sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sana puanım.
1: Evet, artık lütfen. Artık evet, lütfen.
0: 4.
1: Teşekkür ederim şefim. Şeften 4 aldığım için gerçekten çok mutluyum. Şefin yorumları benim için zaten çok önemli.
0: Geldik Figen Hanım'a.
3: Hoş geldiniz.
1: Sizin de ses tonu değiştirdi.
0: Vallahi ben de 2 günden beri, bugün 3. gün, 3 günden beri sizin gibi konuşmaya başladım. Bütün arkadaşlar böyle dalga geçmeye başladı. Şefim merhaba. Şefim günaydın. Günaydın efendim. Tadalım mı?
3: Evet.
0: Kazan dibi böyle muhallebiye benzemiş sosu biraz. Suyu mu eksik acaba? Keşke muhallebi gibi yapmasaydın. Ben seninkinin tat tuz olduğunu düşünmüyorum. Köftesi güzel sadece.
3: Tadı tuz olduğunu düşünmüyorsunuz onu, öyle mi?
0: Fesleğen tadını hiç almadım bir kere. Sırf yağ tadı aldım. Sana puanım 0. Saman gibi bir yemek yedim. Köftesi güzeldi. O da tamamlamadı bile. Total'de almış olduğunuz puanları söyleyeceğim. Hazır mısınız? Kaan, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 5. Emre, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 21. Habibe, toplamda 3 günün sonunda almış olduğun puan 24. Figen, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 35. Günü lider kapatıyorsun.
4: Tamam, bugün bir aksilik yaşamış olabilirim ama yarın bunu muhakkak telafi edeceğim.
1: Figen'e adım adım yaklaşıyorum. Yarın büyük gün. Ben onu yarın kesin geçeceğim.

hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra da gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision burası sağımızda. Artemision belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebasteion adlı bir yapımız var. Çok önemli yeni keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Evet. Artemis'ten sonra 3 tane,
0: tane kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alındığının ortasındaki kapı. 2 tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Hı hı. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Luhmann demiş ki Tanrıça'nın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamdır. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu muhakkak göstermek durumundayız. Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih ediyoruz.
1: Aslında doğru yöntem.
2: Orhan hocam,
1: mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken yani Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
1: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
1: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
1: gerçek
0: gidelim.
1: Yerine.
0: Değil mi?
1: Gerçek yerine.
0: Evet.
1: Gerçek yerine.
3: Orhan hocam, şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde, değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
3: Yön olarak
0: batı.
3: Batı.
0: Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
3: Buradan kaldı.
0: En tepe yani noktası burasıydı.
3: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
1: Demek ki yapı şurada, bu taraf.
0: Evet.
1: Burası da önündeki açık alan.
0: Önündeki açık alan.
1: Tamam.
0: Sunak burada.
1: Sunak da bu taraf.
0: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi korunan sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
1: Evet.
0: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız.
1: Sütun başlıkları.
0: Hermogenes'in yaptığı iyon. sütun başlıkları.
3: Öyle ya böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
0: Doğru.
3: Bu tabii bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde yön veriyor.
0: Muhakkak.
3: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
1: Hermogenes'in
3: iyon sütun başlıklarına gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde. İyon evet, düzeninde yapılmış. Şimdi alındığı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
0: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Birer için, özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirde başlıklar var. Burada Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığımız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak hatlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece gölge ışık kontrastını temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına yapıp üstüne oturturlar. Ama bu bir dolayını bütün bulmuş.
0: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu yıllar sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: bunu? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Çözümü. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
2: sütunlar
1: kadar yapılmış.
2: Tekrar buna göre
1: o bakımdan evet, birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz o heykelleri. Hı-hı. Hep yan yüzlerini göreceğiz.
2: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
1: Çok teşekkür ederim. Belki o da babamdan geçen belki bir şey değil de ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: Şimdi latrinada yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret bile agoradan önce evet, burada
0: dönüyordu. Belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim latrina konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet. Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
3: Çok daha büyükleri var.
2: Çok daha büyükleri
3: var.
2: Burada konuşulan konular insan ilişkileri.
3: Şimdi
2: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaikler.
3: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu Opus Sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
2: İnce bir mermer.
3: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
2: Evet.
3: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirilerek kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi, olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
2: Doğru.
3: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
2: Evet.
3: Ancak birbirine uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
2: Dedikodu, evet.
3: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak. Ki o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
2: Evet, az ötürü
3: yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
2: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak,
3: evet.
2: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde şey kıyafetler
3: tabii,
2: var.
3: Normal.
2: Uzun kıyafetler aynen. Var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
3: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
2: Evet.
3: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
2: Daha mı dardı?
3: Yani belki ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık. Ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
2: Evet.
3: Temiz su.
2: Şu kanal.
3: Kanal. Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
2: Yani özellikle baş kısmı.
3: Evet.
2: Mesela şurada daha fazla.
3: Aynen.
2: Şurada.
3: Şimdi oradan bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
2: Evet, orası çok kullanılmış.
3: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
0: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım isterseniz.
2: Evet, doğru söylüyorsunuz.

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor. Ama mozaik değildi onlar, ince mermer.
1: Opus şekliyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir?
1: Bunlar şimdi de kullanılan, biliyorsunuz telle kesiliyor mermerler.

0: O zaman da kesiyorlar. Yani bu mermer tabakasının levhalarını 5-6 dilime, ince dilime ayıracak testereleri var. Onları da kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı, bu kadar çok oluşundan anlaşılıyor zaten.
1: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün zemini bu kaplıyor aslında.
0: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
1: Evet.
0: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu, enine dikdörtgen.
1: Evet.
0: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve üç tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir, Sagalassos'un da üç tane girişi olacak. Enine planda olacak. Hı hı. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
1: Olacak. Tutuyor bunları.
0: Bunların hepsi tutuyor.
1: Parşömenler vardı değil mi içinde?
0: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
1: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü, evet, hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
0: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en eski kitaplar zaten parşömen.
2: Rulo oluyor galiba, rulo.
0: Evet.
2: Bunun bir kabı oluyor, o, evet, o ahşap
0: dolapların içinde,
2: içerisinde muhafaza
0: ediliyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
1: Evet, evet.
0: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde, dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nınkiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde, hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
1: Bunları bırakmışlar yani.
0: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın,
2: ne oldu?
0: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
1: Evet.
0: Bunların yüksekliği 2 metre.
1: Evet.
0: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz,
1: evet, değil mi? Evet,
0: pahalı,
1: evet,
0: mantonun, evet, kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
1: Ayak
0: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
1: Evet. Şöyle gibi.
0: Sandal.
1: Sandalye.
0: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
1: Evet, bir kaidenin üstüne.
0: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: kutsal alandayız değil mi hocam şimdi?
1: Evet, Artemis kutsal alanının tam ortasında demin kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
2: Almanların beğenip de almadıkları.
1: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
0: 3 metre boyundaki heykeller.
1: Yüksekliğindeki. Evet. Burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı. O iki tarafında kanatlı, ortadan basamaklarla çıkılan, kurban kesilen bir alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
2: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
1: Evet.
2: Sonra tekrar yükseliyor.
1: Evet. Şimdi onu da şöyle, bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine bakarsanız içinde de bir temel var. Evet. O temel İşte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel. Evet. Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip bunu oturtmuşlar.
0: Evet.

0: O üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama. Burada böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim. Yani burada duruyorlarmış.
0: Evet, burada duruyorlarmış.
1: Mesela
0: kutsal toplanma alanı.
1: Mesela şeyin toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne sahip olanların.
2: Tiyatro ile ilgili.
1: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o külte sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. Tiyatro zaten Dionizos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
0: Şurada Efesliler var mesela.
1: Öyle
0: Efesliler
1: mi?
0: Orada duruyor.
1: Aa, onu bilmiyorum.
0: Efes.
1: Şeyin şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu. Toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
0: Evet, demek. Doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde. Ya da böyle işte buradan uygarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis tapınağına giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi... Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve Atnalı biçiminde yapılmış. Hocam.
1: Çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle... Tam oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30 bin kişinin ya da 28 bin kişinin... Çok mu heyecanlandım?
2: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın bu aralardaki boşluklar var ya,
2: evet.
0: Bunlar at arabalarının tam bu izada durdukları şey.
2: Yani, demek ki araba yarışları
0: araba yarışları yapılıyor. Çok ünlü. Bunu açtığı an start verilmiş oluyor, evet. Ve buradan ta sonuna kadar yani şeyin virajına kadar gidiyor.
2: Aynı stadyum. Zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
2: da yapılıyor.
0: Tabii çok.
2: Bir takım gösteriler de müzik ya da spor.
0: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
2: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre, yani genç arkeolog arkadaşlardan, yani burada ödüllü, para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
0: Evet.
2: Ve daha çok onunla, o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet. Olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum. Geyik vardır ya, aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet. için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: şey hatırlattı mı?
1: O kabartma bir gladyatör savaşçısını hatırlatıyor ama sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var, yüzü boş.
2: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Trifaion. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor, işte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
1: buradaki 28 bin kişiye
2: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor, bir ödül sağlamış oluyor.
1: Evet, evet.
2: Evet. Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da definecilere karşı
1: maalesef yapılmış. Ya. Bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
2: Burası
1: atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
2: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
1: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle alt tarafından coşkuyla karşılanıyor.
2: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyor.
1: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor hocam.
2: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
1: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyor.
2: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
1: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'daki kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar hocam. Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
2: Ha, bununla çeviriyor.
1: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Ha. Aralarda galeriler var böyle.
2: Şimdi
1: sütunlu galeri.
2: Seyirciler böyle kafalarını estiği gibi oturmuyorlar.
1: Evet.
2: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
1: Efesliler mesela.
2: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
1: Evet.
2: Çünkü başka şehirlere ayrılan bölümler var.
1: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
2: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var. Onun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
1: Pergamonlara ayrılmış.
2: Pergamonlara ayrılmış. Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm.
1: Hı hı.
2: Neden? Çünkü en iyi
1: izlenilebilecek.
2: Yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
1: Evet.

0: hocam, oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle. Kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle
1: belki
0: sırtlığının olması.
1: Belki de şans eseri kim buraya denk gelirse rahat ediyor diyor.
0: Evet o da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
1: Evet yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük işte konuştuk üzerinde.
0: Hocam bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulur.
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
0: aşk olsun ya yalan mı söylüyorum?
1: Hayır, yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya yani ben bilmiyorum onu söylemek istiyorum. Orhan Hoca'ya bunu
0: sorabiliriz. Evet.

0: Magnezya Meyan Durumu'nun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız evet, herhalde evet. Değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu evet. Yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eser gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü
0: evet ya.
1: Kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir
0: sistem.
1: Arıtma sistemini de yapıyorlar aslında.
0: Evet.
1: Bu bir arıtma sisteminde şeyi göstergesi evet. Aslında evet. Birçok kentte de vardır.
0: Şuradaki eğimini görüyorsunuz değil mi? Böyle harika bir
1: tarafa. İleride işte, de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su halinde çıkıyor.
0: Peki kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal aynen. Su kaynağına doğru bir gidelim.
1: Tamam.

0: kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik, temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
0: Tabii bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabiliriz.
1: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Hı hı. Dikey, yatay künkler. Didima'da da öyleydi. Didima'da da kökeninde bir kaynak vardı, kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
0: Yani dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
1: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sıcak yerlerimiz var. Biraz yer değiştirelim.
1: Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanın da toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu evet. bir bölümden buraya doğru geldik ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından, Propylon'dan geçtik, daha doğrusu onun içindeyiz.
0: İçine, evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye
1: aynen.
0: başlanıyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine evet. Geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara
1: geçişi
0: gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
1: Evet, burası. Hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 metre diyelim,
0: evet.
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Evet. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Evet. Yani bu

0: kadar sütun arasında bir tanesini açmak zorunda.
1: Sütunlarda fresler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
0: Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek, düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde. İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu. Muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
1: Evet.
0: Ve aydınlatan da şu yan taraftaki, bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet onu bak şu.
1: Şurası.
0: Şunun içine giden.
1: Şurası.
0: Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
1: Evet hocam.
2: Devam edelim mi hocam?
1: Devam edelim.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyon nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğerek zorlukla geçebildik. 4700 tamamlansaydı 4700 kişilik olacak bu yapıya. O kadar kişinin o kapıdan o merdivenden gelmesi imkansız olacak.
0: Şu şeylerdeki hocam, ayaklar da çok güzel sıralardaki.
1: Evet, o da belki bunun bir normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesiydi. Burada aslan pençeleri çoğunlukta ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
2: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
1: Belki işte doğru. Şimdi stadyona bakarsanız o kadar büyük bir stadyon, tamamı mermerden yapılmış. Hı-hı. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyonun aynı değil. Mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yer. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya çapında olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu izleyin demeyecekler bu adamlar. Zenginler de. Yani burada cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş.

Ve öyle ki devirle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüş.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Yani hepsi ayakta, bakın bu sütunlar ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
0: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
1: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana, ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
2: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
1: burada kaldı.
2: Bu tarafta
1: kalıyor. Yani, zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki magnezyanın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun, bu alanın ortasındaki kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
0: Evet. Zaten agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
1: Tabii işte hocam? Ama bazı kentlerde birkaç tane agora oluyor. Bergama'da örneğin, Pergamon'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agora'nın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
0: Makellum muydu? Makellum.
1: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
0: Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
1: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama en son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok.
0: Evet.
2: Tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası jimnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
3: Zemin burası ama gerçek zemin değil mi?
2: Evet, hemen
3: çünkü
2: burası.
3: Çünkü kanalları görüyorum evet, sizin söylediğiniz.
2: Evet, yanında kürkler de var. Daha büyük sistem ...lar da var. Sağda solda ki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlardı. Evet. Falan öyle bir işlevi olmuş.
3: Burası bir servis mekanı yani aslında.
2: Tam olarak bilmiyorum ama Roma yapılarında bir altyapı.
3: Evet.
2: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Hmm. Bir alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk.

0: bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, öyle bir sistem yaptılar.
1: Evet.
0: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızda...
2: Kırık tuğla mı yoksa tam tuğla?
1: Parçalar yani. Parça.
0: Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim, yapının en alt katındayız. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: İçinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

0: Ben Ersin Düzen. Yeni bir yarışma, yeni bir heyecanla karşınızdayız. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda. Mersin'in neresinden?
1: Merkez, yani böyle tam göbeğinde, böyle orada 52 katlı bir tane bina var kocaman, zaten Mersin'in simgesi gibi. Ona çok yakın evimiz, orada doğdum. Ama 26 yıldır İstanbul'dayım. Turizmle ilgileniyorum. Aynı zamanda da ev arkadaşımla kebapçı açtık bir tane. Pandemi döneminde baktık herkes yemek yiyor.
0: Evet, peki kebapçı.
1: Bir de kebapçı açtık. Onunla ilgileniyorum. Turizmle ilgileniyorum. Bir otelde çalışıyorum. Özel etkinlik operasyon müdürüyüm. Bu şekilde geçiyor zamanım. Onun dışında başka bir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey varsa.
0: Aramızda bir Adanalı yarışmacımız var, biliyor musun?
1: Şu an burada mı?
0: Burada tabii. Orhan Bey. O da çok evet. Sever kebabı.
2: Çok.
1: Çıkışta o zaman gidelim bizim kebapçıya.
0: Siz hangi kebabı yapıyorsunuz?
1: Yani Hatay usulü yapıyoruz biz daha çok. Ama Adana işte şey, kuşbaşı, şu, her şey var yani.
0: Her türlü kebap
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet. Peki. Her türlü yapıyoruz.
0: Aycan Hanım, nasıl geçti dün?
3: Dün finale kaldım. Hiç umudum yokken bir de bildim.
0: 5000 lira para ödülünü kazandı efendim dünkü yarışmamızda Aycan Hanım. Ve evet. Finalde kazandığı için de aynı zamanda mutlu bir şekilde güler yüzüyle yine aramızda.
3: Evet, büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ve Emrah Bey'den künefe sözü alınca çok severim.
0: Güzel.
3: İkiye katlandı.
0: Orhan Bey, 7. kez beraberiz.
2: 8 gibi saydım
0: 8
2: ben.
0: 8 mi olmuş?
2: Yıllar çok çabuk geçiyor.
0: Orhan Bey 2. haftasına girdi bizimle birlikte. Ve bakalım bugün acaba ne yapacak, nasıl bir performans ortaya koyacak? Bence sadece siz, ben, yarışmacılarımız değil, ekranları başındaki izleyicilerimiz de bunu merakla bekliyorlar.

0: Bakalım.
1: Ayşegül Hanım,
2: merhaba.
1: Siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Bugün daha mı iddialıyız? Dün biraz heyecan vardı. Kendi performansımı biraz olsun beğendim demiştiniz ama daha iyisi olabilir herhalde.
2: Daha iyisi olabilirdi. Bugün daha iyisinin olması için elimden geleni yapacağım.
1: Peki. Dört yarışmacımız hazır herhalde. Aramızda hazır. Emrah Bey var. Onun için ve izleyicilerimiz için hemen formatla ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yapacağım yine. Üç etabımız var final öncesinde. Birinci etap bilgi etabı. Dört tane soru yönelteceğim. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 olacak. İkinci etap dikkat etabı. Orada puan değeri 2000. Ve üçüncü etaba geldiğimizde de akıl oyunları var. Orada ise her bir sorunun değeri 3000 puan. Özellikle üçüncü etapta yarışmanın seyrini değiştirdiğini çok fazla gördük, şahit olduk. Çok kötü başlayanların üçüncü etaptaki bir soruya doğru cevap vermesi finaldeki ismi de gideni de değiştirdiğine çok şahit olduk. Finalde en fazla puan alan yarışmacımızla 5000 lira para ödülü için yarışacağız burada. 20 saniyelik de süremiz var. Tamam. Bir sorunuz var mı?
2: Yok, başlayalım.
1: O halde başlayalım diyoruz ve ilk etapta yarışmamıza başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Birinci etap bilgi etabı. 4 sorunun ilkinde acaba konu başlığımız ne? Hep birlikte görüyoruz.

Yer çekimi konu başlığımız. Biraz ağır ama biraz da hafif bir soru. Ünlü bir bilim adamı bir gün elma ağacının altında otururken kafasına bir elma düştü. Düşen bu elma dünya tarihinde çok büyük bir buluşun sebebi olacaktı. Dalından kopan elma niçin yukarıya doğru değil de yere düşüyor? Elma yere düşüyor da ay ve gökyüzündeki yıldızlar niçin düşmüyor? İşte bu sorular yer çekimi kanununun oluşumunun başlangıç noktası oldu. Yer çekimi ivmesi dünyanın hemen her tarafında 980 metre bölü saniye karedir. Ekvador'dan kutuplara doğru gidildikçe bu ivme biraz artar. Bu nedenle aynı cisim ekvatorda ve kutuplarda tartılacak olursa ağırlığı fark eder. Sorumuz gelsin. Yer çekimi kanununu bulan ünlü bilim adamı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye süremiz kaldı ama yarışmacılarımız hemen cevaplarını yazdılar. O halde görelim lütfen. Buyurun Emrah Bey.
1: Isaac Newton.
0: Isaac Newton. Aycan Hanım.
2: Newton.
0: Orhan Bey.
3: Newton.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Newton.
0: İlk sorumuza 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Acaba Newton mu doğru cevap? Tabii ki Newton olacaktı ve böylelikle iyi bir başlangıç oldu. Tüm ışıklar yanınca böyle yeşillenince ortam, ben bayağı bir mutlu oluyorum. Bakalım bu ana ilerleyen dakikalarda daha ne kadar şahit olacağız. Aynı zamanda teleskobu da icat etmiştir Isaac Newton. Sadece yer çekimi değil. Bununla birlikte işte o renkler, ışık ve renklerle çok kafayı yormuştur. Özellikle prizmadaki o beyazın bütün ışık renklerine sahip olmasını da yine Isaac Newton ortaya çıkarmıştır. Çok değerli bir bilim adamıydı tabii ki Newton. İkinci sorumuza geliyoruz. İkinci sorumuzda konu başlığımızı görelim.

2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçildi. Heykelin yapımı 1922'de o dönemde ülkenin kuruluşunun 100. yılı şerefine başlatıldı ve 1931'de resmi törenle açıldı. 38 metre boyundaki devasa heykel 1145 ton ağırlığında. Bugün yılda 1 milyon kadar turist anıtı ziyaret ediyor. Sorumuz gelsin. Kurtarıcı İsa heykeli hangi ülkede bulunmaktadır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen.

0: Cevaplar yine erkenden yazıldı. Ve süremiz bitti. Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: Brezilya diye hatırlıyorum ama.
0: Emin değilsiniz.
1: Eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Aycan Hanım.
2: Ben hiçbir fikrim yok. İngiltere demek istedim.
0: Neden?
2: Yani.
0: Görüntüleri izlediğinizde İngiltere'yi mi anımsattı size?
2: Aslında Amerika'yla da gidip geldim. Yani biraz
0: son
2: karıştım.
0: Son kararınız İngiltere oldu.
2: Çok iki arada kaldım ama emin değilim hiçbirinden.
0: Orhan Bey.
3: Brezilya.
0: Brezilya. Ve Ayşegül Hanım.
4: Ben de cevabından emin değilim ama İtalya demek istedim.
0: Görüntüler sizi İtalya'ya mı götürdü?
4: Evet.
0: İki Brezilya var, bir İngiltere ve bir İtalya. Acaba tek bir kişi çarpı iki, yani 2000 puan mı alacak? Yoksa puanları mı bölüştüreceğiz? Ya da karşımıza başka bir ülke mi çıkacak? Görelim lütfen. Brezilya olacaktı. Orijinal ismiyle Cristo Redento. Hangi şehirde olduğunu bilen var mı
3: acaba? Sao Paulo diye biliyorum.
0: Rio'da olacak.
3: Rio, pardon.
0: Evet, Rio de Janeiro'da. Ve dünyanın aslında bilinen, en çok bilinen, tanınan heykellerinden bir tanesidir. 2014 Dünya Kupası'nda ben de Brezilya'da bulunmuştum. Gerçekten güzel bir ülke. Hem Salvador'da hem de Rio'da, Sao Paulo'da farklı farklı ama tabii ki Rio Brezilya'nın bir başka eğlenceli, güzel bir şehri.
2: Karnavallarıyla da.
0: Karnavallarıyla da özellikle bu heykeliyle de birlikte. Evet, ikinci sorumuzu geride bırakıyoruz ve geldik şimdi üçüncü sorumuza. Konu başlığını görelim.
5: Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.
0: Şiir türleri konu başlığımız. Kahramanlık, yurt sevgisi gibi konularda diriklik bildiren şiirdir. Doğal ve yapay olarak iki farklı şekilde incelenir. Doğal türü bir halkın hayatını etkileyip derin izler bırakan tarihi olayları kahramanlık yönüyle işleyen manzum hikayelerdir. Yunanlıların İlyada destanı bu türe örnektir. Yapay türü ise yakın çağdaki milletlerin hayatlarına ait tarih ya da toplum olaylarını anlatır. Türk şairlerden Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı buna en iyi örnektir. Sorumuz gelsin. Kahramanlık, yurt sevgisi gibi lirik konuları bildiren şiir türüne ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Emrah Bey.
1: Lirik şiir.
0: Aycan Hanım.
2: İpik şiir.
0: Ve Orhan Bey.
3: İpik şiir.
0: Ayşegül Hanım.
4: Edebiyatım hiç iyi değil gerçekten. Ağıt demek istedim.
0: Ağıt dediniz.
4: Evet. Destanlar falan deyince.
0: Destan deyince aklınıza evet. Böyle bir yanıt geldi.
4: Evet.
0: İki epik, bir lirik ve bir ağıt cevabı görüyorum şu anda. Üçüncü sorudayız. Puan değeri 1000. Cevabımızı görelim.

0: epik olacaktı tabii ki. Doğru yanıt. Ve böylelikle Aycan Hanım 750, Orhan Bey 1250 oldu. Emrah Bey de 750 puanda. Ayşegül Hanım, dün de iyi başlamamıştınız. Bugün de başlangıç pek iyi olmadı.
1: Evet.
0: Ama sonra toparlayacağınızı umut ediyorum.
1: Umarım.
0: Şu anda geldik dördüncü sorumuza. Yani birinci etabın son sorusu bu. Son 1000 puan değerindeki sorumuzun konu başlığına bakalım.

Ünlü sanatçıların bilinmeyenleri. Bakalım hangi sanatçılarmış? Salvador Dali, otoriter ve sert yapılı bir avukat olan babasına inat, 8 yaşına kadar kasıtlı olarak yatağını ıslattı. Bir sinir krizi esnasında arkadaşını sebepsiz yere bıçakla tehdit eden Van Gogh, sonradan pişman olup kendi kulağını kesti. Pablo Picasso, matematik dersinde ne zaman 4 sayısı ile karşılaşsa, 4'ü öne doğru fırlamış bir burun olarak gördüğünden hemen geri kalan uzuvları da çizmeye başlardı. Leonardo da Vinci, lir çalgısını başarıyla çalabiliyordu. Juan Miro Ferra, Katalandı ve İspanya'daki iç savaşın etkilerine maruz kalmıştı. Pierre Renoir, 1888'de beliren hastalığı yüzünden 1912'de tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sorumuz gelsin. Kendi kulağını kesen Van Gogh nerelidir? Süreniz başladı. Hangi ülkenin vatandaşıdır?

0: 5 saniyeniz kaldı. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınıza bakalım. Emrah Bey.
1: Hollanda dedim. Futbolculardan düşünüp. İşte Van Hooydonk, Van Bronckhorst falan oradan dedim. Van Gogh herhalde Hollandalıdır. Umarım doğrudur.
0: Aslında nereli olduğunu bilmiyorsunuz ama isminden yola çıkarak Hollanda'yı mı buldunuz?
1: Evet, biraz şey yürüttüm yani. Nereli olduğunu, Avrupalı olduğunu biliyorum ama tam nereli olduğunu emin değildim. İşte futboldan yola çıkarak Van Bronckhorst, Van Hooydonk, Van Percy falan diye öyle. Oradan da şeye geçtik. Umarım doğrudur.
0: İyi bir yol. Farklı bir yol var yalnız Aycan Hanım'ın.
2: Evet, aslında ben de aynı yoldan gittim. Almanya diye düşündüm. O isimleri o şekilde oluyor diye gene işte Van Gogh. Yani bir Van kullanılıyor diye o şekilde kalmış. Almanlarda oluyor diye soy isimlerinde.
0: Peki Orhan Bey, siz hangi yoldan gittiniz?
3: Biliyordum zaten.
0: Bir yola gitmenize gerek kalmadı. Evet. Ve Ayşegül Hanım?
4: Ben Fransa dedim. Çok yakın zamanda aslında hayatını okumuştum ama bu detay aklımda kalmamış. O yüzden Fransa demek istedim.
0: Fransa yanıtını verdiniz.
4: Şansım demek istedim.
0: Şimdi Avrupa'nın dışına çıkmamanız aslında iyi. Almanya ve Fransa var ve iki tane de yarışmacımız da Hollanda demiş. Van Gogh için acaba hangi ülkenin vatandaşı diye cevabı görüyoruz. Doğru cevap Hollanda olacaktı. Orhan Bey, 1750 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada yeni yarışmacımız Emrah Bey'i görüyorum. 1250 puan. İyi bir başlangıç. İyi gidiyor.
1: Yani bu heyecana iyi bence.
0: Ve 750 puanda son finalistimiz Aycan Hanım. Ayşegül Hanım'ın da 250 puanı var. Bakalım ikinci ve üçüncü etapta neler yapacak Ayşegül Hanım. O zaman ikinci etaba geçelim mi?
3: Geçelim.
2: Geçelim.
4: Evet.
0: Cevap soru da ikinci etapta devam ediyor. Cevap soru da, cevap soru da. Dikkat etabındayız. Her bir sorunun değeri artık 2000 puan. Bir kişi bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. Ve işte ikinci etabın ilk sorusundayız. Önce konu başlığımız.

Şu andan itibaren yarışmacılarımız beni dikkatle dinleyecekler. Çünkü cevap sorunun içinde. Osmanlı padişahından çocuk doğurmuş olan cariyeler Haseki Sultanı unvanını alırdı. İmparatorun eşine veya imparatorluğun kadın hükümdarına imparatoriçe denirdi. Hint prenseslerine begüm denir. Kraliçe ise Batı uygarlığında halkı yöneten tek güç ve otorite olan kadın yöneticidir. Batı Avrupa ve Cermen ülkelerinde krallarının eşlerine Grand Duchess denir. Avrupa hanedanlarında İskandinav ülkeleri yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde soylu kadınlara prenses denirdi. Avrupa'da asaletin şövalyelikten sonra gelen ikinci basamağı olan baronun eşine barones adı verilir. Rus çarlarının eşlerine çariçe denirdi. Sorumuz gelsin. Norveç'te soylu kadınlara ne isim verilirdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Yarışmacılarımız cevaplarını erkenden yazdı. O halde görelim. Emrah Bey.
1: Grand Duchess dedim.
0: Ama emin değilsiniz.
1: Emin değilim. Yani ya bir öncesi ya bir sonrasıydı ya da kendisiydi. Böyle arada kaldım. Grand Duchess diyesim yani.
0: Aycan Hanım.
2: Barones. Doğru yazdığımı umarak. Hani emin gibiyim ama. Doğru yazdığıma emin değilim.
0: Orhan Bey.
3: Ben prenses yazdım.
0: Siz emin misiniz?
3: Şu anda değilim. Karıştırmış olabilirim.
0: Ayşegül Hanım.
4: Ben de prenses olduğunu düşünüyorum.
0: Düşünüyorsunuz. Siz de emin değilsiniz.
4: Evet.
0: Farklı farklı ülkeler ve aynı zamanda soylu kadınlarla ilgili, kralların eşleriyle ilgili terimler kullandım. Acaba bu cevaplardan birisi doğru cevabın karşılığı mı? Hep birlikte görüyoruz cevabı. Ben ne demiştim? Cevap soruda. Avrupa hanedanlarında İskandinav ülkeleri yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde soylu kadınlara prenses denir. Cevap soruda. Orhan Bey ve Ayşegül Hanım prenses demişlerdi. Son finalistimiz Aycan Hanım. Cevaptan eminim ama doğru yazdım mı acaba dedi.
2: Ama gerçekten çok emindim her şeyden. Yani bir emin olmadığımda da açık ve seçik söylüyorum. Ama çok emindim. 4000 hayali suya düştü.
0: Üzgünüm sizin için. Ve 2750 puanla şu anda Orhan Bey'in liderliği devam ediyor. 5. sorumuz da geride kaldı. Şimdi sırada 6. sorumuz var. Yine 2000 puan değerinde bir soru. Müzik aletleri. Bakalım kimler müzik aletleriyle daha fazla ilgili. Keman dört telli bir çalgıdır. Yaylılar ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Çello dört telli ve bas sesli bir çalgıdır. Standart bir bateri genellikle 5 parça davul ve 3 parça zilden oluşur. Klarnet genellikle abanoz ağacından yapılır. Üflemeli çalgıların en yaygını olan zurna davul ile ayrılmaz bir bütündür. Halk arasında dümbelek olarak adlandırılan darbukanın alt kısmı ağaç veya metalden yapılır. Çoban çalgısı olarak bilinen kaval genellikle erik veya şimşir ağacından yapılır. Var olan en eski çalgılardan biri olarak da bilinmektedir. Sorumuz gelsin. Klarnet genellikle hangi ağaçtan yapılır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Altıncı soru, 2000 puan değeri, dikkat etabındayız. Ve cevaplar hazır mı bakalım? Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: Avanos dedim.

0: Avanos dediniz. Aycan Hanım.
1: Avanos. Ama bu sefer gerçekten eminim.
2: Avanos, avanos.
0: Orhan Bey.
3: Ben en sevdiğim meyveyi yazdım.
0: Emin olmamakla birlikte.
3: Evet.
0: Eriği mi çok seversin?
3: Hayır, hiç sevmem aslında. Dişlerimi kamaştırır. Böyle bir tuhaf yapar ama yine de aklımda bu kaldı.
0: Limonla ilgili bir sıkıntı var mı?
3: Var, kısmen.
0: Peki. Devamını getirmiyorum o zaman.
3: Tamam.
0: Ayşegül Hanım.
4: Doğru cevap sanırım Avanos'ta ama yazarken aklıma gelmedi. Ben de bir erik duymuştum, onu yazmak istedim.
0: Dün burada Şenol Bey vardı biliyorsunuz. Kopya çekerken yakalanmıştı. Birbirinize bakmadınız değil mi?
4: Hayır.
0: Ya rejiden hala şu ana kadar bir uyarı gelmedi ama aynı cevapları vermeye devam ediyorsunuz.
4: Ben bakmadım.
0: Bakmadınız.
4: Evet, bakmadım.
0: Peki iki erik, bir Avanos, bir de Avanos var. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Klarnet genellikle Avanos ağacından yapılır. Cevap soruda. Avanos ağacı olacaktı tabii ki. Bilir misiniz Avanos ağacının neden tercih edildiğini? Çünkü Avanos ağacı aslında tropikal bölgelerde yetişen bir ağaçtır. Sert bir odundur. Ve cilayı da çok iyi tutar. Müzik aletiyle Aycan Hanım'ın ilgisi var ama.
1: Evet. Bugün sizlere hazırlanamadım ama gene devam edersem.
0: Belki getirmediniz. Ama 4000 puanı haneye yazdırmayı bildiniz.
1: İşte bu en büyük mutluluk oldu.
0: Şimdi geldik sıradaki sorumuzun konu başlığına. Özellikle basketbola tabii ki ilgi duyanlar şu anda çok heyecanlanmıştır bu görüntüleri izleyince. Çünkü konu başlığımız bir efsane, bir dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu Michael Jordan. Efsanevi basketbolculardan Michael Jordan'ın çocukluk hayali aslında beyzboldu. Ancak bir basketbol aşığı olan babası sayesinde bu sporu sevmeye başladı. 1984'te NBA draftında Chicago Bulls tarafından seçildi. 1986'da Boston Celtics'e karşı attığı 63 sayıyla rekorları alt üst etti. 1987-93 arası üst üste 7 kez sayı kralı oldu. 2003 yılında artık 40 yaşına gelen oyuncu basketbolu tamamen bıraktı. Kariyeri boyunca 5 kez NBA'de en değerli oyuncu ödülünü kazandı. Tam 10 sezon NBA'de sayı kralı olmayı başararak bir rekora imza attı. 6 NBA şampiyonluğu yaşadı, 2 olimpiyat altın madalyası kazandı. Sorumuz gelsin. Michael Jordan 1984 yılında hangi takım tarafından seçildi? 20 saniye süreniz başladı. ...1984 NBA draftında hangi takım tarafından seçildi Michael Jordan? 5 saniye süreniz kaldı. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Emrah Bey.
2: Memphis dedim ama tamamen salladım çünkü başka şeylere yoğunlaşmıştım. Orasını, ilk draftını kaçırdım.
0: Neye yoğunlaşmıştınız?
2: Ya işte kaç kere MVP seçildi, kaç kere işte yüzük taktı, olimpiyat şampiyonluğu, şu bu kaç yılında bıraktı, onlara şey yaparken ilk draftını kaçırdım.
0: Onları hatırlıyor musunuz peki?
2: Evet. 5 kere MVP seçilmiş, 6 kere şampiyon olmuş, 2 kere olimpiyat şampiyonu olmuş, 40 yaşında basketbol bırakmış.
0: Ama hangi takım tarafından şey draft edildiğini hatırlayamadım.
2: Bir o kaçmış.
0: Peki, Memphis Grizzlies dedi Emrah Bey. Aycan Hanım?
1: Chicago Bulls duydum ama Chicago'yu doğru yazdım mı bilmiyorum. Doğruysa kabul etmenizi rica edeceğim.
0: Cevaptan emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Orhan
1: Korkuyorum
0: Bey.
1: Ama.
3: Chicago Bulls.
0: Chicago Bulls dediniz. Ayşegül Hanım çok takım. Cevap gördüm de böylesini görmedim ya. Kusura bakmayın ama.
4: Rica ederim, haklısınız.
0: NBA takımından diyorsunuz. NBA takımında, NBA'de NBA takımı tarafından.
2: Mantık olarak aslında doğru aslında.
0: Evet. Geneli aldığında.
2: Genelde doğru.
4: Evet.
0: Doğru, mantıklı bir yaklaşım gösteriyorsunuz ama.
2: Dünyada o.
0: NBA bir lig tabii ki.
4: Evet.
0: Ve bir takım tarafından seçildi. 1984'te sorumuz oydu. 2 Chicago Bulls, 1 Memphis Grizzlies var. Bir de yarışmamızın en enteresan cevaplarından biri NBA var efendim. Acaba ben ne demişim?
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti? Ben
1: masa yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Gerçeği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
2: Babanızın yeni avukatı Kemal.
3: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
2: Teşekkür ederim.
3: Babacığım, kaçırdılar beni.

0: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
1: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
2: Babacığım,
0: kızım, evladım.
2: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
3: Para nerede dedim?
2: Bilmiyorum, bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
3: Söyle, ne istiyorsun?
1: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
2: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
3: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
5: Bebek Yüzlü, bugün 16.15'te TV4'te.
6: 1984'te NBA draftında Chicago Bulls tarafından seçildi. Chicago Bulls doğru cevap olacaktı tabii ki ve 5750 oldu son finalistimiz Aycan Hanım. Orhan Bey de 3750 ile şu anda takibini sürdürüyor ki Orhan Bey'in aynı zamanda basketbola da ilgisi var.
7: Evet.
6: 8. sorumuz var. Yani 2. etabın son sorusuna geldik. 2000 puan değerinde bir soru karşılayacak bizleri. Önce konu başlığına gidiyoruz.
8: Heyhat kardeşlerim. Her fincanın bir kulpu olduğu gibi her aşkın da bir kulpu vardır. Şirin'in ablası aynı zamanda ülkenin sultanı ve hükümdarı Mehmene Banu da pencereden gizli gizli bakarken Ferhat'ı görmüş ve ona aşık olmuştur. Fakat pozisyonu ve kariyeri gereği protokolü çiğneyip halka rezil olmamak için odasında gizli gizli ağlamış ve bu aşkı içine gömmüştür. Yalanım varsa kanım böyle aksın.
6: Ferhat ile Şirin konu başlığımız. Ferhat ile Şirin birçok edebiyat eserine girmiş efsanevi bir aşk öyküsüdür. Hikayeye göre Ferhat meşhur bir nakkaştır. Sultanın kız kardeşi Şirin için yaptırdığı köşkün süslemelerini yaparken Şirin'e aşık olur. Tabii Şirin de Ferhat'a. Ferhat sultana haber salarak Şirin'i istetir. Ancak sultan evlenmelerine izin vermez. Ferhat'ı oyalamak için ona elma dağını delip su getirmesini şart koşar. Ferhat sevdanın verdiği aşkla dağları delmeye çalışır. Onun bu işi başaracağını anlayan sultan Ferhat'a Şirin'in öldüğü haberini yollar. Şirin'in ölüm acısını dayanamayan Ferhat dağları deldiği gürzünü canına kıymak amacıyla havaya fırlatır ve yere düşen gürzün altında kalarak hayatını kaybeder. Ferhat'ın ölüm haberini alan Şirin bir hançerle kendini öldürür. İki sevgilinin yan yana gömüldükleri söylenir. Sorumuz gelsin. Hikayeye göre Ferhat'ın mesleği nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Bakalım mesleğini kim bilebilecek? Cevaplar lütfen.
1: Nakkaş.
0: Emrah Bey'in cevabı nakkaş. Aycan Hanım.
2: Nakkaş.
0: Orhan Bey.
3: Nakkaş.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Nakkaş.
0: Dört yarışmacımız da aynı yanıtı verdi ki bu uzun zamandan beridir rastladığımız bir durum değildi. Yarışmanın bir başında oldu. Şimdi de dörtte dört mü olacak yine? Her taraf yeşillenecek mi? Yoksa puan veremeyecek miyiz? Ben ne demişim? Ferhat ile Şirin birçok edebiyat eserine girmiş efsanevi bir aşk öyküsüdür. Hikayeye göre Ferhat meşhur bir nakkaş. Nakkaş doğru cevaptı ve böylelikle 2000 puanı 4 yarışmacımıza paylaştırdık. İkinci etabında son sorusuydu bu. Tek bir soruya doğru cevap verdiğiniz için ikinci etapta 4000 puanı hanenize yazdırdığınız için Aycan Hanım 6250 puanla lider durumda. İkinci sırada Orhan Bey 4250 ve Emrah Bey ki bu akşamın yeni yarışmacısı 1750 puanda. Ayşegül Hanım da dün aramıza katılmıştı. O da 1750 puanda yer alıyor şu anda. İkinci etap bitti. En kritik, benim de en çok sevdiğim etaba geldi. Herhalde biraz daha zor olmasından kaynaklı bu kadar sevgim.
2: Evet, artık 4 yeşil zor. 4 yeşil aynı anda.
0: İddialı bir söylem bu.
2: Evet.
0: 4 yeşilin çok zor olduğunu söylüyorsunuz.
2: Belki kimisinin içinde ben olmayacağım. Arkadaşlarım olacak.
0: Yarışmanın kaderini çok ciddi bir şekilde etkileyen bir etaba geçiyoruz. Üçüncü etaptayız. Akıl oyunları etabındayız. Yani üçüncü etap. Ve şu andan itibaren artık her bir sorunun değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanacak. Sorumuzun konu başlığı geliyor.

Roma rakamları konu başlığımız. Roma rakamları günümüzde dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bir rakam dizisi. Roma rakamları yazılırken aynı harf 3 kezden fazla tekrar edilmez. Türkçe'de belli kullanım alanları da vardır. Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında, yüzyıl adlarında ya da tarihi olaylarda Roma rakamları tercih edilir. Roma rakamları şu şekildedir. I harfi 1 ve 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000 şeklindedir. Sorumuz gelsin. Roma rakamlarıyla 18 nasıl yazılır? 20 saniye süreniz başladı. Az önce tek tek saydım.

0: süremiz sona erdi. Akıl oyunları etabının ilk sorusunda cevaplarınız lütfen. Emrah Bey'in cevabı şu anda ekrana geliyor. X, V ve 3 tane I harfini koydunuz. Doğru. Roma rakamı olarak.
1: Evet.
0: 18 bu şekilde yazılıyor, evet, dediniz. Aycan Hanım'ın cevabına bakıyoruz. Emrah Bey ile aynı.
2: Evet.
0: Orhan Bey'e dönüyorum. Orhan Bey'in cevabında da yine aynı harfleri görüyorum. Ve Ayşegül Hanım'a, Ayşegül Hanım, siz de...
3: X, V, I, I, I.
0: Yarışmanın içinde yarışmacılarımıza şöyle bir hak tanısa idim. Cevabınızı şu anda değiştirebilirsiniz dese idim. Bu hakkınızı burada kullanmak ister miydiniz?
4: Ben kullanmam.
3: Ben cevabımda kalmak istiyorum.
0: Ben de. Ayşegül Hanım?
3: Cevabımda kalmak istiyorum.
4: Ben de cevabımda.
2: Başka bir şey uyduramam Ersin Bey. Mümkün değil. Bu zor çıktı.
1: Ben eminim.
0: Eminsiniz. Emrah Bey başından beri ben eminim dedi. O zaman 3000 puan nereye gidecek, kimlere gidecek bir görelim lütfen. İşte cevabımız. Doğru cevap, 4'te 4 cevap. Tabii ki yazılışı yarışmacılarımız da çok doğru bir şekilde yazdı. Ve böylelikle akıl oyunları etabında 3000 puan 4 yarışmacımıza gitti. Biz gelelim isterseniz yeni sorumuza. Madem iyi başladınız, acaba iyi devam edebilecek misiniz? İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Da Vinci şifresi ünlü yazar Dan Brown'ın tüm dünyada ses getiren romanı. 2003'te yayınlanan roman Hristiyan camiasını ayağa kaldırmıştı. Vatikan'ı zor durumda bıraktı çünkü Hazreti İsa ile ilgili tarihi sırlardan bahsediyordu. Roman kurgusal olduğu halde bazı Arap ülkelerinin fakültelerinde okutulmaya başlandı. 2006 yılında başrolünde Tom Hanks'in oynadığı film çekildi. Ekip bazı önemli kilise ve katedrallerden filmin dine uygun olmadığı gerekçesiyle çekim izni alamadı. Da Vinci şifresinin baş karakteri Robert Langdon'ın yer aldığı ikinci film Melekler ve Şeytanlar 2009 yılında sinemaya uyarlandı. Yazar aynı yıl yine Prof. Langdon'ın yer aldığı Kayıp Sembol adındaki kitabını piyasaya sürdü. Sorumuz gelsin. Da Vinci şifresi romanı günümüzden kaç yıl önce yayımlanmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 10. soru. Final öncesinde iki sorumuz daha kaldı. Kritik bir eşik olabilir. Cevaplarınız lütfen. Emrah Bey.
1: 25.
0: 25 dedi Aycan Hanım.
2: Ben gene Aycan usulüyle, işlemle derdimi anlattım. 18 buldum. Çünkü 2003 kitabın yazımı aklımda kalmıştı.
0: 18 dediniz.
2: 18 diyorum, evet.
0: Orhan Bey.
3: 18.
0: Sizin yanıtınız da 18 ve Ayşegül Hanım.
4: Evet, ben de 2003 olarak hatırlıyorum. 18 yıl.
0: 2003 olarak hatırlıyorsunuz. 3 tane 18, 1 tane 25 var. Eğer Emrah Bey'in cevabı doğru ise 6000 puan kazanacak. Çünkü sadece 25 diyen Emrah Bey. Eğer 18 ise 3'e bölünecek. Farklı bir yanıt var ise karşımızda, o zaman puan veremeyeceğiz. Cevabı görelim. 18 olacaktı tabii ki. 2003 doğru hatırladığınız bir tarihti ve karşımıza çıkan cevap da 18 oldu. Emrah Bey 90'lara gittiği için 25 yanıtını verdi ama yanlış bir yanıt olarak da puansız ayrılıyor bu sorudan. Ama finale kadar akıl oyunları etabında iki sorumuz daha bekliyor sizi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu.
6: Vay vay vay.
5: 5'ten sonra sokağa çıkma yasağı var.
6: Sokağa çıkma yasağı mı? Nasıl komutanım? Peki ne zamana kadar?
5: İkinci bir emre kadar.
0: ...12 Eylül konu başlığımız. Tarihler 12 Eylül 1980'i gösteriyordu ve günlerden cuma idi. Sabaha karşı saat 03'te Türkiye radyoları olağanüstü bir haberle yayına geçti. Orgeneral Kenan Evren halka darbe yapıldığını duyurdu. Türkiye güne postal ve askeri tank sesleriyle uyandı. Sorumuz gelsin. 1980 yılının 8 Eylül'ü hangi güne denk gelmektedir? Süreniz başladı.

0: Cevaplarınız lütfen. Emrah Bey.
1: Pazartesi.
0: Pazartesi cevabını veriyor Aycan Hanım.
2: Pazartesi diyorum. Küçük bir takvim yaptım. Karıştırmayayım diye. Üstte görülüyor belki. Ufak yazdım ama. Geriye doğru gittim. 12 Eylül 1980 Cuma gününden.
0: Pazartesi yanıtını buldum diyorsunuz.
2: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Pazartesi.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Pazartesi.
0: 4 tane pazartesi var. Cevabından emin olmayan var mı?
2: Ben eminim.
1: Ben de eminim.
0: Herkes eminse o zaman cevabı görelim. Tabii ki pazartesi olacaktı ki şu anda ekrandakinin bir benzerini
2: evet,
0: Aycan Hanım da yazmıştı. Aycan Hanım'ın da bundan sonra 4 tane yeşilin olması çok zor demiş ki iyi olmuş yalnız. Yeşil yeşil gidiyor herkes vallahi.
2: Çok büyük konuşmamak lazımmış.
0: Yani 11. soru oldu. 3. etap sürekli hep yeşil. Şimdi geldik 12.
2: Evet.
0: Bir daha yeşil olursa.
2: Evet.
0: Artık... Final.
2: Evet, ben o zaman hepimize bir tatlı ısmarlamam gerekecek.
0: Oo, güzel.
2: Evet, yani bu sözümün arkasında durayım.
0: Bir yeşil daha olursa eğer Aycan Hanım'ın matematiksel olarak da tabii ki yani tek başınıza bilebilirsiniz. 2 kişi, 3 kişi ne olursa olsun siz finale çıkabilirsiniz dünkü gibi. Evet. Ama aksi durumda finalist değişebilir. Burada kalacak olan yarışmacımız ve gidecek olan yarışmacımız değişebilir. Bakalım final öncesindeki son sorumuz, yani her şeyi belirleyecek olan sorumuzun konu başlığı neymiş?
5: Zamanın başlangıcından beri her savaşçının bildiği şey korkuyu fethetmektir. Söz veriyorum, ölümü de fethedeceğiz.

12. sorumuz. 3000 puan değerinde bir soru. Büyük İskender konu başlığı. Milattan önce 356'da Makedonya'da doğdu. Çocukluğunda ünlü filozof Aristo'dan dersler aldı. Babası 2. Filip'in suikastle öldürülmesi sonucu komutanlarca kral ilan edildi. Hedefi dünyanın sonuna ulaşıp gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklardan birini kurmaktı. Önce doğuya yöneldi. Kendi ordusunun üstün Persleri defalarca yenerek Mısır'dan Hindistan'a kadar tüm Pers topraklarını ele geçirdi. Kral olduğu 12 yıl boyunca tek bir savaş bile kaybetmedi. Tarihte büyük unvanını alan ilk lider oldu. Ayrıca paranın üstüne kendi profil resmini bastıran da ilk imparatordur. 33 yaşındayken Babil'e dönüş yolunda sıcak iklim ve sivrisinekler yüzünden sıtmaya yakalandı. 10 gün ateşler içinde yattı ancak vücudu dayanamadı ve yerine geçecek kişiyi tayin bile edemeden hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Büyük İskender milattan önce kaç yılında vefat etti? 20 saniye süreniz başladı.

0: 12. soru. Büyük İskender milattan önce kaç yılında vefat etmiştir? Cevaplarınız hazır öyle tahmin ediyorum ki. Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: 323.
0: 323. Son anda herhalde değiştirdiniz. Orada ne yazıyordu?
1: 325 gibi bir şey yazmış. 323 yaptım en son.
0: Son anda 323 yaptım diyorsunuz.
1: Evet.
0: Aycan Hanım.
2: 389 ama gene diğer bölümlerde yaptığım gibi çıkarma yerine toplama.
0: 356 ile 33'ü topladınız.
2: Doğumunu aklımda tutmuştum. 389
0: cevabını buldunuz.
2: Ölüm yaşını da tutmuştum ama gene Aycan'a özgü bir işlem hatasıyla.
0: Yanlış olduğunu peşinen kabul ediyorsunuz şu anda herhalde. Öyle mi?
2: Evet.
0: Göreceğiz. Orhan Bey.
3: Ben de 389 demişim. Yanlış. Çıkarmam gereken yerde toplamışım. Sonradan fark ettim. Süre yetmedi.
0: 389 sizin de yanıtınız. Ve Ayşegül Hanım.
4: Ben tamamen yanlış anlamış olabilirim. Çünkü ben 532 yılında doğduğunu hatırladım. 33 yaşında ölünce onu ekledim. 565'i buldum.
0: Siz 3 ile 5'in yerini karıştırdınız.
4: Evet.
0: 565 olarak bu yüzden bir yanıt verdiniz ki yan tarafta da 532 ve 33.
4: Artı 33.
0: Bu yüzden 565 dediniz.
4: Evet.
0: Bir 323 var.

0: Bir yarışmacımız 6000 puan alabilir. Eğer 389 doğru ise 1500-1500 bölünebilir. Ya da belki de hiçbiri doğru değildir. Bu sorunun cevabı finalisti belirleyecek. Yarın bizimle birlikte olacak iki yarışmacımızı belirleyecek. Ve bugün aramızdan ayrılacak olan yarışmacımızı belirleyecek. Önemli bir an. Bakalım tüm belirsizlikler nasıl belirlenmiş olacak? İşte cevabı görüyoruz. ...323 cevabı bir anda son soruda finalisti değiştiriyor. Aycan Hanım, az önce demez olaydım mı diyeyim bilmiyorum. Kızmayın bana tabii yani. Eğer yeşil olmazsa şansınız o zaman belki de ortadan kalkabilir demiştim.
1: Evet.
0: Emrah Bey.
1: Evet.
0: Son zamanlarda bir...
2: Arap atı gibi birden böyle.
0: Yani Bilal Bey vardı biliyor musunuz? Bilal Bey'i.
2: Yok onu
0: bizim izledim. Yarışmamızda Bilal Bey kötü başlıyor, kötü götürüyor, heyecanlı. Sonradan üçüncü etapta bir uçuyor. Hatta bir Bolt Pilot benzetmesi olmuştu. Son dakikada gol atıyordu. 2008 Avrupa Şampiyonası benzetmesi yapmıştım. Yani o günleri hatırlattınız şu anda. 9250 puanla finale adınızı yazdırdınız.
2: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum.
1: Tebrikler.
2: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim.
0: Emrah Bey ile birazdan finalde yarışacağız. Ayşegül Hanım, size veda ediyoruz. Evet. Ama hep hatıralarımızda tüm yarışmacılardan farklı bir yol bularak farklı cevaplar karşımıza çıkarttığınızı hatırlayacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: Dün 5000 lira para ödülü kazanmıştı Aycan Hanım. Ve bu kez final için koltukta Emrah Bey olacak. Acaba o da 5000 lirayı kazanacak mı? Yoksa neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Finale gidiyoruz. İşte final etabı. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dünyanın en çok bilgi veren yarışması ve en heyecanlı andayız. Yani final etabındayız. Emrah bugün aramıza katıldı ve aslında kötü bir başlangıç, kötü bir yarışma çıkartırken bir anda 12. soruya tek başına doğru cevap verdi. İşte 323 rakamı belki de bundan sonra senin kolay kolay uğurlu unutamayacağın bir rakam olabilir.
2: Uğurlu bir rakam olabilir Ersin Bey. Yani arkadaşlar, yani biraz da şans oldu açıkçası. Arkadaşlarımın da bir şaşırmasıyla alakalı bir şey oldu. Ama ben hayatta en sevdiğim şey spor futboldur. Futboldan hep yola çıkarım. Son dakikaları çok şey yaparım yani ben. Ya 2-0 dahi olsa uzatma dakikalarını bile izlerim. Hiç bırakmam, şey yapmam. Çünkü çok fazla örneğini gördük siz de biliyorsunuz. İşte o unutulmaz Manchester'ın zaferleri, şunlar bunlar. Yani neler neler var. İşte Fenerbahçe'nin 3-0'dan 4-3 dönmesi, şampiyonluğu falan. Onun için ben son ana kadar şey yaparım. Dedim ki olacaksa olacaktır yani. Sonra bekledim. Arkadaşlarım hata yaptı. Orada bir şey oldu. Strateji hatası oldu. Ve şimdi buradayız. Ne kadar uzun süre burada sizle beraber olsam benim için o kadar iyi. Keyif alıyorum.
0: Peki Emrah Bey ile finalde yarışacağız. Şimdi final etabında iki tane farklı seçeneğin var. Beş bin lira para ödülü için yarışacaksın. Birazdan hem konu başlığımız ekrana gelecek hem de sorumluluğu yönelteceğim.
2: Tamam.
0: Eğer soruya doğru cevap verirsen 5000 lira para ödülünü kazanacaksın. Yarın yine bizimle birlikte olacaksın. Sorunun cevabını verip eğer yanlış olur ise o zaman sana veda edeceğiz bugün. Fakat cevap vermeme hakkın da var finalde. Eğer cevabından emin değilsen ya da bilmiyor isen 1000 lira alıp kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte yarışabilirsin. Konu başlığı için hazır mısın?
2: Hazırım.
0: İşte bu akşamki final etabında sorumuzun konu başlığı.

0: İrlanda patates kıtlığı final sorumuzun konu başlığı.
1: İlk defa duyuyorum.
0: İrlanda patates kıtlığı büyük kıtlık adıyla da bilinir. İrlanda'da 1845-1852 arası yaşanan kitlesel açlık, hastalık ve göç dönemidir. Halkın temel gıda maddesi patatese bir mantar ulaştı. Yaşanan kıtlık yaklaşık 1 milyon kişinin ölümü, hastalanması ve göçüyle sonuçlandı. Duruma üzülen Osmanlı Padişahı Abdülmecid 1847'de İrlanda'ya yardım etmek istedi. Padişah İrlanda için 5000 sterlin yardımda bulunmak istediğini İngiliz hükümetine bildirdi. Kraliçe Victoria kendi vatandaşlarına ancak 2000 sterlin yardımda bulunabiliyordu. Bu nedenle Abdülmecid'in isteği geri çevrildi. Yardım istendiği üzere 1000 sterline düşürüldü. Ancak Abdülmecid 4000 sterlin değerindeki buğdayı İrlanda'ya gönderdi. Sorumuz gelsin. İrlanda patates kıtlığı kaç yıl sürmüştür? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Acaba 5000 TL çek dün akşam olduğu gibi bu akşam da finalistimizin olacak mı? Dün Aycan Hanım 5000 lira kazanmıştı. Ya da yarın buraya 1000 lirayla mı gelecek finalistimiz Emrah Bey? Şimdi size soruyorum. Final sorumuza yanıt verecek misiniz?
1: Vereceğim.
0: Vereceğim diyorsunuz. Emrah Bey, o zaman 1000 lirayı şöyle kenara koyuyorum. 1000 lira şansınız ortadan kalktı. Ya bu sizin olacak. 5000 lira kazanacaksınız ve yarın birlikte olacağız. Ya da cevabınız yanlış ise o zaman size veda edeceğiz. Bu konuyu daha önceden duymuş muydunuz? Az önce paylaştığım bilgileri.
1: Hayır, ilk defa duydum. Ama şey, her zaman olduğu gibi devletimiz yine bir şekilde yardım etmeye çalışmış. O anlamda da aydınlandım. Benim için iyi bir bilgi oldu. İlk defa duydum. Umarım bir daha hiçbir ülke, hiçbir devlet patates değil, hiçbir şeyin kıtlığını yaşamaz. Dünya her zaman için bolluk, bereket içinde, özgürlük içinde, barış içinde yaşar gider.
0: Ne güzel temenniler bunlar. O halde cevabınızı görelim. Yedi yazmış yarışmacımız Emrah Bey. Cevaptan emin misiniz?
1: Eminim.
0: Eminsiniz.
1: Çünkü ilk söylediğinizde hemen o şeyi aklıma yazdım. 45-52 arası dediğinizi duydum. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa, demans falan değilsem eminim.
0: İrlanda patates kıtlığı kaç yıl sürmüştür? Az önce vermiş olduğum bilgileri yarışmacımız dikkatle dinlediğini ifade ediyor. Ve oradan yola çıkarak da 7 cevabımdan eminim dedi. 5000 lirayı almak için oldukça iddialı bir söylem bu. Acaba bugün aramıza katılan 12. soruda tek başına 6000 puan alan ve bir anda adını finale yazdıran, finalde de sorumuza yanıt verdiğini ifade ederek 7 rakamını bize yazan Emrah Bey

0: üst üste iki soruyu bilerek yarışma tarihinde önemli bir başarı elde edecek mi? Hazır mısın cevabı görmeye?
1: Hazırım.
0: O zaman istersen geri sayımı sen başlat. Beşten başlayarak Emrah geri sayımı başlatabilirsin.
1: Yediden başlasam?
0: Yediden başlat, daha güzel olur.
1: Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır.
0: Yedi cevabı tebrik ediyorum. Doğru cevaptı ve 5000 lira para ödülünü kazanıyorsun Emrah. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: İki akşam üst üste böylelikle finalde yarışmacılarımız soruya doğru cevap verdiler. Neler hissediyorsun?
1: Mutluyum. Para ödülü bir yana, bir gün daha sizle beraber olacağım. Onun heyecanı var şimdiden içimde. Burada olduğum için sevinçliyim tabii ki de. Kazanmak da ayrı bir güzel. Teşekkür ederim.
0: Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli aslında. Sen bugün bunun en güzel örneğini bize gösterdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Yarın görüşmek üzere.
0: 5000 lira para ödülüyle birlikte gelecek karşımıza Emrah ve yanında da diğer yarışmacılarımız olacak.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın? Programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ne yapacağız? Yine en sevdiğim yerlerden birindeyiz. Balat'tayız efendim. Çok güzel bir ahşap atölyesine konuk olacağız. Ama bu atölye diğerlerinden biraz farklı. Çünkü artık bu çöp dediğimiz ahşap parçalar, artık bu kullanılamaz dediğimiz çok nadide parçalar burada usta el tarafından muhteşem şeylere dönüşüyor. Mesela eski bir kapı bir yemek masasına dönüşebiliyor mesela. Ben de böyle küçük bir parça bir şey yapmak istiyorum. Mehmet Usta'nın o sevimli, o güzel atölyesine hadi buyurun konuk olalım. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Tuğba bugün ahşaptan geri dönüşüm işinde. Bakalım neler yapacak. Heyecanla bekliyoruz.
0: Ve efendim ben Mehmet Sönmez Usta'mın yanına geldim. Bugün kendisiyle birlikte çalışacağım. O kadar da güler yüzlü. Tam böyle usta tipi yok mu? Efendim hoş geldiniz
2: hoş
0: programımıza.
2: Bulduk. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim Tuğba. Buradan sonra nereye gideceksin?
0: Buradan sonra benim bir sürü işim var ustam. Öyle.
2: Burada da işim var, haberin
0: vallahi
2: olsun. Zımpara yapacaksın.
0: Oo.
2: Eğer biraz kullanmasını biliyorsan kesme işleri yapabilirsin.
0: Valla yaptım birkaç yerde çalıştım mı bilmiyorum yani.
2: Tamam, şey yapalım o zaman. Çalışalım bakalım yetenekli misin değil misin?
0: Peki ne yapacağız ustam? Bana ne yapacağız? Yaptıracaksınız?
2: Valla böyle elimizde makarna var. Salçalı soslu bir makarna yapacağız. bu arkadaşlar bu bir yer döşeme tahtası. Gördüğünüz gibi şurada lambiri geçme izleri vardır.
0: Aa.
2: Evet bu eskiden işte biz bunu zımparaladık. Bunu ne yapabiliriz? Bunu mumluk yapabiliriz, şamdanlık yapabiliriz. Resimli bir şey yapabiliriz ama şu an...
0: Ben böyle mumluk yapalım.
2: Mumluk yapalım. Duvarlarımızı süslesin. Gördüğünüz gibi
0: aslında bunlar çöpe gidecekti
2: evet,
0: belki de.
2: Evet, evet.
0: Siz dediniz ki durun. Onlar benim işime yarar.
2: Zaten bir ev yıkıldığı zaman burada ya da bir yıkık bir virane bir ev gördüğü zaman
0: hemen
2: işte
0: gidiyor.
2: Ben gidiyorum, koşuyorum. İşte bu zaten bunu görür görmez hemen aklıma tasarım geliyor.
0: Ya ne kadar güzel bir parçaya bir şey baktığınızda hemen aklınıza bir şey gelmesi bence bir ustanın yapabileceği şey zaten. Ben şu an bakıyorum hiçbir şey göremiyorum bu parçada.

0: Ya bakın burada bir sürü şey, burada görülen her şey. Mesela vallahi bu bir şey, merdiven basamağıdır. Ve muska dediğimiz, muska olarak tabir ettiğimiz şu orijinal formatlarını hiç bozmadım. Merdivenleri dönerken köşe merdivendir.
1: Aa,
0: bununla bir zeytinyağlık yaptım. Buraya
1: güzel
0: kitap konulur.
1: Böyle kafelerde buraya, falan.
0: Evet.
1: Çok
0: evet,
1: şık. Abi,
0: bu şekilde.
1: Vallahi bravo.
0: Bu da yine aynı şekilde bir tavan döşeme tahtasıdır. Bunu da Frida ve Diego ikilisiyle böyle bir aşkı simgeleyen. Buraya da mum koyabileceğiz tabii. Aynı zamanda.
1: Çok güzel ya. Ben sabırsızlanıyorum. Başlayalım mı usta?
0: Başlayalım. Şimdi evet, elimizde böyle bir tahtamız var. Önce bir şeyler çizeceğiz. Ben şunları kalıp olarak kullanıyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yani düzgün, daha düzgün çizmek adına nasıl bir şey yapabiliriz? Bunun önce ortasını buluyoruz. Orta yerinden şöyle kalıpla, mesela bu da bir ölçümüz olsun.
1: Ha, şöyle şöyle olacak değil mi?
0: Evet evet, öyle düz bir düz bir şey değil de. Yani benim tasarımlarda şey aranmıyor. Çok fazla böyle oran, işte gönye değil. Bu böyle. Amaç burada ahşapları kurtarmak. Tabii bu ahşapları kurtarırken çevremize daha saygılı olmak. Ne derler? Şu gönyemizi alalım. Buradan da. Bu kalemle yaptığım yerler aslında keseceğimiz yerlerdir. Şimdi
1: şu an benim burayı, yapabileceğim bir şey yok. Size vereceğim.
0: Şuraları zımparalayacaksınız. Ben keseceğim. Buraları zımparalayacaksınız. Evet. Sonra buna şu kadarcık bir mesafe koysak. Şu kadar bir mesafe bize yeterli. Burada şu kadar ölçü olmuş, bu kadar olmamuş. Yani ne kadar çok önemli değil.
1: Ya bu böyle tamamen özgün bir
0: evet,
1: tasarım doğaçlama olduğu
0: gidiyor,
1: için bunu size kimse soramaz bence yani.
0: Yani
1: sormayın.
0: Evet, niye bu böyle diyemez. Niye burada çivi izi var? Var işte, bu bir
1: ya
0: hikayeyi
1: bunun
0: yansıtıyor.
1: Evet. Bir hikayenin olması gerçekten.
0: Evet, evet,
1: kim bilir bu nerede kullanıldı değil mi?
0: Evet,
1: ne kadar zamandır bir yer döşemesi olarak kullanılıyordu?
0: Tabii, bunun üstünde insanlar belki
1: dans ettiler.
0: Tartıştılar, dans ettiler. Aşk dolu sözler söylediler birbirlerine.
1: Şu an kameraman arkadaşım Recep şok olmuş gibi bakıyor bana, ne yapıyorsun, ne alaka diye.
0: Evet. Şimdi kesim işleri yapıyoruz.
1: Siz birazcık kesin ustam, ondan
0: tamam,
1: sonra ben devam edeyim.
0: Size parça halinde vereceğim zaten.

0: bunu kestik ama sen öyle oturuyorsun,
1: ama
0: olmuyor.
1: Ama ben hiçbir şey yapmadım.
0: Hayır, ki oturmayacaksın, çalışacaksın. Sana zımpara veriyorum.
1: Tamam.
0: Bak şu kenarları, şu kıymıklar var ya.
1: Eldivenimi takayım mı?
0: Mutlaka, mutlaka, mutlaka. Şu kenarları bu şekilde zımparalıyorsun. Tamam. Bu kıymıkları yok ediyorsun.
1: Birkaç bir yaramanı daha uç aramak zorunda kalmayalım bana.
0: Yani, evet, bence de.
1: Bir yerde ustam bunu biz böyle makineyle yapmıştık. Ahşap sunum tahtası yaptığımızda makine zımpara vardı. Yani sanki bu böyle daha güzel değil mi?
0: Böyle daha,
1: hani manuel
0: hiçbir yapmak zaman el zımparasının yerini tutmuyor. Çünkü öbür türlü birden şey bıçak izleri falan oluyor.
1: Bir de onunla uğraşın.
0: Doğallığı bozuyoruz o zaman.
1: Yanınıza gelip çalışmak, bu işi öğrenmek isteyen oldu mu usta?
0: Yani şey oluyor, bu bir rehabilite, stres atma aracı olarak gören çok insan geldi. Sonra tutkuyla çalıştılar. Çok güzel ve memnunlar. Ara sıra da gelirler böyle. Hatta kimi İzmir'de, kimi Datça'da kendi atölyelerini kurdular.
1: Ben de bir yerde kurabilirim belki.
0: Yani eğer yaptığınız iş hobinizse gerçekten dünyanın en mutlu insanı oluyorsunuz. Çünkü iş hem size geçiminizi sağlıyor hem de stresten uzak. Tuğba, işin çok senin, bak bunu da zımparalayacaksın.
1: Zımpara işi bana kitlendi bugün.
0: Öyle çırak olmak.
1: Çırak olmak kolay mı sanki?
0: Önce çırak olacaksın, sonra usta olacaksın, sonra sanatkar olacaksın.
1: Değil mi?
0: Bu işin süreci bu.
1: Olur usta, yaparız.
0: Tamam, hadi bakalım.
1: Bu şekilde. Arada Ayberk'e şiddet uyguladığım oluyor. Kameraman olmayı kolay mı sandın?
2: Bir gün şu kamerayı kıracaksın ama ne zaman Tuğba?

0: şimdi? Ne yapacağız şimdi?
1: Üç parçamız var. Tamam. Yani bitmiş hali şöyle olacak bunun. Ha. Şu şekilde olacak. Tam bunun ortasını bulmamız lazım.
0: Bunu şimdi...
1: Bunu buna yapıştıracağız. Şöyle yapalım. Önce şununla yapacağız. Zaten hizamız var burada bizim.
0: Tamam. Ben yapıştırayım mı usta?
1: Tabii. Şöyle bir sıkabilirsin. Bu sadece tutsun diye yapıyoruz. Ondan sonra güçlendirmeyi vidalarımızla yapacağız. Yeterli fazla o.
0: Tamam.
1: Sen
0: batırdım ben burayı.
1: Şuraya. Şunlara da yap.
0: Tamam usta. Dur
1: bakayım. Şu çiviyi çak ilk önce.
0: Ha, çiviyi çakayım. Tabii nerede? Neyle çakacağım?
1: Vallahi bir şeyler
0: bir
1: çak
0: bul
1: işte.
0: Diyorsun yani.
1: Evet.
0: İnşallah elimde kalmaz. Böyle bir çakma şekli de yok ya. Yani.
1: Var.
2: Bravo Tuğba. Çivi çakmak için yeni bir teknik geliştirdin.
0: Zaten bunu tutturacağız sonra.
1: Evet, tuttu. Zaten onun tutması önemli değil. Önemli olan benim şu vidayı çakmış olmam. Ya sen kaytarıyorsun Tuğba.
0: Kaytarıyorsun. Size karışmak istemiyorum
1: lütfen,
0: ustamsınız
1: hayır,
0: diye.
1: Evet.
0: Burada kaldı.
1: Berbat.
0: Ama bir şey
1: çünkü neden biliyor musun?
0: Hayır
1: bak şöyle çok. Tutuyorsun. Tam 90 derece tutacaksın. Ha. Geç bakalım.
0: Tamam. Şöyle mi
1: tutmam
0: lazım?
1: Tam dik tutacaksın. Heh, evet çok.
0: Geri çıkıyor bu. Hayır bir de geri çıkıyor anlamadım.
1: Muhasebeye git hesabını versinler.
0: Hayır ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ben bastırdım ki bir de geri çıkıyor geri. Ters mi yapıyorum acaba?
1: Evet. 45 derece evet çok güzel. Tamam oldu. Oldu. Tamam.
0: Bir de çok hassas bir parça ya ustam. Çok da bastırmak istemiyorum. Elimde kalır.
1: Evet,
0: ondan
1: haklısın.
0: Sonra efendim öyle oldu, vay şöyle oldu falan derken. Evet. Şimdi onu sabitleştirmiş olduk
1: bunu
0: değil
1: sabitleştirmiş
0: mi?
1: Olduk evet.
0: Aa.
1: Şimdi siz zımpara işlerine devam edeceksiniz.
0: Öyle mi?
1: Tabii şuradan tutarak devam edin. Şu kenarlar, o kıymıklar
0: tamam,
1: falan alınacak. Ev hanımları onu silerken ele batmayacak.
0: Oo, evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
1: Vallahi
0: bir hobi olarak mı başladı?
1: Yani ilk oyuncağımı yapmakla başladı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne tarz?
1: Sonra arkadaşlarımın oyuncağını yaptım. Çocuk arabaları,
0: aa,
1: patenler var ya onlardan.
0: Evet.
1: Sonra arkadaşlar bana da yaptıydı, onlara da yaptık. Sonra evimi süslemeye başladım. Bazen şunları bilinçli olarak bırakıyorum ki geçmişten
0: doğal
1: izler
0: olsun,
1: kalsın.
0: Ben tamamen çivi izlerini, doğallığını tüketmeyeyim
1: evet,
0: yani.
1: Üzerindeki çivi izleri, hatta biraz daha farklı gözle bakılırsa ayak izlerini görebilirsiniz. Şimdi bunun bir de şeyi var biliyorsunuz, camı var. Bunu da temizleyelim. İşte bu amaç bu. Eğer buraya da bir kırık bir ayna koyabiliyorsak.
0: Ay süper fikir.
1: Yani bu böyle bir şey. Bu amaca hizmet ediyor.
0: Çok güzel.
1: Kırık bir ayna aynı zamanda ışığı ikiye katlayacaktır.
0: Bunu nereden buldunuz usta?
1: Bu
0: çok eski
1: geliyor
0: bir lamba
1: eskicilerden
0: gibi,
1: topluyorum. İşte bu bunlara destek materyalleri bunlar. Yani ya tasarımlara destek oluyor bunlar.
0: Ay çok güzel oldu. Ben nedense çok seviyorum böyle eskitme şeyleri. Böyle çok uzun süre kullanılmış ve artık böyle
1: yaşanmışlık
0: hani çöpe
1: var.

0: denilen şeylerin yeniden evet, değerlendirilmesini falan. Ben çok seviyorum ya. Çok da güzel oldu bence, değil mi kameraman arkadaşlarım?
1: Daha da güzel olabilir. Buna bir kat ahşap koruyucu vuracağız.
0: Daha bitmedi yani.
1: Tabii daha bitmedi. Ahşap, ha bunu istersek renklendirebiliriz. Transparan boyayı sulandırarak yapabiliriz. Mumlu eskitme yapabiliriz. Bunu birazcık pürmüsle yakarak şeylerini çıkartabiliriz. Damarlarını çıkartabiliriz. Sonra boya vurabiliriz.
0: Böyle de kalabilir.
1: Böyle de kalabilir, doğal.
0: Şimdi koruyucu aslan mı süreceğiz ustam?
1: Sürebiliriz tabii ki, sürmemiz lazım yani normalde.
0: Tamam, o zaman
1: bitmiş haliyle
0: son aşamasında
1: gösterelim.
0: Biz bir koruyucu aslan çekelim sevgili seyirciler. Sonra tamamen bitirelim ve sizlerle yeniden buluşalım.
2: Eski bir ahşap parçasına yeni bir yorum getirdin Tuğba. Aferin sana. Bakalım Mehmet ustamız neler söyleyecek senin hakkında.
1: Bugün Tuğba ile birlikte güzel bir çalışma yaptık. Tuğba yetenekli biri gerçekten. Zımparası, boyası, ne bileyim onların ellerine yakıştığını gördüm. Umarım odalarımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi süsler. İnsanlar ağaç kesme fikrinden uzaklaşmış olurlar. Tuğba'ya ve bütün çekim yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sesi, soluğu ve ahşabın dilini insanlara duyurdukları için.
0: Ve ta ta ta ta bambaşka bir şey oldu ustam.
1: Tuğba'nın yeni tasarımı, son tasarımı.
0: Estağfurullah, ustamın yanında. Ben sadece böyle bir iki dokunuş yaptım. Hoşuma da gitti. Böyle bir gaz lambası da konulabilir. Evet. Mumluk da konulabilir. Söylediğiniz gibi buraya fotoğraf,
1: ayna,
0: kırık ayna.
1: Olabilir.
0: Ne isterseniz, ne düşünürseniz onu yapabilirsiniz. Bu çalışma benim çok hoşuma gitti usta. Sizinle çalışmak ayrı bir mutluluk verdi bana. Çok
1: peki,
0: teşekkür ediyorum
1: atölyenizin
0: kapısını bize açtığınız
1: abi,
0: için. Elim boyalı.
1: Sıkıntı değil, bizim elimizde boyalı. Çalışan insanın eli böyle olur.
0: Ya evet. Efendim ben bugün Balat'ta bu sevimli, çok güzel bir atölyede çalıştım. Mehmet ustamın atölyesinde. Böyle bir küçük de olsa geri dönüşümle bir şey yapmaya çalıştık.
1: Bence başarılı. Gerçekten başarılı. Herkes fırçayı böyle tutamaz. Ortalığı batırır. Daha önce ilk çıraklarım falan.
0: 2-3 damla bir şey var sadece orada.
1: Ama Tuğba başarılı.
0: Çok teşekkür ederim ustam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size Trakya bölgesinden inanılmaz güzel bir tarif yapacağız. Ne yapacağız? Pilaska yapacağız. Pilaska için malzemelerimiz çok kolay. Pilaska adından da anlaşılacağı gibi pırasalı bir tarif. Pırasamız var, mısır unumuz var, normal unumuz var, yoğurdumuz var, burada karbonatımız var ve limonumuz var. Nasıl yapacağız peki pilaskayı? Önce pırasaları alacağız böyle güzel güzel ince ince doğrayacağız pırasaları. Pırasaları doğradıktan sonra bunu tuzla birlikte böyle bir yoğuracağız. O böyle suyunu salacak ama o suyu atmayacağız yani. O suyla birlikte, pırasanın suyuyla birlikte bütün hepsini karıştıracağız. Burada bir karışım elde edeceğiz. Elde etmiş olduğumuz bu karışımı fırına atacağız. Yaklaşık böyle 30-35 dakika belki de 40 dakika boyunca pişirmeye devam edeceksiniz. Ve pişirdikten sonra afiyetle yiyeceksiniz. Hemen sözü hiç uzatmadan pırasaları doğramaya başlayalım. Bahsettiğim gibi ince ince pırasaları doğramaya başladık. Şöyle ince ince doğramaya devam ediyoruz. Geçenlerde bahsetmiştim pırasalı bir tarif yaparken. Pırasa ben uzun yıllar sonra hani geç buldum ama iyi ki buldum. Uzun yıllar sonra pırasa yemeye başladım. Ama o kadar güzel bir yemek ki pırasa. Gerçekten hem de çok sağlıklı, çok da besleyici özelliği olan bir sebze. Aynı zamanda pilaska tarifi aslında bakarsanız bize Arnavutlardan gelme bir tarif. Balkanlardan gelme bir tarif. Hem Balkanlarda çok fazla tüketiliyor hem de Trakya bölgesinde gerçekten çok fazla tüketiliyor. Yani bunu hep söylüyorum ama ülkemizin her yerinde o kadar...

lezzetli o kadar güzel şeyler var ki. Ya dört bir yanı güzelliklerle dolu bir ülke aslında bizimki. Trakya'dan Adana'ya, Antep'ten Van'a, Karadeniz'den Ege'ye dört bir yanı lezzetin gerçekten cenneti olan bir durumdayız. Pırasalarımızı iyice yıkayın. İyice yıkadıktan sonra bu işlemlere devam edeceğiz. Yapımı çok basit. Hazırlaması çok kolay. Sadece pişmesi birazcık zaman alıyor. Onun dışında herhangi bir zorluğu olan bir tarif değil bu. Çok kolay. Evinize gelen misafirlerinize, mesela gün yapıyorsunuz diyelim ki, buradan hanımlara sesleniyorum. Akşam gün yapacaksınız, akşamüstü ya da öğleden sonra. Bir tarif yapmanız lazım. Acaba ne yapsak? Değişik bir tarif yapmamız lazım. Şimdi Nermin Hanımlara gitmiştik, Nermin Hanımlar farklı bir şey yapmıştı gibi aklınıza iyi böyle şeyler gelebilir. Bu tariflerden en güzeli plaska. Hızlı, pratik, güzel, lezzetli. Hem de besleyiciliği fazla. Oh! Yani yaptığınız zaman pişman olmayacağınız tariflerden birisi bu. Beni dinleyin. Denedikten sonra bana mutlaka Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana yaptıktan sonra fotoğrafını çekin, atın. O doğrultuda birlikte bakalım. Güzel olmuş mu, olmamış mı? Beğendik mi, beğenmedik mi? Çünkü ya şimdi biz burada yapıyoruz, yiyoruz, beğeniyoruz. Ama buradaki asıl konu sizin beğeniyor olmanız. Ya siz beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Bu iş nasıl oluyor? Burada sizin takdiriniz çok önemli. Sağ olun, çok güzel şeyler yazıyorsunuz bana. Çok da keyifli şeyler yazıyorsunuz. Yapıp fotoğraflarını çekip atıyorsunuz. Hatta birisi şey yazmış. Ya bunu biz öğle ve akşam yemeklerinde de yiyebiliriz diye. Geçenlerde patlıcanlı bulut yumurtalı bir böyle fırında menemen yapmıştık. Çok beğenilmişti. Ratingi çok yüksekti menemenin. Herkes tarafından çok sevilerek afiyetle yenmişti. Buradaki ekip arkadaşlarım da. Beni en çok mutlu eden şey şu oluyor. Ben burada yemek yaptığım zaman burada şimdi siz kameranın bu tarafını görüyorsunuz ama arkada böyle bir kalabalık oluşuyor. Çünkü yaptığım şeyler o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki. Bütün ekip arkadaşlarım burada, hepsine de sevgiler ve selamlar. Hepsi gelip o yemeklerden tadıyorlar. Zaten bir yemeği yaptıktan sonra insanları yediriyor olmak ve onu tattırdıktan sonra yiyorlar ve yüzlerindeki mutluluğu görüyorsunuz ya. Orada zaten hayata bakışınız değişiyor. Diyorsunuz ki ya iyi ki bu yemeği yaptım, ben yaptım diye. Bana kalmıyor ama olsun yani, hani o konuda burada anlayışlı olacaklarını da düşünüyorum onların. Bu da küçük bir mesaj olsun onlara. Hemen plaska yapımına biz güzel güzel devam edelim. İnce ince doğramaya devam edelim. Şimdi sadece mısır unu da kullanabilirsiniz. İri çekim mısır unu bulursanız daha makbul ama iri çekim bulamazsanız normal bir şekilde mısır ununu da kullanabilirsiniz. Yoğurtla birlikte, mısır unuyla birlikte hepsini birden karıştıracağız şimdi. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir tarif yapacağız. Şimdi pırasalarımızı doğradık. Pırasayı doğradıktan sonra şöyle şu önümü açayım. Hemen bütün pırasaları ekliyorum. Şimdi birazcık hemen un birazcık hemen tuz ekleyeceğim. Şimdi tuzla birlikte iyice yoğuracağız. Bu sayede hem suyunu salacak, hem pırasa birazcık daha yumuşayacak, hem de o tuzla birlikte bütünleşecek. Çok güzel olacak. Yapımı bahsettiğim gibi çok kolay ama bir o kadar lezzetli. Hemen pırasalarımızı iyice yoğurduk. Hemen burada mısır unumuzu ekliyoruz. Şimdi yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Bütün yoğurma işlemlerine devam edeceğiz. Birazcık sıvı olması için isterseniz şimdi beyaz undan biraz ekleyelim. Bahsettiğim gibi beyaz unu hiç eklemeseniz de olur. Ama bu şekilde güzelce yapabilirsiniz. Karbonatımızı ekleyelim. Şimdi bunun birazcık sıvı olması lazım. O yüzden biraz su ekliyorum.
Evet, tam da istemiş olduğum kıvam bu. Birazcık sıvı. Güzel, lezzetli. Hemen limonumu sıkıyorum. Evet, yoğurmaya devam ettik. Güzelce bütün malzemeler birbirine karıştı. Borcamımıza bu şekilde. Evet, şimdi cam fırın kabımıza koyduk. 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık 30-35 dakika boyunca pişireceğiz. Şimdiki tarifimiz Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi çılbır. Hemen burada suyumuzu kaynattık. Böyle kaynamış suyumuz var, sirkemiz var, tereyağımız var, yumurtamız var, sarımsağımız var ve yoğurdumuz var. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Hemen burada kaynamış suyumun içerisine sirkemi koyuyorum. Sirkeyi koyduktan sonra şöyle güzelce tek yöne doğru karıştırıyorum. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti. Hepimizin geleneksel olarak tükettiği, geleneksel olarak bildiği bir lezzet. Ama bunu burada sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten benim de en sevdiğim lezzetlerden biri. Şimdi bir ivme kazandırdık. İvme kazandırdıktan sonra hemen yumurtaları kırıyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. Şimdi bu ivme kazandırıyor olmamızın sebebi şu. Yumurtalar bir arada topak topak dursunlar. Sirke koyuyor olmamızın sebebi de o. Asidik yapısından dolayı suyun yapısını değiştiriyor ve yumurtalar bir arada durabiliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen toparlanıyor. Şöyle yavaş yavaş karıştırırsak, ocağımın altını kıstım ben. Zaten suyu kaynama seviyesine getirmiştim. Güzelce pişirme işlemlerine devam ediyoruz. Bu arada sarımsaklarımızı doğrayalım. Yoğurdun içerisine de sarımsak koyabilirsiniz. Ama ben yoğurdu içerisine koymak yerine tereyağıyla en son üstüne gezdireceğiz. Çok güzel, çok da keyifli bir tarif olacak. Hemen Osmanlı mutfağının bu vazgeçilmez olan tarifini sizlerle paylaşıyor olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Tereyağı yavaş yavaş bu arada eritelim. Küçük bir sos tenceresi aldık. Şöyle. Tereyağımızı eritelim. Ocağın altını yakalım. Yağ yanmasın diye birazcık ayçiçek yağı koydum. Ve birazdan bunun içerisine sarımsakları da ekleyeceğiz. Ve sonra birleştirme işlemlerini yapacağız. Birazdan buna pul biber de ekleyeceğim. O pul biberle birlikte inanılmaz güzel olacak. Çok keyifli bir tarif bu. Böyle evinizde bence bunu hepiniz yapıyorsunuzdur. Çok da severek yiyorsunuzdur. Eminim buna. Ya bizim mutfağımız gerçekten çok güzel. Kültürümüz çok güzel bir kültür. O yüzden bu topraklarda aç kalmak mümkün değil aslında. Hemen tereyağını güzelce eritiyoruz. İçerisine pul biberi ekliyoruz. Bolca, cömertçe pul biberi ekledik. İsterseniz yoğurda da bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi ocağın altını birazcık kıstım. Şöyle güzelce tereyağımızı erittik. Çok güzel görünüyor. Kapattım şimdi altını. Şimdi yoğurdu yaparken önce birazcık şöyle bir çırpalım. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Hatta bir iki diş sarımsağı içerisine atalım. Bir iki dişi de var olan sosumuzun içerisinde kullanalım. Şöyle koydum. Birazcık sarımsakla yoğurdu birbiriyle karıştırıyoruz. Osmanlı'da buna benzer çok fazla tarif var. Örneğin mıkla var. Mıkla da Osmanlı mutfağının sevilen tariflerinden birisi. Çok benzer şekillerde yapılıyor. Osmanlı'dan günümüze gelen bu tarif evimizin mutfağını her zaman şenlendiriyor. Şöyle güzelce bir kap alalım.
ortalığımızı küçük bir temizleyelim. Yoğurdumuzu koyduk. İçerisine yumurtaları güzelce ekleyeceğiz şimdi. Çok güzel oldular bakın. Tam topak topak oldular. Bunun sebebi şu, bahsettiğim gibi hem sirkeyi kararında koyuyor olmanız önemli, hem de tek yöne doğru böyle hızlı bir şekilde bir ivmeyle karıştırırsanız bu işlemden mutlulukla sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi işin en güzel tarafına geldik. Hemen sosumuzu böyle birazcık daha kaynatalım. Sosumuzu birazcık daha kaynattıktan sonra böyle üzerine dökeceğiz. İnanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen şöyle sarımsağını da koyduk. Bol sarımsaklı, bol tereyağlı, bol pul biberli. Of, muhteşem. Gerçekten insanın canı çekiyor. Hemen sosumuz iyice kaynadı. Bakın burnuma o tereyağıyla sarımsağın muhteşem birleşim kokusu geliyor. Ocağın altını kapattım. Hemen üzerine güzelce gezdiriyoruz. Of, muhteşem görünüyor şu an. İnanılmaz oldu. Çok güzel oldu. Ve şu an çılbırımız hazır. Afiyetle yiyebiliriz. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bugün neler hazırladık bir bakalım. Bugün size çılbır ve plaska tarifleri verdik. Umarım bu lezzetli tarifleri denersiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan yazarsınız ve keyifli birlikte bunları değerlendiririz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4.200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
17: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha uyandık. Bugünün programı saat 11'de Santorini'de olmak. İşte tam vaktinde arkamızda görmüş olduğunuz Volkan Adası Santorini'deyiz. Santorini biliyorsunuz romantizmiyle çok bilinen bir ada. Kartpostallar hep Santorini'yi anlatır. İşte görmüş olduğunuz gibi dev dik uçurumların tepesine kurulmuş ve aynı zamanda adanın adı da bu, Santorini. Tabii ki adada birkaç tane köy var, birkaç tane kasaba var. Bunlara da göz atacağız. Santorini nasıl bir ada, beraber gezmeye, tanımaya başlıyoruz.

0: Santorini'de gemiler açıkta duruyor. Bunun sebebi kruz gemilerinin yanaşabileceği bir limanın olmaması.
1: Burada herhangi bir kruz limanı olmadığı için gelen kruz gemileri açıkta duruyor ve görmüş olduğunuz gibi botlarla yolcular karaya taşınıyor. Yani burada yanaşılacak bir liman olmadığı için görmüş olduğunuz bu botlar misafirleri adaya çıkarıyor diyoruz. Bizler de az sonra bu botlara binerek Santorini'ye ayak basacağız.

0: Bu özel kartlarla vizesiz Yunan adaları gezilebiliyor.
1: 3 gece 4 günlük bir tura katıldık. Bugün 2. gün Santorini'ye birazdan ayak basacağız. Görmüş olduğunuz bu kartlar özellikle kruz misafirlerine veriliyor. Pasaportlar girişte toplanıyor. Ve bu kartlar sizin hemen hemen her şeyiniz oluyor. Yakamızdaki 2 numara ne derseniz her tura katılacak misafirlere bu numaralar veriliyor. Ve şu anda bindiğimiz tender botlar bizi doğru otobüslere götürecek. Çünkü bir hayli kalabalık bu tur.

0: ve karaya yanaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yaklaşık 15 dakika süren bir yolculuktan sonra Atineos limanına geldik. İşte bizi bekleyen tur otobüsleri 3 ayrı turu da alacak ve tur programlarını gerçekleştirmeye başlayacak diyoruz. Artık tekneden ineceğiz, otobüslere geçeceğiz ve bakalım neler yaşayacağız bu keyifli volkanik adada, Santorini'de.
0: Bizi bekleyen otobüslerimize geçiyoruz.
1: Evet, teknemizden indik, otobüsümüze biniyoruz. 2 numara bulduk otobüsümüzü.
0: Ve Santorini'de turumuz başlıyor. İlk durağımız İya kasabası. İya kasabası harika, görsel şölen sunan bir kasaba. Merkez Kilisesi'nin önündeyiz. Tura buradan başlıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, işte Santorini turunda ilk durağımız İya. Adanın uç noktalarından bir tanesindeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz kilise, merkez kilise diyebiliriz. Burada bir meydan var. Santorini'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi beyaz evleri volkanik kayalara oyulmuş. Bizde Kapadokya'yı andıran butik otelleri ve dar ara sokakları, hepsini keşfedeceğiz. İya'daki yolculuğumuza başlıyoruz.

0: Volkanik bir ada Santorini. İşte bu harika manzara, eşi bulunmaz bir nimet. Bütün bu manzaraya bakan butik oteller ateş pahası.
1: Arkamda görmüş olduğunuz yapı Santorini'de İya özellikle uçurumun tepesine kurulmuş bir yerleşim ve arkamdaki bu butik oteller hakikaten geceliği 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro gibi çok yüksek rakamlara Dünya Jet Sosyetesi'nin tercih ettiği mekanlarmış. Bunu da öğrendik ve görüyorsunuz harika bir manzara var. Aşağısı uçurum kat kat ve bütün bu binalar tüfe oyulmuş butik oteller.

Santorini'nin ünlü manzarasını bulmuşuz, kaçırır mıyız? Kaçırmıyoruz elbette. İşte bu harika manzarada harika bir fotoğraf çektiriyoruz. Değerli izleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda, kataloglarda ya da filmlerde Yunanistan'ı tanıtan belgesellerde bu tabloyu görürsünüz. Çünkü Santorini deyince sadece Santorin'den bahsetmiyorum, Yunanistan deyince akla gelen ilk tablolardan bir tanesi bu. Arkamda görmüş olduğunuz mavi kubbeli şapel ve Santorini'nin eşsiz manzarası diyoruz. Buraya gelmişken bizim neyimiz eksik, biz de bu anı önümsüzleştirelim.

0: Santorini'yi turlarken hediyelik eşyalara da bakıyoruz. Burada Yunanlarla ortak noktalarımızı keşfediyoruz.
1: Özellikle gıda ile ilgili birçok detayı, ortak noktayı görebiliyorsunuz. İşte bizim hani bildiğimiz baklavanın Yunan versiyonu baklavas. Evet, kadayıf yok mu derseniz?

0: O da var Yunanlılarda. Onlar kadayıfi diyorlar ve bize de kadayıf diyoruz. Ortak kültürün bir başka örneğini de hemen göstereyim. Hani bizim meşhur lokum, bakın lokumi. Yani sonuna iyi koyduğunuz bu Yunanlı oluyor. Öyle diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi birçok güzel detay burada var ve tadabiliyoruz. Can I try it?
1: Of course.
0: Evet, tadabilir miyim diyorum. Evet diyor. Son derece lezzetli Santorini'ye has fıstıklar. Ama susamlı fıstıklar diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Efkarisa Parapoli.
1: Peki.

Ve turdaki ikinci durağımız, denize gireceğiz. Özel bir plaj, Perisa Plajı. Burası volkanik siyah bir plaj. Harika bir deniz var burada.

0: Santorini turumuzdaki son durağımız Fiat. Volkanik bir ada dedik, volkan nerede diyenlere işte volkan ve volkanın krateri. Denizin altında kalmış ama hala gözlemlenebiliyor.
1: Bu kara parçaları bir bütünmüş, volkan patladığında dağılmış ve her biri küçük kara parçaları yani ada olarak gözlemleniyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz adanın oluşturduğu minik bir koy var. Seçebiliyorsunuz kameraman arkadaşım görüntülüyor. Orası yeşil bir koy. Bu koy krater yani volkanın ağzı diyebileceğimiz nokta orada. İşte o yeşil nokta krater ve şu anda hala oradan sıcak su kaynağı geliyor. Yani krater hala, volkan hala canlı ve aktif diyebiliriz. İşte arkamda görmüş olduğunuz nokta Santorini'nin kaderini değiştiren volkanın krater noktası.

0: Santorini'de Kapadokya'da olduğu gibi tüf yapısı söz konusu. Volkanik bir ada olduğu için tüfler kolaylıkla kazılıyor ve oteller inşa ediliyor. Eski yıllarda insanların yaşadığı mağaralar şimdi otellere dönüştürülmüş.
1: Evet, volkanik yapı dedik. Tabii ki volkanik yapı modern dünyada bir avantaj sağlıyor Santorini'ye. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Şu anda görmüş olduğunuz bütün bu yapılar eski yıllardaki mağaralar. Nasıl mağaralar? Tüf çünkü. Kazması çok kolay. Tünellerle birbirine bağlanan bu evler şimdilerde modern ve lüks butik otellere dönmüş durumda. İşte arkamda görmüş olduğunuz bütün bu yapılar tüf yapıların kazılarak odalara dönüştürülmesi, aynen bizim Kapadokya'daki gibi ve şimdi çok özel ve değerli butik otellere haline dönüşmesi.

0: otellerin havuzu, uçurumun tepesinde havuza girerken farklı duygular yaşıyorsunuz.
1: Görmüş olduğunuz gibi burada da yine geleneksel o beyaz evler, teras evler diyebileceğimiz açı mevcut. Hakikaten çok güzel bir fotoğraf çektirme noktası burası. Santorini'deki gün batımı da gerçekten çok keyifli, çok özel oluyor diyorlar. Biz de bir kısmını yakalayacağız, öyle ümit ediyoruz.

0: Santorini'nin bir başka özelliği de her daim güneş olan bir ada olması. Güneş Adası Santorini.
1: Yılın 325 günü güneş var burada. Sadece 10 gün 15 gün yağmur yağıyor. O da tropik yağmur gibi yağıyor 2 saat ve geçiyor. Susuzluk problemini çözmek için sarnıçlar kullanıyorlar. Görmüş olduğunuz bütün bu yapıların altlarında sarnıçlar var ve o yağan yağmurun toplandığı, çiğin toplandığı o yağmur sularını kullanıyorlar. İçme suyu olarak Anakara'dan, Atina'dan, Selanik'ten buraya su yollanıyor. Ama kullandıkları, normal hayatta kullandıkları su, içme suyu değil, o sarnıçlardan geliyor.

0: %100 Türk formatı olan cevap soruda ile karşınızdayız. Özge Hanım merhabalar.
1: Merhaba.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tanıyalım. İsmim Özge Özer. Kartal 1990 doğumluyum. Balıkesirliyim. Diş hekimiyim. Devlette çalışıyorum.
0: Peki nelerle ilgileniyorsunuz? Bu yarışmaya nasıl başvurdunuz?
1: Yarışmanın reklamlarını ekranda gördüm.
2: Evet. Bugün de beraberiz.
0: Yine beraberiz. 5000 lira para ödülünü kazandınız.
2: Evet.
0: Bugün yine her zamanki gibi sanki adeta bir Haziran ayında ekrana gelen bir yarışma programıymış gibi kısa kollu bir gömlekle karşımızdayız. Bunu acaba çok fazla kebapla haşır neşir olmanıza mı bağlıyoruz?
2: Kebaptan değil Ersin Bey, sıcak iklimden geliyorum ya, Mersin falan oralar sıcak iklim olduğu için çok şeyi sevmiyorum böyle soğuğu, yani sıkılıyorum. Onun için böyle geniş geniş şeyler giymeyi tercih ediyorum. Kebabın da etkisi var tabii ki. O da biliyorsunuz şey, yağ yakıcı, hızlandırıcı, hep acılı falan oluyor. Onun için şeye alışkınım yani. Hani çok soğuk falan bana işlemiyor. Peki bir de dün ödül almış olmanın verdiği bir ateş, heyecan da vardı.
0: Sizden bir gün önce de Aycan Hanım 5000 lira para ödülünü kazanmıştı.
1: Evet.
0: Üst üste iki akşam 5000 lira para ödülünü kazanan yarışmacılarımız yan yanalar şu anda. Aycan Hanım.
3: Evet, hatta dün gece kıl payı kaçırdığım için de tabii bir burukluk var ama en azından yine burada sizinle olmak bir teselli. Şansımın olması halen.
0: Bugün yine iddialıyız.
3: Ben büyük konuşmayayım, biliyorsunuz dün de konuştum, hepsini yaşadım, korkuyorum.
0: O soruyu özellikle sordum ben de.
3: Evet, o yüzden bakalım akışına bırakayım diyelim.
0: Orhan Bey. 9. kez beraberiz.
4: Evet, bugün 9 oldu.
0: Takım elbiseyi giydiniz bunun şerefine.
4: Ama her şeyi yapıyorum. Ya birinci olayım ya gideyim ama hep ortalarda bitiriyorum. Bakalım bugün ne olacak?
0: Bakalım. Orhan Bey, Aycan Hanım, Emrah Bey ve aramıza yeni katılan Özge Hanım. Hoş geldiniz diyorum tekrar.
1: Hoş bulduk.
0: Yarışmamızın hemen formatı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizin ve izleyicilerimiz için. 3 etabımız var final öncesinde. Birinci etap. Bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap, dikkat etabı, cevap sorunun içinde yer alacak. Her bir sorunun değeri de 2000 puan. Ve üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunları etabı, bu kez puanın değeri 3000. Ancak her etapta da bir yarışmacımız doğru cevap verdiği takdirde puanlar 2 ile çarpılacak. En çok puan alan yarışmacımız da birebir burada final için 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Ve süreniz de 20 saniye her bir soru için. Eğer sorunuz yoksa başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Yarışmacılarımız hazır. Ben hazırım. Sizler de hazırsınızdır. Ümit ediyorum ki cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi yağmuruna başlıyoruz cevap soruda yarışmasında. Birinci etaptayız. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.
5: Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü.
6: Şirinlerden nefret ediyorum.
5: Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile...
0: Sevimli kahramanlar, Şirinler ilk sorumuzun konu başlığı. Kırmızı şapkalı, beyaz sakallı Şirin Baba, Şirinlerin lideridir. Şirin der köyünün ilk kız şiirini sarı dalgalı saçlarıyla Şirin'e, Şirinlerin tek gözlüklü olanı ise gözlüklü Şirin. Aslında çok kitap okur ama bir o kadar da geveze. Bu nedenle her seferinde konuşmasını bitiremeden Şirinler onu fırlatıp atar. Şirinlerin en büyük düşmanı kötü büyücü Gargamel'dir. Hayattaki tek amacı Şirinleri yakalamaktır. Sorumuz gelsin. Gargamel'in kedisinin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Herkes süre bitmeden cevabını yazdı. Evet, süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Orhan Bey.
4: Mırnav.
0: Bir yer konuşamıyorum Orhan Bey'le. Nereden geldi aklınıza Allah'ını severseniz?
4: Böyle bir kedi var da burada mı başka çizgi filmde mi bilmiyorum.
0: Var mı Mırnav?
4: Evet. Bizim benim çocuğum izliyor çizgi filmleri. Belki oradan bir kulağımda kalmış olabilir.
0: Mırnav.
4: Evet.
0: Peki Aycan Hanım?
3: Azman.
0: Azman. Aycan Hanım'ın cevabı. Emrah Bey?
2: Benim de aklıma geldi süre bittikten sonra ama artık çok geçti. Azman olduğunu biliyordum ama cevap çıkmadı.
0: Cevap çıkmadı. O kalp Şirinlerin kalbi mi?
2: Evet, Şirin Baba'nın kalbi.
0: Şirin Baba.
2: Evet, iyilik kazanacak.
0: Peki, yeni yarışmacımız Özge Hanım.
1: Azman.
0: Azman cevabı. İki Azman, bir Mırnav, bir de aklıma gelmedi dedi Emrah Bey. Acaba Şirinler'de Gargamel'in kedisinin adı nedir? Cevabı görelim. Azman olacaktı tabii ki.

0: Bitki örtüleri konu başlığımız. Akdeniz iklimine özgüdür. Ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsüdür. Ortamdaki yetersiz sudan olabildiğince yararlanmaya uyarlanmış, derin köklü, ufak ve sert yapraklı, hatta dikenli ağaçlık ve çalılardır. Çoğu su gereksinimini gecenin neminden sağlar. Türkiye'de bu bitki örtüsü en çok Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygındır. Sorumuz gelsin. Akdeniz iklimine özgü bitki türünün adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz sona erdi. İkinci sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Orhan Bey.
1: Maki.
0: Aycan Hanım.

0: ki.
1: Yanında?
0: Resmim çok kötü. Ağaç çizeceğim derken fabrika bacası gibi oldu açıkçası.
1: Vallahi öyle olmuş. Emrah Bey.
2: Maki.
1: Maki ve Özge Hanım.
3: Maki.
1: Dört yarışmacımız da bu bitki örtüsünün adı Maki'dir dedi. Acaba öyle mi? Görelim cevabı. Tabii ki Maki okul yıllarımıza da götüren bir soru oldu aslında. Öğrendiğimiz bitki türlerindendir. Ve yarışmamızda dört yarışmacımıza da puanları böylelikle vermiş olduk. İyi başladılar, iyi götürüyorlar Aycan Hanım ve Özge Hanım. Diğer yarışmacılarımızı ilk puanlarını aldılar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. İşte konu başlığımız.

kayak merkezleri içimizi şöyle ferahlatan o karın beyazlığıyla birlikte bakalım detaylarda ne varmış. Erciyes Kayak Merkezi Kayseri'dedir. Antalya'daki ünlü kayak merkezinin adı Saklıkent. Bursa'da bulunan Uludağ Kayak Merkezi. Kastamonu'da Ilgaz Kayak Merkezi. İstanbul'a sadece 115 kilometre uzaklıkta İzmit Kartepe Kayak Merkezi bulunuyor. Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi 3185 metrelik yüksekliğe sahip. Kars'ta Sarıkamış Kayak Merkezi bulunuyor. Sorumuz gelsin. Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartal Kaya hangi ilimizin sınırları içerisindedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Görüyorum ki yarışmacılarımız erkenden cevaplarını yazdılar. O halde görelim lütfen. Orhan Bey,
1: Bolu.
0: Aycan Hanım,
2: Bolu.
3: Bursa.
0: Emrah Bey Bursa dedi.
3: Tamamen salladım.
0: Salladınız.
3: Evet.
0: Ve Özge Hanım?
4: Bolu.
0: Bolu. Hiç gittiniz mi peki Kartalkaya'ya?
3: Kartalkaya'ya gittim.
2: Yolum hiç düşmedi benim de. Diğer gittim hani Kartepe'ye, Uludağ'a yakın oldukları için.
0: Özge Hanım, Bolu. Sizin var mı hiç tecrübeniz ya da sever misiniz kayak yapmayı?
4: Kayak severim, evet. Kayak severim. Uludağ, Erciyes ve Kartepe'ye gittim daha önce. Ama Kartalkaya'ya gitmedim.
0: Kartalkaya'ya gitmediniz. Acaba 3 Bolu cevabı veren yarışmacılarımız mı puan alacak? Yoksa Emrah Bey Bursa dedi, tek başına çarpı 2 mi olacak? Görelim cevabı. Tabii ki Bolu doğru cevap olacaktı. Ve böylelikle Emrah Bey'e puan veremiyoruz. Ama diğer yarışmacılarımız puanlarını yükselttiler. 3. sorumuzu geride bırakıyoruz ve 4. sorumuza geçiş yapacağız. İşte konu başlığımız. Konu başlığımız Türk Edebiyatı. Diziyi hatırladınız mı?
2: Yaprak Dökümü.
3: Yaprak Dökümü.
0: Bir döneme damga vuran efsane dizilerden birisidir Yaprak Dökümü. Acaba sorumuzun detaylarında ne var? Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerindendir. İlk kez 1930'da basıldı. Dar gelirli bir memur ailesinin değişen sosyoekonomik şartlar içerisinde ahlaki yönden çöküşünü, parçalanıp dağılışını anlatır. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda bir memur olan Ali Rıza Bey kitabın ana karakteridir. Eser birçok kez sinema ve televizyona uyarlanmıştır. Kitaptan son uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi 2006 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 168 sayfadan oluşan kitap 174 bölüm olarak çekilmiştir. Sorumuz gelsin. Yaprak Dökümü kitabının yazarı kimdir? 20 saniye süreniz başladı. İsmini ve soyadını yazmanızı rica ediyorum.

0: Ergün, Güven Okna gibi dev isimlerin başrolünde oynadığı bir diziydi Yaprak Dökümü. Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi oyuncular da vardı. Acaba cevaplar nasıl? Buyurun lütfen. Orhan Bey.
1: Reşat Nuri Güntekin.
0: Reşat Nuri Güntekin dedi. Ayşen Hanım.
2: Reşat Nuri Güntekin. Ben de
0: aynı
2: şekilde.
0: Cevabı verdiniz. Emrah Bey.
3: Aynı şekilde Reşat Nuri Güntekin.
0: Ve Özge Hanım.
4: Reşat Nuri Güntekin.
0: Dört yarışmacımız da Reşat Nuri Güntekin ismini verdi. Türk Edebiyatı konu başlığımız ilk etabın son sorusu bu. Buyurun cevabı görüyoruz. Reşat Nuri Güntekin doğru cevaptı. Dört yarışmacımızın da şu anda puanları yükselmiş oldu. İlk etabı da böylelikle geride bıraktık. Özge Hanım ve Aycan Hanım. Tüm sorulara şu anda sizler doğru yanıt verdiniz. Ki Özge Hanım bugün aramıza katıldı. Son finalde Emrah Bey bizimle birlikteydi ve 5000 lira para ödülünün sahibi olmuştu. 500 puanınız var. En az puana sahip olan yarışmacı konumunda şu anda. Ve Orhan Bey de 850 puanda. Emrah Bey tıpkı dünkü başlangıcına benzer bir başlangıç yaptı ama 12, 11 yani o sorular 3. etap bir anda Emrah Bey'in kaderini değiştirmişti. Finali de doğru olarak bilerek para kazanmıştı. Benzer bir duruma şahit olacak mıyız acaba?
3: Yani şans yardım ederse biraz şans şeydi, biraz takip. Son soruya geldiğimizde sonuncuydum. Acaba bir sonraki güne kalır mıyım falan diye düşünüyordum. Ama biraz şans yardım etti. Biraz arkadaşlarımın şanssızlığıyla finale gittik. Soruyu da bildim zaten. Olabilir, neden olmasın ama şey değil. Yani kesin olacak diye bir şey söyleyemiyorum. Çünkü iddia her zaman kaybeder. Cevap soruda,
0: cevap soruda. İkinci etap yani dikkat etabı. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu artık. Bir kişi bildiği takdirde 4000 puan kazanacak. Cevap sorunun içinde. Bu yüzden benim söyleyeceklerimi çok dikkatle dinlemeniz gerekiyor. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Semazenler gerçek aşka, yani Allah'a ulaşmanın peşindedir. Semazenler sağdan sola kalbin etrafında döner. Bunun anlamı bütün insanları, bütün yaratılmışları tüm kalbiyle sevgi ve aşkla kucaklamasıdır. Sema ederken sağ el yukarı, sol el aşağı bakar. Manası Allah'tan aldıklarını halka ulaştırmaktır. Hiç durmadan 5200 tur dönebilirler. Bunun sırrı sema yaparken başlarına 20-25 derecelik bir eğim vermeleridir. Böylece iç kulaktaki denge kanalları eşit şekilde uyarılıyor ve başları dönmüyor. Sorumuz gelsin. Semazenlerin hangi eli yukarı bakar? Süreniz başladı.

0: Beşinci sorumuz. Bir başka deyişle ikinci etabın ilk sorusu. Cevaplarınız lütfen. Orhan Bey.
1: Sağ.
0: Aycan Hanım.
2: Sağ el. Evet.
0: Emrah Bey.
3: Sağ el.
4: Sağ.
0: Ve Özge Hanım'ın cevabı da aynı.
4: Sağ.
0: Sağ. Dört yarışmacımız da sağ el yukarı bakar dedi. Acaba ben de aynı ifademi kullandım. Ben ne demişim? Cevap soruda. Sema ederken sağ el yukarı, sol el aşağı bakar. Cevap soruda. Doğru cevap sağ olacaktı tabii ki. Ve böylelikle yine dört yarışmacımız puanlarını yükseltiyor. Şu anda Aycan Hanım ve Özge Hanım kafa kafaya aynı puanda.

0: müthiş bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Diğer yarışmacılarımız da onları takip ediyor. Altıncı sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımızı göreceğiz.
1: Sesimi duyan var mı?

0: Üzerinden 22 yıl geçti. Büyük bir acı yaşadığımız gündü. 1999 depremi. 1999 yılında 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.02'de başlayan deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan deprem Marmara bölgesinin genelinde hissedildi. Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova depremden en çok etkilenen yerler oldu. Kuzey Anadolu fay hattının kırılmasıyla meydana gelen depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Depremde yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı. Sorumuz gelsin. 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin büyüklüğü nedir? 20 saniye süreniz başladı. Süreye daha çok var ama yarışmacılarımız bir çırpıda yazdılar. Depremde hayatını kaybedenlere buradan bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılar vardı binlerce, onlara da geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha böyle bir deprem acısı bizlere yaşatmasın. Ama doğal afetler her an her zaman karşımıza çıkabilir. Bu yüzden buna önlem alabilmek önemli. Tedbirlerimizi alabilmek çok çok kıymetli tabii ki. Cevaplarınızı görelim lütfen. Orhan Bey.
1: 7.4.
0: 7.4 dedi Aycan Hanım.
2: 7.4 aynı şekilde.
0: Aynı şekilde. Emrah Bey.
3: 7.4.
0: Ve Özge Hanım.
4: 7.4.
0: Az önceki gibi 4 yarışmacımız da yine aynı cevabı verdiler. 7.4 büyüklüğündeydi 1999 yılındaki deprem şeklinde yanıtları oldu. Ben ne demiştim? Cevap soruda. 7.4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Cevap soruda. 7.4 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 4 yarışmacımız da puanlarını yükseltiyor. Bu soruda o günleri hatırlayan herhangi bir kötü hatırası olan var mı?
2: Ya Gölcük'te annemin dayısı yaşıyordu. Biz onları ailece kaybettik. Anne, baba ve iki çocuk. Çok genç yaşta yaşadıkları apartmanın çökmesi sonucu. Evet, 4 kişilik bir aile yok oldu. O yüzden izlerken de ben hatta çok duygulandım.
0: Allah rahmet eylesin, başına sağ olsun diyelim.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Dilerim bundan sonra böyle felaketler yaşanmaz.
0: İnşallah diyelim. İnşallah. Ve yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımızı göreceğiz önce.

Hastalıklarla ilgili önemli günler. Konu başlığımız, beni lütfen dikkatle dinleyin. Hastalıklarla ilgili farkındalığı arttırmak ve hastalıklardan korunma önlemlerini hatırlatmak amacıyla bazı günler belirlenmiştir. Dünya

0: Kanser günü 4 Şubat. Dünya Tüberküloz günü 24 Mart. Dünya Sıtma günü 25 Nisan. Dünya AIDS günü 1 Aralık. Dünya Hepatit günü 28 Temmuz. Dünya Alzheimer günü 21 Eylül. Dünya ALS günü 21 Haziran. Dünya Kuduz günü 28 Eylül. Dünya Parkinson hastalığı günü 11 Nisan. Sorumuz gelsin. Dünya Sıtma günü olarak ilan edilen tarih nedir? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Dikkat etabı, her bir sorunun değeri 2000 puan. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Orhan Bey.
1: 28 Temmuz.
0: 28 Temmuz tarihini verdi Orhan Bey. Aycan Hanım.
2: 28 Mart ama hiç emin olmayarak.
0: Emin olmayarak. Ve Emrah Bey.
3: 21 Eylül dedim ben de ama emin değilim.
0: Üç yarışmacımız da farklı tarihleri verdi ve Özge Hanım'a geçiyorum.
4: 18 Temmuz.
0: Siz de 18 Temmuz yanıtını verdiniz. 4000 puan kazanma şansı var. Bir kişi doğru bildiği takdirde. Ya da belki de hiçbirinize puan veremeyeceğim. Acaba bu soru yarışmanın seyrini değiştirecek bir soru mu olacak? 7. soru. Ben ne demişim? Birlikte izleyelim.
5: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
6: Babanızın yeni avukatı Kemal.
7: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
6: Teşekkür ederim.
7: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
8: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
6: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
7: Babacığım,
8: kızım, evladım.
7: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
9: Para nerede dedim?
7: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
10: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
11: Söyle, ne istiyorsun?
6: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
7: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
11: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
12: Bebek Yüzlü bugün 16.15'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden sarılıyor.
15: Bonjour madame.
13: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
15: Tatlılarda şefi spesiyelim neyse onu rica edeceğim.
16: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
15: Très bien. Merci.
14: Gezerken yol tarifi.
13: Alışveriş fit check'i.
14: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
15: Aa Demet Hanım.
14: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
13: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
14: her yer redlilerin oluyor.
13: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Parasının kıymetini bilenler.
22: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
23: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
22: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
23: Para mı kaybettirir?
22: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
24: Biz en iyisi kalgona geçelim.
22: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti? Ben yani.
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava atacağız mı buraya da?
11: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
16: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc

0: Oreo'yla aç kalbini yasa.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
11: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
12: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Dünya Isıtma Günü 25 Nisan. 25 Nisan olacaktı. Maalesef hiçbirinize puan veremiyorum. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'ydü. Siz 28 Mart dediniz. 28 Mart yok. Dünya Tüberküloz Günü 24 Mart olacaktı. Siz hangi tarih dediniz?
14: 21 Eylül.
13: 21 Eylül'de ise Dünya Alzheimer günüydü. Sizin tarihiniz de 18 Temmuz'du. Ama 18 Temmuz'a baktığımda da böyle bir gün yok. Benim elimdeki notlarda göremiyorum. Sağlık olsun diyelim. Sağlıkla ilgiliydi.
15: Sağlık olsun.
13: Her şeyin başı sağlık tabii ki. Allah kimseye böyle dertler vermesin. Amin. Ve 7. sorumuzu şöyle bir... geçtikten sonra sırada 8. sorumuz var. Yani 2. etabın son sorusuyla karşılaşacağız. Konu başlığımızı görüyoruz. Beyazıt Öztürk'le devam ediyoruz cevap soruda yarışmasına. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk 1969'da Bolu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik heykel eğitimi aldı. Bu sırada ev arkadaşının kurduğu Genç Radyo'da program sundu. Aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte bir mizah dergisi olan Gına'yı çıkarmaya başladı. Beyaz takma adını ilk defa bu dergi için çizdiği karikatürlerin altında kullandı. Eskişehir'de iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı. Ömer Karaca'nın kurduğu radyodan gelen teklif üzerine yolu İstanbul'a düştü. Burada Gece Tavuğu adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı. 1995'te kurulan bir televizyona geçen Beyazıt Öztürk'ün yıldızı burada parladı. 1996 yılında başlayan Beyaz Show programı uzun yıllar yayınlandı ve efsane oldu. Sorumuz gelsin. Beyazıt Öztürk'ün Eskişehir'de program sunduğu radyonun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Ve süremiz bitti. Orhan Bey.
1: Genç.
0: Genç radyo. Radyo dediniz. Aycan Hanım.
2: O kısmı kaçırdığım için kendime moral olsun diye böyle moral yazdım.
0: Kendime moral olsun dediniz. Peki. Emrah Bey.
3: Gına yazdım ama derginin adı da olabilirdi. Tam emin değilim. Yani derginin adı ya da radyonun adıydı. İkisinden biri.
0: Peki Özge Hanım.
4: Genç radyo.
0: Genç radyo iki tane var. Ve diğer iki yarışmacımız da farklı cevaplar verdiler. Puanlar ikiye bölünebilir. Tek bir kişi çarpı iki alabilir. Ya da az önceki gibi kimseye puan vermeyebiliriz. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik heykel eğitimi aldı. Bu sırada ev arkadaşının kurduğu Genç Radyo'da program sundu. Cevap soruda. Genç Radyo doğru cevaptı. Özge Hanım 3350 puanla liderlik koltuğuna geçiyor. Çünkü Aycan Hanım'ın cevabı yanlış. Ve Orhan Bey ikinci sıraya geldiniz. Aycan Hanım 2350'de kaldı ve Emrah Bey dünkü performansının aynısını gösteriyor şu anda. Sıralamayı bir kez daha hatırlatmış olalım. Az önce vermiştim puanları ama şu anda ekrana da geliyor. İşte 3350 puanla Özge Hanım şu anda birinci sırada. Orhan Bey 2850 puanla ikinci. Aycan Hanım 2350 puanla üçüncü. Dün akşam finalde bizimle birlikte 5000 lira para ödülünü kazanan Emrah Bey de 1500 puan toplayabildi. Üçüncü etaba geçiyoruz. İşte yeni etapımız. Cevap soruda, cevap soruda. Sırada üçüncü etabımız var. Akıl oyunları etabı. Bu kez her bir sorumuzun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanacak. Ve finalistin aynı zamanda gidecek olan yarışmacılarımızın belirleneceği bir etap. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edildi. Fermanı dönemin Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa okuyarak halka duyurdu. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'da reformların yolu açıldı. Başlıca amaç Avrupa'nın Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını önlemek, 1789 yılındaki Fransız İhtilali ile gelen milliyetçilik akımının etkisini azaltmaktı. Ferman Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı oldu. Bu yüzden Osmanlı tarihinin en önemli belgelerinden biridir. Ferman ilan edildiğinde 4 aydır tahtta oturan Sultan Abdülmecid henüz 16 yaşındaydı. Sorumuz gelsin. Tanzimat Fermanı Cumhuriyet'in ilanından kaç yıl önce ilan edilmiştir? Süremiz başladı. 9. soru. 3. etabın ilk sorusu. Yarışmacılarımız işlemleri yapıyorlar hala. Bitirenler var. Son saniye, son anda Aycan Hanım da bitirdi. Bakalım cevaplar nasıl yansımış? Buyurun lütfen. Orhan Bey.
1: 84.
0: 84, 1923 eksi 1839 yapmışsınız. Aycan Hanım.
2: 1923 eksi 1789, 132 buldum. Umarım gene meşhur hatalarımdan yapmamışımdır işlem konusunda.

0: İki yarışmacımız 84 demiş. Aycan Hanım iki akşam önce finalde bizimle birlikteydi ve üstelik 5000 lira para ödülünün sahibiydi. 132 dedi. Tek başına doğru cevap bildiyse 6000 puan kazanacak. Diğer cevaplar doğru ise 3000 puan bölünecek ya da kimseye puan veremeyeceğim. 9. sorunun cevabı geliyor. 84 doğru cevap olacaktı ve Özge Hanım 4350 puana yükseldi.
1: Çok, aslında ilk başta tuttum yılı ama üzerine diğer rakamlar, diğer bilgiler gelince tamamen karıştırdım.
0: Şimdi 9. sorumuzu bitirdik ve önümüzde 10. sorumuz var. Yine 3000 puan değerinde. Buyurun, konu başlığımızı görüyoruz. Satranç yeni sorumuzun konu başlığı. Ben iyi satranç oynarım diyen var mı aramızda?
1: Hiçbir bilgim yok.
2: Oynayamam ama şey izledim, filmi izledim, diziyi çok güzel.
3: Ben oynuyorum ama orta düzey diyelim.
0: Orta düzey.
4: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz.
4: Yok.
0: Satranç hiç oynamadınız mı? O zaman sorumuzu dikkatli dinleyin lütfen. Bakalım içinde neler var. Satranç bir zeka ve strateji oyunu. Toplam 64 kareden oluşan bir tahta parça üzerinde oynanıyor. Karelerin yarısı siyah, yarısı beyaz. Oyunun başında her oyuncunun 16 taşı var. Bunlar bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve 8 piyondan oluşuyor. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmek. Bu nedenle şah oyunun en önemli taşı. Her yönde bir kare ilerleyebiliyor. Satrançtaki ikinci kuvvetli taş vezir. Vezir çok hareketli bir taş. Hem kale hem filin özelliklerini taşıyor. Piyon oyunun en zayıf taşı. Aynı zamanda daha önce durduğu alana geri dönemeyen tek satranç taşı olma özelliği bulunuyor. Sorumuz gelsin. Satrançta bir oyuncu tüm piyonlarını ve kalelerini kaybederse kaç taşı kalmış olur? 20 saniye süremiz başladı. Piyonlar gidecek. Kaleler gidecek. Ve böylelikle kaç taşı kalır? Son anda süre bitti Aycan Hanım. Maalesef cevabınızı kabul edemeyeceğim ama.
1: Peki.
0: Zaten süre bittikten sonra yazdınız. Evet. Özür diliyorum çünkü sıfır oldu. Siz hala yazmaya devam ediyordunuz. Doğru mu yanlış mı olacak bilmiyorum ama kabul edemeyeceğimi
1: zaten
0: belirteyim
1: bilgim
0: şimdiden.
1: Bilgim de yok açıkçası.
0: 20 saniye süre vermiştim çünkü son anda yazmak olmadı. Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Orhan Bey.
3: 6.
0: 6 diyor. Siz yine de bir şeyler yazmışsınız.
1: 16 tane taş var. Onu hesaplamaya çalışıyordum. 8 piyon. O kaldı aklımda. Ama kale kaç tane onu bilmiyorum. Hiç de oynamadığım için. Ama çok daha fazla. Birden çok herhalde. Kale 7 dedim ama birden
0: o
1: çok.
0: O 7'yi son anda yazdınız. Evet. Doğru ise kabul edemeyeceğim.
1: Evet.
0: Ve üstelik doğru ise aslında 6000 puan gibi kazanma şansına da sahip olacağınız bir durumdu.
1: Evet. Çok üzüleceğim.
0: Emrah Bey.
2: 10 yazdım. Ama şey bildiğim için değil. Kabaca toplamaya çalıştım da yanlış hesapladım.
0: Aslında tane söyledim ama. Özge Hanım?
4: 6.
0: 6. Yan tarafa yazdığınızda 2 ve 8 harflerini görüyorum.
4: 2 kale. Yani gibi hatırlıyordum.
0: 2 kale, 8 piyon olarak hatırlıyorum diyorsunuz. Bu zamana kadar hiç satranç oynamadığınızı da ifade ettiniz. Aycan Hanım siz de hiç oynamadığınızı söylediniz.
1: Sizi dinleyerek.
0: Emrah Bey, hiç oynamadınız.
2: Hiç oynamadım.
4: Artık oynarız.
0: Çok şaşırdım yani doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bu yarışmadan sonra en azından belki satranca karşı bir ilginizin olabileceği ve nedir bu acaba diyebileceğiniz bir soru da karşımıza çıktı. 2-6 var, 1-7 var ama doğruysa kabul edemeyeceğim çünkü süre bitiminden sonra yazdı ve bir de 10 cevabı var. Acaba 10. soruda cevap ne? Buyurun görelim. 6 doğru yanıt

oynamamıştı ve hayatında hiç satranç oynamamış olmasına rağmen Özge Hanım beni o kadar dikkatle dinledi ki iki kale ve sekiz piyonu hesaba katarak 16-10 yaptınız ve böylelikle 6 cevabını da bulmuş oldunuz tıpkı Orhan Bey gibi. Satrancı geride bıraktıktan sonra şimdi 11. sorumuza geçiş yapıyoruz. İşte konu başlığımız.

0: Antonio Vivaldi konu başlığımız. Özge Hanım ve Orhan Bey arasında müthiş bir çekişme var şu anda. Aralarındaki puan farkı sadece 500. 5850'ye 5350. Belki fark var diğer yarışmacılarla aralarında ama matematiksel olarak herkesin şu anda finale çıkma şansı bulunuyor. Yeni sorumuzun detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Antonio Vivaldi, dünyaca ünlü İtalyan barok klasik müzik bestecisi ve virtüöz kemancıdır. Kızıl Rahip rakaplı tanınan Vivaldi, konçertonun babası olarak anılır. Vivaldi, Venedikli bir kemancının çocuğu olarak 1678'de doğdu. 1703'te ruhban okuluna girdi ve papaz olarak kutsandı. Aynı zamanda kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni oldu. Hayatı boyunca 230 keman, 40 fagot, 25 cello, 15 oboa, 10 flüt konçertosu yazmıştır. 94 opera eserinden ancak 50'si günümüze ulaşmıştır. Gece, Denizdeki Fırtına, Saka Kuşu bestelerinin arasında en ünlüsü 4 mevsimdir. 1741'de hastalanıp yoksulluk içinde vefat etti ve kimsesizler mezarlığına gömüldü. Sorumuz gelsin. Antonio Vivaldi hayatı boyunca toplam kaç keman ve cello konçertosu yazmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Kaç keman ve cello konçertosu? On birinci soru, acaba yarışmamızın gidişatını değiştirebilecek mi? Cevaplarınız lütfen. Orhan Bey.
1: 75, emin değilim.
0: Emin değilim dediniz. Aycan Hanım.
2: 46, hiç, rakamlar hiç aklımda kalmadı.
0: Hiç kalmadı. Emrah Bey.
3: 110 dedim. Bir yerde bir 110 yakalamıştım bir şeyleri toplayıp ama o muydu emin değilim. 110 dedim.
0: 110 dediğime dair mi bir yerde bir şey yakaladın?
3: Yok, iki tane rakamı topladım ama hangi rakamlardı hızlı gidince kaçırdım ama 110 olabilir diye 110 dedim.
0: Oraya aslında özellikle de yavaş okudum. Tane tane okuduğumu düşünüyorum. Özge Hanım.
4: 94.
0: 94.
4: Ben de emin değilim.
0: Şimdi 4 yarışmacımızın da farklı cevapları var. 75, 46, 110 ve 94. Matematiksel olarak sadece bir kişinin 6000 puan kazanma şansı var. İkinci ihtimal, kimseye burada puan veremeyeceğim. Acaba 6000 puan bir kişiye gidiyor mu? Yoksa burada birazdan her taraf kıpkırmızı mı olacak? İşte 11. sorunun cevabı. ...255 olacaktı. 230 artı 25. Tane tane dedim ki 230 keman, 40 fagot, 25 cello, 15 oboa, 10 flüt konçertosu yazmıştır şeklinde. Orada böyle ara ara vurgulayarak, tabii ki diğer bölümleri de vurguladım. Biraz şaşırtmaya çalıştım ama 4 yarışmacımız da puan alamadılar. Bu da demek oluyor ki iş 12. soruya kaldı. Üst üste zaten 2 akşam önce Aycan Hanım 5000 lira kazandı. Dün akşam Emrah Bey ve ondan önce de final sorularında cevap vermeme haklarını kullanan 2 yarışmacımız 1000'er lirayı kasaya koydular. Ve böylelikle her akşam buradan finale çıkan yarışmacımız öyle ya da böyle parayla ayrıldı. Bu akşam da öyle mi olacak? Şu anda 4 yarışmacımızın da finale çıkma şansı var. Çünkü önümüzde belki puan değeri 3000 ama 6000 kazanma ihtimali de var. Puanların bölünme ihtimali de var. O yüzden final öncesindeki son sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımızı görüyoruz.

0: Finalisti ve aramızdan ayrılacak olan 3 yarışmacımızı belirleyecek olan sorumuzun konu başlığından sonra işte detaylar. İnsanlık tarihinin ilk aşısı 1796 yılında çiçek hastalığına karşı geliştirildi. Aşıdan önce çiçek bulaştığı 10 kişiden 3'ünü öldürüyor, geri kalan 7'sinde kalıcı izler bırakıyordu. 1618 yılında Meksika'da 20 milyonluk İnka nüfusu çiçek hastalığı yüzünden 1.6 milyona düşmüştü. Bu keşiften yaklaşık 100 yıl sonra Louis Pasteur 1885 yılında 4 yıllık bir çalışma sonucu kuduz aşısını bularak insanlığa büyük bir hizmette bulundu. 1892'de kolera, 1896'da tifo aşısı keşfedildi. Tabii ki geçmiş yılların imkanlarının yetersizliği nedeniyle aşıların keşfi çoğu zaman pek de kolay olmadı. Grip aşısı 1945 yılında 14 yıllık bir çalışma sonucu bulundu. Birinci Dünya Savaşı sonrası sadece gripten 21 milyon kişi hayatını kaybetmişti. 12. sorumuz, Louis Pasteur kuduz aşısı üzerine İlk olarak hangi yılda çalışmaya başlamıştır? Süreniz başladı. Yarışmada şu anda hiçbir şey belli değil. Kim finale çıkacak ve haftanın son programı olduğu için diğer yarışmacılarımıza da veda edeceğiz. Son anda yazdınız Orhan Bey, özür diliyorum. Süre bitmişti. Az önceydi çünkü tamam. Aycan Hanım'ın yaşadığını. Süre sıfırı oldu, siz yazmaya devam ettiniz. Eğer doğruysa cevabınızı tamam. Kabul edemeyeceğim, özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Siz de farkındasınız bilmiyorum ama belki...
1: Doğru.
0: Yani Aycan Hanım ne yaşadıysa aynı şekilde tüm yarışmacılar benim için eşit çünkü. Ama cevaplarınızı göreyim, 12. soru. Buyurun lütfen. 1865 yanıtını vermiş Orhan Bey. Aycan Hanım?
2: 1885.
0: 1885 dedi. Emrah Bey?
3: 1885.
0: 1885.
4: 1878.
0: Son anda baktınız, hatırlayamadınız siz de herhalde ne yazdığınızı.
4: Evet.
0: 1878. ...78'i mi sildiniz, 8'i mi sildiniz bir şeyleri... ...1878 değil mi? Yanlış okumuyorum
4: ben. Evet, evet doğru.
0: Neyi son anda sildiniz?
4: Şimdi aşının yayınlandığı değil, çalışmaya başladığı zamanı soruyordu. 1885 sanırım yani kullanılmaya başlandığı zamanda. Yanlış hatırlamıyorsam da 7 yıl kadar üzerinde çalıştı gibi bir bilgi verdiniz. Yıldan çok emin değilim ama bu şekilde hesapladım.
0: Peki, sizin tarihiniz 1878. İki tane 1885 var. Ve bir tane de 1865 var. Ama Orhan Bey son anda yazdı. Son anda değişiklik ya mi yapmak aslında, istediniz?
1: Yok, düşünüyordum hala. Yani yazarken bile düşünüyordum.
0: Çıkarma, toplama mı yapıyordunuz?
1: Evet. Zaten muhtemelen yanlıştır.
0: 1865 mi? Ki doğru olsa dahi maalesef süre bittikten sonra yazdığı için cevabı doğru kabul edemeyeceğim. Belki de finale çıkmasının önüne engel olacak bu durum ama Aycan Hanım ve Emrah Bey aynı puanları bölüşebilirler. Ya da Özge Hanım doğru bildiyse eğer zaten liderlik koltuğunda şu anda 5850. Bu lideri değiştirmeyecek, puanlarını yükseltecek sadece finalde çıkan yarışmacımız olacak. Acaba 12. sorumuzun doğru cevabı ne? ...1881, maalesef hiçbirinize puan veremiyorum. Çünkü 1885 yılında 4 yıllık bir çalışma şeklinde bir bilgi aktarmıştım size.
4: Evet.
0: İlk başladığında 1881'di. Belki kolaydı ama fazla bilgiyle birlikte kafalarınızı biraz karıştırmış oldum. Özge Hanım, siz diğer yarışmacılarımızın arkasından aynı şekilde aynı performansa gidiyorsunuz. Ne demek istediğimi anlatayım. Bugün bizimle birlikte oldunuz. ve tıpkı Emrah Bey gibi siz de finale adınızı yazdırdınız. Neler hissediyorsunuz?
4: Mutluyum. Yani bu güzel kadar bir heyecandı. Yani söyleyebileceklerim bunlar şu an için.
0: Emrah Bey, dün bizden 5000 lira kazandınız. Bugün size veda ettiğimizi belirtmem gerekiyor. Tıpkı diğer yarışmacılarımız olduğu gibi. Çünkü cuma akşamı 3 yarışmacımıza birden veda ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz?
3: Sizlerle olmak zevkti. 2 gündür buradayız. Çok güzel zaman geçirdik. Para ödülü bir yana, beraber olmak, beraber arkadaşlarımı tanımak benim için keyifti. Umarım tekrar karşılaşırız.
0: Tıpkı Emrah Bey gibi Ayşen Hanım da finale çıkma başarısı gösterdi ve bizden 5000 lira kazandı. O zaman demiştim ki düşünmek için size süre veriyorum. Ne yapacaksınız 5000 lirayla?
2: Sanırım havalar ısındığında tatil için kullanmak keyifli olacak.
0: Var mı gidip görmek istediğiniz bir yer?
2: Gidip görmek istediğim değil ama görüp çok sevdiğim Bodrum'a.
0: Gideceksiniz.
2: Evet.
0: Peki. Orhan Bey.
1: Ersin Bey, nihayet.
0: Yani sevinsek mi üzülsek mi? Ben onu sorayım size. Siz seviniyor musunuz, üzülüyor musunuz?
1: Yok, seviniyorum. Sizlerle güzel zaman geçirdim. Biraz futboldan örnek vereyim. Hatırlarsanız Inter bir ara sürekli İtalya Ligi'nde ikinci bitirirdi belli dönemlerde. Biraz öyle oldu benimki.
0: İşte dünyanın en çok bilgi veren yarışması ve işte final etabı. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final heyecanı ve yine tıpkı son iki akşam olduğu gibi karşımda yeni bir yarışmacımız. Bugün aramıza katıldı Özge Özer. Kendisi diş hekimi. Neler hissediyorsunuz?
4: Yani yarışma heyecanı güzel. Umarım aynı başarıyı finalde de gösteririm. Göstermezsem de sağlık olsun.
0: Hala o heyecan var mı?
4: Var. Ama bu benim hani her zamanki halim. Günlük hayatta da böyleyim. Yapı bu şekilde.
0: Yapı.
4: Evet.
0: Değil mi? Şimdi final etabında 5000 liralık bir para ödülümüz var Özge Hanım. Evet. Gördüğünüz gibi izleyicilerimize de şöyle göstereyim ben. Sorumuza doğru cevabı verdiğiniz takdirde bunu size takdim edeceğim. 5000 lira sizin olacak. Sorumuza cevap vermeme gibi bir seçeneğiniz de var. O zaman 1000 lirayı size vereceğim. Kasamıza koyacağız ve pazartesi akşamı yine sizinle beraber yarışacağız. Pazartesi akşamı burada olmamanız için tek bir şart var. O da soruya cevap verip cevabınızın yanlış olması. Şu konu başlığı gelsin dediğiniz bir şey var mı?
4: Özellikle çok iyiyim diyebileceğim bir konu yok. Genel kültürde kendimi başarılı hissediyorum. Umarım şans benden yana olur.
0: Umarım gelmez dediğiniz bir konu başlığı var mı?
4: Spor.
0: Spor. Acaba final sorusunun konu başlığı ne olacak? İzliyoruz.

0: Alfabeler konu başlığımız. Özge Hanım, hazırsanız sorunuzun detaylarını size aktarıyorum. Türk alfabesi 29 harften oluşuyor. Bunların 21'i ünsüz, 8'i ünlü. Yunan alfabesinde birçok sesin harf karşılığı yok. Alfabe 7 ünlü, 15 ünsüz ve ikisi bileşik 24 modern harften oluşuyor. Japon alfabesi tam 52 harf. Ancak harflerin farklı kombinasyonlarıyla binlerce farklı harf elde edilebiliyor. Çin alfabesinde yaklaşık 2500 karakter var. Çünkü alfabe seslerden değil, resim yazılarından oluşuyor. Arap alfabesi, Latin alfabesinden sonra dünyada yazı dilinde en fazla kullanılan alfabedir. Bu alfabe sağdan sola yazılıyor. Final sorumuz geliyor Özge Hanım. Türk alfabesinin ünsüz harf sayısı Yunan alfabesinden kaç fazladır? 20 saniye süreniz başladı. 5000 lira para ödülü için final sorumuz geldi. Son 5 saniye Özge Hanım. Kalemi son anda bıraktınız. Bir şeyler yazdınız. Alfabelerle aranız nasıl peki? Genel kültür sorusu, kelime oyunlarına ilgim var diyordunuz.
1: Alfabelerle aram iyi de sayılarla değilmiş.
0: Yabancı dille aranız nasıl? Var mı yabancı diliniz?
1: Kağıt üzerinde iyi. Yazılı bir sınava girsem yaparım. Ama anlamlı üç cümle kursanız biraz zorlanırım.
0: Pratikle ilgili
1: pratik
0: mi problem
1: yok
0: var?
1: Evet.
0: İşte pratikte konuşa konuşa aslında sağlanabilecek bir şey biliyorsunuz.
1: Ya,
0: hangi dili bilirsek
1: sonra
0: bilelim, belki çok iyi bildiğimizi düşünebiliriz yazarken de, okurken de. Ama konuşmadığımız takdirde o zaman onu unutma gibi bir durumla da karşılaşabiliriz. Bir arkadaşınızla ya da dizi izleyerek, film izleyerek farklı dilleri daha pratik bir şekilde konuşabilme şansına da sahip olabilirsiniz. Özge Hanım, çok dikkatli bir şekilde beni dinlediğinizi gördüm. Gözlerinizi kırpmadınız dahi hatta. Öyle bir baktınız ki buradan doğru bir cevapla karşılaşabileceğimi de düşündüm ben bir taraftan okurken. Dikkatinizi bu kadar bana verdiğiniz için. 20 saniye sürenizi tamamlarken bir şeyler yazdınız ama benim burada görevim tabii ki öncelikli olarak ilk soruyu yöneltmek. İkinci sorum ise şu olacak. Final sorusuna cevap verecek misiniz?
1: Vermeyeceğim.
0: Vermeyeceksiniz. Net bir şekilde söylediniz. Ne kafanızı karıştırdı?
1: Ya soru okumaya başlayana kadar Yunan alfabesinin sayısını biliyordum. Ama Türk alfabesi diye başlayınca sahnesinde formatladım o kısmı.
0: Araya bir de Japon girdi.
1: Japon'u
0: Latin
1: falan
0: alfabesi girdi, Çin girdi derken
1: ondan da ziyade sanırım benim hafızam soru okunana kadarmış. Türk alfabesi deyince tamamını sıfırladım. Gitti.
0: Peki bir cevap verseydiniz ne cevabı verirdiniz? Önünüze bir şeyler yazdınız mı? Çünkü
1: yazdım ve
0: kaleminizdeydi, bir şeyler
1: evet
0: yazdınız.
1: Dört derdim.
0: Dört derdiniz. Özge Hanım cevap vermeme hakkını kullandı. Bu da demek oluyor ki bu 1000 lirayı kendisine takdim edeceğim. Ve pazartesi günü tekrar karşımızda olacak. 3 yeni yarışmacımızla birlikte olacaksınız bu arada, onu da hatırlatayım. 5000 lira şimdilik burada önümde duruyor ama 1000 lira sizin artık. Ve eğer dedi bir cevabım olsaydı bu 4 olurdu diyor. Acaba 4 yazsaydı Özge Hanım 5000 lirayı kazanmış olacak mıydı? İşte final sorumuzun cevabı ekranlarınıza geliyor. 4 yazsaydınız hem parayı kazanamayacak hem de size veda edecektik. Bu yüzden cevap vermeme
1: İsabet
0: hakkını
1: olmuş
0: kullanmanız sizin için de iyi oldu. 1000 liranız var artık, kasaya koyduk. Pazartesi birlikte olacağız.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerim mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
14: Gezerken yol tarifi,
13: alışveriş fit check'i.
14: E buralarda bize hepsi sınırsız.
13: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Hayatının kıymetini bilenler.
20: Biziz.
21: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
20: Sirke kullanıyorum.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
22: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
7: Aman o nasıl söz memur bey?
6: Kayıtta ölü gözüküyor.
8: Neye okula gelmiyorsun Yaşar?
9: Ben yaşamıyorum ki Ayşe.
7: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
10: Allah senden razı olsun komutanım.
11: Yaşar yaşamasa künyesi olmadığı için terhis edemiyoruz komutanım. Askerliğini yaptıra dair bir belge verin, eline salın çocuğu.
6: Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da senden alacaklar.
11: Hepsi tamam mı?
10: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladık.
6: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
10: Hayda. Mahkemeye başvuracağım.
6: Yaşıyor bu Yaşar.
10: İyi ettin kedin geldiğine.
12: 10 sana, 10 bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi?
10: Benim gibi olmayacak o.
8: Yaşar, buna nüfus çıkartacak.
6: Sen bu çocuğun babası olamazsın.
13: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Bugün 18'de TV4'te.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: 100'den fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır.
1: Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde.
0: Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
12: Burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
14: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Tarih sahnesinde önemli bir nokta. Birçok topluluğa kucak açmış bir uygarlık vadisi. Doğanın kültürle kucaklaştığı kent. Burası Efeler Diyarı Aydın. Ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri olan Aydın'da M.Ö. 7000'lere ait kalıntılar bulunmaktadır. Menderes Havzası, bereketli toprakları ve su kaynakları sebebiyle tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın, doğal güzellikleriyle kendine her zaman hayran bırakmış. Aydın'ın en eski isimleri Tralles ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydın Oğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın'la ilgili bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer demiştir. Ege'nin incisi Aydın, şairlere ilham, seyyahlara liman, doğa aşıklarına ev olmuştur. Tarih öncesi dönemlerin ardından Hititlerin hakimiyet yıllarında güzel bir şehre dönüşen Aydın, en parlak dönemini Lidyalıların hakimiyetinde yaşamış. Bölgede Türk hakimiyeti Büyük Selçuklularla başlamış, daha sonra Aydın oğulları ve Osmanlı Devleti ile devam etmiştir. Aydın ili arkeolojik sit alanları yönünden de Türkiye'nin en zengin yörelerinden biri. Milattan önce 4000 yılının sonundan günümüze kadar Hitit, İyon, Lidya, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydın oğulları, Menteş oğulları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Aydın, bu birikiminin sonucu olarak sahip olduğu antik kentler ve müzeleriyle iç ve özellikle dış turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Çeşme'deyiz. Yolculuğumuz boyunca pek çok tarihi yapıyı birlikte gezeceğiz ve tarihi kişiliklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Ege'de ilk turizm hareketlerinin başladığı yerleşimlerin başında Çeşme gelir. Ve Çeşme adını Osmanlı döneminde buraya yanaşıp su alan ve Osmanlı denizcilerinin de esin kaynağı olan çeşmelerden alıyor. İşte bir zaman suyu bol olan bu şehir Çeşme adıyla anılmış. Ve güvenli kalesi sayesinde de gemilerin sığınağı haline gelmiş. Ancak burası Türklerden geriye giden herhangi bir kalıntıya ev sahipliği yapmıyor. Muhtemeldir ki kale ile birlikte, Türklerle birlikte burada bir kentleşme, şehirleşme süreci başlıyor. Ama ondan önce burası önemli bir liman. Hemen yakınındaki Eritrea antik kentinin limanı. Ve burası özellikle Sakız'la Çeşme Yarımadası arasındaki körfezi ve boğazı kontrol eden ve ticareti elinde bulunduran bir merkez. Bu nedenle de özellikle 7 ve 8. yüzyılda önemli bir ticari liman burası. Ve bu önemini 14. yüzyıla kadar sürdürüyor aslında. Çünkü 13. yüzyıl itibariyle burada Cenevizler hakim oluyorlar. Ve işte onların, Cenevizlerin, Venediklilerin kurdukları o büyük sistemin bir parçası. En büyük limanları kendi şehirlerinden sonra İstanbul, Galata bölgesi. Burası da hemen onun ardından gelen önemli bir merkez. Ve Akdeniz'den Karadeniz'e kadar yaptıkları bu tip yerleşimlerle ticareti ellerinde bulunduruyorlar. 14. yüzyıla geldiğimizde de artık bölgede Türk hakimiyeti başlıyor. Ve Türklerle birlikte işte kale yapılıyor ve liman olma özelliği yine devam ediyor. Ve o dönemde özellikle de 17. yüzyıla kadar bölgenin en önemli limanı ve parlayan yıldızı. Ancak 17. yüzyılda ona bir paydaş çıkıyor. İzmir Limanı. İşte o tarihten itibaren artık ticari olarak buranın ışığı sönmeye başlıyor. İzmir yükseliyor. Ve burada o ticaretin, deniz ticaretinin eksilmesini telafi edebilmek için başka bir şey uygulanıyor. Adalardan getirilen Rumlar 18 ve 19. yüzyılda buraya yerleştiriliyor. Nedeni de tarım yaptırmak. Ve onlar sayesinde bölgede tarım gelişiyor ve liman yerine tarım ekonomik güç haline gelmeye başlıyor. Ve Çeşme'yi de Türk toprakları olarak tarihe ilk kaydeden kişi Çaka Bey. Dilerseniz Çaka Bey'in Çeşme'ye tepeden bakan anıtına yakından bir bakalım.

Malazgirt Savaşı'ndan yaklaşık 10 yıl sonra 1080'lerin başından itibaren Ege'deki pek çok yerleşim Türklerle tanışmaya başlar. Bunun da önderi Çaka Bey'dir. 1071'den sonra 10 yılda Anadolu'yu kat eden Türkler sonunda Ege'ye ulaşmış ve işte burada da Çaka Bey önderliğinde bir donanma kurmuştur. Ancak oraya gelmeden önce Çaka Bey'in hikayesine bakmak gerekiyor. Kendisi 1079 yılında Bizans'a esir düşer. Bizanslarla yapılan bir savaşta. Ve işte bu esareti 3-4 yıl sürer. Önce sarayda esir misafir arası bir durumdadır. Çünkü Nikeferos imparatordur ve araları iyidir. Ve sarayda Homeros'u okuyacak kadar Grekçe ve Latince öğrenir. Ama bu sırada bir şey yapar. Bizans'ın özellikle deniz gücünü ve savaş taktiklerini analiz eder. Bunları hafızasına kaydeder ya da notlar alır. Nikeferos'tan sonra tahta 1. Alexis Komnenos geçer. Onunla yıldızı bir türlü barışmaz. Bu nedenle de bir gün saraydan gizlice kaçar ve işte İzmir bölgesine gelir. Biz onunla ilgili en iyi detayları aslında imparatorun Alexis Komnenos'un kızı Anna Komnena'nın yazdığı bir kitaptan öğreniyoruz. Alexiad adlı o dönemin güncesi ya da vakalarının kaydedildiği bir tarih kitabı da diyebiliriz. İşte orada Çaka Bey'den detaylı bahsediyor. Ve İzmir'e gelişi için şunu söylüyor. Akrabalarının yanına gitti diyor. Anlaşılan o ki daha o tarihlerde İzmir bölgesinde çokça Türkmen yerleşmiş durumda. İşte buraya geldikten sonra Çaka Bey donanma için harekete geçiyor. Ama dilerseniz Alexiad da ondan ve onun sarayda geçirdiği günlerden nasıl bahsedilmiş ona bir kulak verelim. Bilesin ki ben bir zamanlar Anadolu'da hep yiğitçe dövüşerek akınlar yapan ama deneyimsizliğinin kurbanı olup ünlü Aleksandr Kabalikos'a tutsak edilmiş olan o genç adamım. Sonra onun tarafından hizmetinde bulunmam için İmparator Nikeferos'a armağan edilir edilmez bana en soyluların birincisi unvanının verilmesiyle onurlandırıldım. Değerli armağanlara boğuldum ve ona bağlılık sözü verdim. Ne var ki Alexis Komnenos'un devlet dizginlerini eline geçirmesinden bu yana her işim bozuldu. İşte Anna Komnena, Alexiad adlı kitabında kendi ağzından Çaka Bey'i böyle konuşturmuş ve onun hikayesini, saraydaki hikayesini anlatmış. Çaka Bey saraydan ayrıldıktan sonra İzmir'e gelir ve orada bir donanma kurar. İşte bu ilk Türk donanmasıdır ve burada fetihlere başlar. Önce Urla, ardından Çeşme fethedilir. Daha sonra yönünü adalara çevirir. Sakız Adası, Midilli Adası alınır. Daha da ileri gider ve Bizans'ın gümrük kapısı sayılan Çanakkale Boğazı'na da kentleri alır. Hedefi aslında İstanbul'dur, yani Konstantinopolis'tir. Ve yavaş yavaş oraya giden yolun taşlarını döşemektedir. Ve yine onun önderliğinde Türk Deniz Kuvvetleri ilk zaferini kazanmıştır. O da 1089 yılında Bizanslılarla yapılan Koyun Adaları Deniz Muharebesi'dir. İşte burada Bizansları hakamete uğratır ve bu da tarihimize Türklerin ilk deniz zaferi olarak geçer. Ancak bütün bu başarıları, fethettiği yerler özellikle Bizans Sarayı'nda rahatsızlık yaratmaktadır. Ama rahatsız olan birileri daha vardır. Onlar da Selçuklulardır. O sırada İznik'tedir Selçuklular ve başlarında Kılıç Arslan vardır. İşte Bizans İmparatoru bu durumu sonlandırmak için Kılıç Arslan'a bir mektup gönderir. Çaka Bey benim olduğu kadar sizin için de tehlikedir der. Ve böylece fitne tohumunu ekmiş olur. Ve sonunda beklenen son gelir. O da Çaka Bey'in Bizanslılar ve Selçukluların ortak girişimiyle öldürülmesidir. Bir kuşatma sırasında Çanakkale'de şehit düşer ve yıl 1092'dir. Ve işte Çeşme'nin önemli simalarından olan Çaka Bey böylece bu dünyadan ayrılır ama geriye Çeşme'ye tepeden bakan işte bu anıtı kalır.

Klozemania, onun yerine Urla kurulmuş. Bir diğeri Teos ki onun yerinde bugün Seferihisar var. Ama bunlar o eski kentlere çok yakın Türk yerleşimleri. Burada ise, Çeşme'de ise Eritrea antik kenti vardı ve Çeşme onun yerine ikame edildi diyebiliriz. Ama aralarında 20 kilometrelik bir mesafe vardır. Ve bu nedenle az önce de söyledim, burası tamamen Türklerin ikame ettiği bir yerdir. Ve burası özellikle Sakız'daki Venedik tüccarlarının Anakara'ya ticaret yapmak için kullandıkları bir yerleşimdi. Sonra Osmanlı da bu işlemi devam ettirdi. Ancak buradan Anakara'ya giden bir yol olmalıydı. Ve bu yol buradan İzmir'e, oradan da Anadolu'nun içlerine kadar devam ediyordu. Ve böylesi bir ticaret yolu olunca da kervansaray olmazsa olmaz. İşte Osmanlılar bu yolun denizle birleştiği noktaya bir de kervansaray yapmışlar. Hemen arkamda gördüğünüz bugün otel olarak kullanılan kervansaray, gelen gidenlerin konakladığı ve belki de buradan gemiye binip Ege'ye açıldı ya da tam tersi burada konakladıktan sonra Anadolu içlerine yolculuklar yaptıkları yerdi. Kervansaray'ın bir de hamamı vardı doğal olarak yolcuların temizlenmesi için. Ve burası 1529 yılında yaklaşık kaleden 10-15 yıl sonra inşa ediliyor. Yaptıran da buranın bir beyi. Ancak Evliya Çelebi buranın Pargalı İbrahim tarafından yaptırıldığını söylüyor. Ve seyahatnamesinde bakın bunu nasıl anlatıyor. Serdarı ve Ketüda yeri yoktur. Zira o kadar büyük kasaba değildir. 200 kadar urma ağaçları vardır ama mahsul vermez. Ve ılıman yerdir. Deniz kıyısında kurşun kubbeli bir küçük camii var. Gayet küçüktür. Caminin yol aşırısında büyük bir hanı var. Tamamı 70 ocaktır. Üzerinden kurşunlu kafir almıştır. Ve bir imareti var, nimeti boldur. Bu imaretler tamamen Süleyman Han'ın veziri makbul iken maktul olan İbrahim Paşa'nın hayratındandır. Evliya Çelebi bu metinde de görüldüğü gibi buranın makbul İbrahim Paşa yani Pargalı İbrahim'in yaptırdığını söylüyor. Peki neden makbul iken maktul oldu diyor. Çünkü makbul İbrahim Paşa Kanuni'nin yakın arkadaşı ve dostudur. Ve bu nedenle de makbuldür padişahın gözünde. Ancak daha sonra özellikle sarayına heykeller dikmesi, yine kendini Kanuni'nin yerinde görmesi başına dert olmuş ve yine Kanuni'nin emriyle katledilmiştir. Yani maktul olmuştur.

Evliya Çelebi dikkat ederseniz bir şeyden daha bahsediyor. O da kervansarayın kubbesinin kurşunların çalınmış olmasından ve kafirler çaldı diyor. Onun anlattığı Çeşme yapılan saldırılardır. Henüz kale ortada yoktur. Bu nedenle şehir savunmasızdır. Ve özellikle Cenevizli, Venedikli denizciler buraya fazlasıyla saldırı düzenlerler. Amaçları Türklerin ticaretini akamete uğratmaktır. İşte bu kalesizlik bir süre sonra problem olur. Ve o kale olmaması nedeniyle 1472'de, 1501'de büyük saldırılar yaşanır. İşte o saldırılardan sonra Evliya Çelebi'nin bahsettiği o kurşun çalma olayından sonra burada kale inşaatı başlanır. Ve Evliya Çelebi bakın detaylı olarak o süreci nasıl anlatmış. Venedik gemileri gelip kaleyi boş bulup istila edince kalenin demir kapılarını ve caminin alt alemlerini, cami kurşunlarını ve hanların kurşunlarını alıp ve kalenin bazı yerlerini yıkıp kaçmışlardı. Sonra padişah fermanı ile Ak Mehmet Paşa kaleyi tamir edip, kaleyi beyaz inci gibi edip, endeyi 20 arşın temizleyip derinleştirmiştir. Kale inci gibi, beyaz kuğu gibi olmuştur. Sonra kafirler bir daha gelip top darbeleriyle bir Pataruna gemilerini batırmıştır. 10 milyon mal ile o kalyon yapılmaz idi. Ondan sonra kafirler Çeşme Kalesi'nden su içmeye tövbe etti ve kahrolup gitti. Sonra batan gemiden tunç toplar dalgıçlarla denizden çıkarılıp bu toplarla kale süslendi. 1472 ve 1501'deki işte bu saldırılarla Çeşme önemli ölçüde zarar görüyor. Ve ardından bunu dönemin tarihçisi Kemal Paşazade yazıyor. Ve diyor ki Venedik kafiri gelip Çeşme'yi

yıkmıştır, viran hale getirmiştir diyor. Ve bu İzmir'den az bahsedip de buradan bahsetmemesi Kemal Paşazade'nin işte buradaki zararı fazlasıyla anlatmakta. Onun haricinde yine kayıtlara da giriyor bu saldırılar. Ve anlaşılan o ki bütün bu saldırı, 30 yıl arayla yapılan bu iki saldırıdan sonra Osmanlı kale yapma kararı alıyor. Ve işte böylece burada bir kale inşaatı başlıyor. Ama söylenen odur ki kalenin Venediklerin bir kalesinin yerine mi yapıldığı yoksa sıfırdan çeşmenin ya da sıfırdan Osmanlılar tarafından mı yapıldığı tartışma konusu. Ama bazı kayıtlar var ki çeşmenin burada yapılan ilk kale olduğunu ve Osmanlılar tarafından yapıldığını gösteriyor.

Az önce de söylediğim gibi kalenin Ceneviz zamanından var olan bir kalenin onarılmasıyla mı yoksa sonradan Türkler tarafından yapılmış orijinal ve yeni bir kale mi olduğu tartışma konusudur. Ama dediğim gibi pek çok kayıtta buranın Osmanlılar tarafından yapıldığı söyleniyor. Özellikle 2. Beyazıt döneminde kale sıfırdan inşa edilmiş. Zaten kalenin pek çok yerinde gördüğümüz kitabeler de bize bunu işaret ediyor. Ve özellikle kayıtlarda nev-i binyat yani yeniden yapıldı yazıyor. Ama bunu en iyi anlatanlardan biri yine Evliya Çelebi aslında. Ve Evliya Çelebi kalenin yeni bir kale olduğunu ve kitabelerini seyahatnamesinde şu şekilde anlatmış. Çeşme kasabasının Oşabat Kalesi bizzat Sultan Beyazıt-ı Veli yapısıdır. İç kalesi kapı üzere tarihi budur. Hisarı aynı cedid kıldı bünyat, müverreh dediği tarihin Oşabat, sene 914. Deniz kıyısında bir alçak kaya üzerinde batı tarafı derya, doğu tarafı bayırlı sahra ve dağdır. Ve dağ üzere tamamen bağdır. Kale içindeki haneleri batı tarafında Sakız Adası'na doğru deryaya nazır 50 adet toprak örtülü evlerdir. İşte Evliya Çelebi'nin kitabede bahsettiği düşürülmüş tarih 1508 yılını yani 2. Beyazıt devrini işaret ediyor.

Kale uzun yıllar Osmanlı'ya hizmet eder. Özellikle 1770 Osmanlı-Rus Savaşı'nda. Ancak kale yavaş yavaş önemini yitirmeye başlar. Buna rağmen özellikle 1830'larda Mora Yarımadası'nda çıkan Yunan isyanında da yine burası önemli bir üs olarak kullanılır. Ardından sadece toplar kalır, garnizon çekilir buradan. Daha sonra Kırım Savaşı'nda son kez kale kullanılmıştır. Ondan sonra tamamen terk edilir. Ve zaman içinde burası bir müzeye dönüştürülür. Ama her şeye rağmen, kale terk edilmesine rağmen 2. Beyazıt'ın camisi kullanılmaya devam etmiştir. 1964 yılında buraya İstanbul'dan pek çok eski silah getirildi. Bunların yeri aslında İstanbul'da Ayayirini'de toplanan ve cebehane olarak bilinen bölümdeki silahlardır. Bu aslında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin de ilk nüveleridir. İşte burada bir dönem toplanmış olan silahların bir kısmı buraya getirilir, bir kısmı ise sonradan Arkeoloji Müzesi'ne nakledilir. İşte o silahların getirilmesi ve sonradan eklenen bir takım detaylarla burası biraz Çeşme'nin tarihini, biraz arkeolojisini ve en önemlisi de 1770 Osmanlı-Rus Savaşı'nı anlatan bir takım resimler ve objelerle şahane bir müze haline getirilmiş. Bugün geldiğinizde hem kaleyi görüyorsunuz hem de Çeşme'nin tarihine bu objeler üzerinden keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyorsunuz. Ama dediğim gibi bütün bunların içinde, bütün o saldırılar, savaşlar, şunlar bunlar içinde Çeşme açıklarında yaşanan en önemli savaş 1770 tarihini taşır. O da Osmanlı-Rus Savaşı'dır ve bu savaştan sonra çok önemli bir şahsiyet Osmanlı kayıtlarına geçecektir.

Kale az önce de söylediğim gibi bir müze olarak işlev görüyor ama sadece arkeolojik eserler yok. Özellikle 19. yüzyılda tarihlenen ve 20. yüzyılın başına tarihlenen pek çok Osmanlı dönemi mezar taşı da yine kalede sergileniyor. Ancak bu kadar mezar taşı içinde bir örnek var ki çok özel. Sadece burada değil, benim şimdiye kadar gördüğüm tek örnek. Normalde özellikle Roma dönemindeki mezar taşlarında bir takım betimlemeler vardır. Kadın ise bir ayna vardır, bir öreke vardır. Erkekse eğer mesleği bir askerse zırh vardır, kask vardır. Mesleğini anlarsınız, cinsiyetini anlarsınız. Bütün bu betimlemeler bize bunu anlatır. Bizde böyle bir şey yoktur. Genellikle orada yatan kişinin adı, belki kısa bilgisi ve tabii ki ölüm tarihi yazar. Ama işte tek örnek dediğim yanımda gördüğünüz bu mezar taşında bu kişinin yaşarken saz çaldığını anlıyoruz. Belki de bir aşıktı, bir saz ustasıydı çünkü buraya bir saz resmi yapılmış. Ayrıca yine bir köstekli saat görüyoruz. Ve yapılan mezar taşı tıpkı bir insan gibi boynu, yakaları, kuşağıyla betimlenmiş. Dediğim gibi bu bize görülen bir örnek değildir. Tek olduğu için bunu özellikle size göstermek istedim.

1669 yılında Ruslar 2 filo göndererek Mora Yarımadası'nda bir ayaklanma başlatmak isterler. Ve bu ayaklanma özellikle Yunanlıların Türklere karşı bir ayaklanması olacaktır. Ve ardından da orada bir Rus devleti kurmak niyetindedirler. Ancak ayaklanma başlamasına rağmen Yunanistan'a yayılmaz. Ve bunu önlemek için de Osmanlı donanması harekete geçer. Ve bir donanma, Hüsamettin Paşa komutasındaki donanma Çeşme açıklarında Ruslarla karşı karşıya gelir. İşte Hüsamettin Paşa kaptan derya iken yine Burcu Zafer adlı geminin kalyonun başında da Cezayirli Gazi Hasan Paşa vardır ve saldırı başlar. Ancak Gazi Hasan Paşa olayın biraz aleyhimize olduğunu farkındadır ve kaptanı deryayı uyarmıştır. Hüsamettin Paşa önemi yok, karadaki toplar bizi korur demiştir. Ancak beklenen olmamıştır ve bu Osmanlı tarihindeki en büyük hezimetlerden biri olmuştur. Cezayirli Gazi Hasan Paşa bir Rus kalyonuna saldırmış, gülle atmış ve dümenini kilitlemiştir ve onunla çarpışırlar. İşte o sırada bir yangın çıkar ve o çarpışma sırasında Cezayirli Gazi Hasan Paşa yaralanır ve geri çekilmek zorunda kalır. İşte bu hezimetten sonra Hüsamettin Paşa kaptan deryalıktan alınmış, yerine Cezayirli Gazi Hasan Paşa getirilmiştir. Bu savaş onun yıldızının parlamasına sebep olmuştur. Ve bu nedenle de Çeşme Kalesi'nin hemen önünde onun bir heykeli vardır. Dilerseniz onun hikayesini de o heykelin önünde anlatayım.

İşte o savaşta, Osmanlı-Rus savaşında yıldızı parlayan ve daha sonra kaptanı derya olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın heykelinin yanındayım. Yanında da olmazsa olmazı aslanı. Aslana gelmeden önce onun hikayesine bakmak gerekiyor. Kendisi muhtemelen Kırım taraflarından devşirme olarak alınmış ve 1738 yılında Yeniçeri Ocağı'na kaydolmuş. Ve geldiğinde ismi Hasan ve böyle giriyor Yeniçeri Ocağı'na. İşte onun dört parçadan oluşan isminin ilk parçası Hasan, ilk ismi. Daha sonra bir şekilde, ki kendisi biraz serseri de ruhlu bir adam, bir gemi ayarlıyor ve Cezayir'e gidiyor. Oralarda korsanlık yapmak niyetinde ve Cezayir Bey'i ya da dayısı diyelim o dönem için onu himayesine alıyor ve yönetimde görevler de veriyor ona. Ve böylece Hasan'ın yanına bir de Cezayir'le ekleniyor. Ve daha sonra Cezayir'den cebini doldurmuş vaziyette geliyor tekrar İstanbul'a. İşte 1777 yılında kaptanı derya oluyor ve kaptan derya olduktan sonra da artık o bir paşadır. Cezayirli Hasan Paşa. Ve 1770'teki Osmanlı-Rus Savaşı onun gazi unvanını almasına da sebep oluyor. Ve böylece işte şimdi bildiğimiz isim Cezayirli Gazi Hasan Paşa ortaya çıkıyor. Aslana gelecek olursak, bu batılı ressamların çok ilgisini çekmiş. Çokça da resimlerini yapmışlar. Cezayir'deyken yavru bir aslanı aldığı, büyüttüğü, yetiştirdiği ve yanından hiç ayırmadığı söylenir. Ve işte bu betimleme o aslanın yanında olmasından ötürü biraz hayal gücünün de devreye girmesiyle ortaya çıkmıştır. Çünkü o dönemin metinleri bu aslandan ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa'dan bu şekilde bahsetmişlerdir. Dediğim gibi batılı ressamlar da bunu bolca resmetmiş.

Sakız'la Çeşme arasındaki geçit bir efsaneye konu olmuştur. Anlatılan odur ki Fenike'de Tiros adlı bir kentte Herakles'in tanrılaştırılmış bir heykeli, bir kült heykeli yapılır, bir sala konur ve denize salınır. Ve bu bir kehanettir. Nereye vurursa o kent ihya olacaktır. Ve o sal Herakles heykeliyle birlikte Çeşme kıyılarına Top Burun denilen yere yanaşır. Ve hem Sakızlılar hem de Eritralılar bu heykeli şehirlerine taşımak için uğraşırlar ama yerinden kaldıramazlar, kıpırdatamazlar. Ve sonunda Eritralı kör bir balıkçı bir düş görür. Ve o düşte ona şu söylenmiştir. Eritralı kadınlar saçlarını kessinler, bir halat örsünler, bu halatlı erkekler bu heykeli şehirlerine taşısınlar. Ve bu düşü şehrin yöneticisine söyler. Ancak Eritra'daki hiçbir kadın saçını kesmeye yanaşmaz. Sadece bir grup buna müsaade eder. O da Trak kadınlarıdır. Ve saçlarını keserler, bir halat örülür. Erkekler de bu halatla Herakles heykelini şehirlerine taşıyıp onun kült bir alanını yapıp şehirlerine dikerler. Ve sonraki dönemlerde Eritra sikkelerinde, paralarında Herakles'in yani Herkül'ün betimlemesini ve kült alanını görürüz.

Çeşme Kalesi'nden sonra burası bir Türk yerleşimi demiştim. Bu nedenle de özellikle erken dönemlerde 16. yüzyıl, 17. yüzyıl itibariyle burada pek Rum yok. Ve bu anlamda da bir kilise ve manastır görünmüyor. Ancak 18. yüzyıl itibariyle yavaş yavaş adalardan Rumlar buraya getiriliyorlar ve bunun da bir sebebi var, burada tarım yapmaları. Üzüm, anason gibi şeyler yetiştiriyorlar ve tarım bu şekilde onlar sayesinde gelişiyor. Öyle ki 18. yüzyılda Fransızlar buradan üzüm ithal ediyorlar. Bu seviyeye geldiğinde doğal olarak pek çok Rum burada ikame ediliyor, yerleşiyor ve onlar için de kiliseye ihtiyaç duyuluyor. Ve 19. yüzyıl itibariyle burada pek çok kilise ortaya çıkıyor. Ancak Mora ayaklanması nedeniyle Rumlar tekrar Yunanistan'a kaçıyorlar ve buradaki kiliseler harabeye dönüyor. Osmanlı'nın davetiyle 19. yüzyılda tekrar geldiklerinde işte burada var olan harabe halindeki kilisenin yerine yeni bir kilise yapmak istiyorlar. Ancak dönem gereği kilise yapmak ya da tamir etmek izne bağlı. Yani payitahttan izin almak zorundasınız. Bu izin içinde buranın çok sevilen Nikola İlyada adlı bir kaptanına görev veriliyor. Kendisi İstanbul'a gidiyor, gerekli izinleri alıyor ve o izinler alındıktan sonra ona bir de oranın yöneticisi ipler veriyor. Bu ipler yapılacak kilisenin ölçüsünü belirten iplerdir ve uçları mühürlenmiştir. Ve bunlarla Çeşme'ye geliyor. Ancak küçük bir hileye başvuruyor. Mühürleri bozmadan o ipleri biraz daha uzatıyor, araya ipler yapıyor ve böylece işte bu kadar heybetli bir kilise ortaya çıkıyor. Sonraki dönemde var olan kiliselerin çoğu yıkılmış. Burası da yıkılacak. Ancak işin ilginç yanı, yıkıldıktan sonra buradan çıkan afriyatı taşıyacak at arabasının sahibiyle anlaşamıyorlar. Ve işte bu fiyat anlaşmazlığı yüzünden bu kilise yıkılmıyor ve bugüne kadar sapasağlam gelmeyi başarıyor.

0: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
1: Babanızın yeni avukatı Kemal.
2: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
1: Teşekkür ederim.
2: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
3: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
2: Babacığım!
3: Kızım, evladım!
2: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
4: Para nerede dedim?
2: Bilmiyorum! Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
5: Söyle, ne istiyorsun?
1: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
2: Hadi baba! Durma! Çek dedi!
5: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
6: Bebek Yüzlü, bugün 16.15'te TV4'te.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: üstü. Küsuratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Baraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Baraf baraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Tam da leslik.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

25 yıldır hep seninle. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Çeşme'deydik. Yolculuğumuz boyunca Çeşme'nin tarihi yapılarını, insan hikayelerini dinledik. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Herkese merhabalar, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma güzel programımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Evet, bugün mutfağıma kim geliyor? İlknur Köse benimle beraber olacak. İyi bir pastacıdır. Çok keyifli lezzetler yapar. Bugün de o keyifli lezzetlerinden birkaçını yapacağız hep beraber. Evet, ilk olarak ne yapıyoruz? Benim favori pastalarımdandır. İlk olarak Alman pastası yapıyoruz efendim. Çok da lezzetli olur. Merak edenler varsa şimdiden kalemi kağıdı hazırlasınlar, tarifini alsınlar. Sonra ne yapıyoruz? İknur dedi ki senin için dedi bu yulaflı kurabiye.

0: ekledim dedi. Malum biliyorsunuz ben böyle yulaf kullanarak, yulaf ununu da kullanarak hep lezzetler yapalım. Böyle pratik kurabiyeler. Bugün de damla çikolatalı fındıklı güzel bir kurabiye yapacağız. Son olarak da malum kış mevsimindeyiz. Kışın en güzel sebzelerinden karnabahar görüyorum, brüksel lahanası görüyorum ve brokoli görüyorum. Güzel bir kış salatası yapacağız ve günümüzü tamamlayacağız. O zaman ilk durumu mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat görüşmeyeli?
1: İyi,
0: en son
1: güzel.
0: Yazın görüştük.
1: Evet, yazın görüştük.
0: Ne yapmıştık o zaman?
1: Pavlova yapmıştık.
0: Pavlova yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Bak,
1: yine o zaman da böyle rengarenk çok fresh bir salata yapmıştık. Bir de tahinli kurabiye yapmıştık.
0: Tahinli kurabiye yapmıştık. Bugün de pavlova yerine işte Alman pastası yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yine güzel bir kurabiyemiz var. Yulaflı. Ve yine bir kış salatasıyla günü tamamlıyoruz. O zaman ilk Nurcuğum Alman pastası senin için başa alıyorum.
1: Tamam.
0: Alman pastası senin için. Alman pastası için seni başa alıyorum.
1: Tamam.
0: Bazen işte böyle konuşamıyorum. Geliyor malzeme listesi efendim ekranlarınıza.
1: Tamam.
0: Evet, neler varmış? 750 gram un, 200 mililitre süt, 75 gram tereyağı, 75 gram katı yağ, 220 gram toz şeker, 150 gram yumurtamız var. İç harcı için 35 gram yaş maya, 125 gram un, 100 gram suyumuz var. Devam geliyor. Kreması için 500 gram şekersiz krema, 500 gram süt, 250 gram toz şeker, 150 gram un, 50 gram nişasta, 1 adet yumurtamız var. Devamı geliyor. Üzeri içinse pudra şekerimiz var. Evet, şimdi konuğumuz pastacı olunca ve pastacılardaki en önemli kurallardan bir tanesi gramla hareket etmektir. Ama sen yaparken bunu biraz daha bardak ölçüsüne vesaire çevirirsin diye düşünüyorum. Yardımcı olalım seyircilerimize.
1: Tamam.
0: Ama evlerinize böyle ufak bir tartı alırsanız efendim çok kolay.
1: Aynen.
0: Fiyatı da uygun.
1: Aynen öyle.
0: Daha böyle sağlam, risk almadan lezzetler çıkarabilirsiniz ortaya diye de ekleyelim. Evet İlknur'cum.
1: Şimdi Alman pastamız için ön mayalama işlemimiz var. Hı-hı. Çok pratik. Şurada 100 gram unumuz var. Ortalama bir su bardağının yarısından biraz daha fazla diyelim.
0: Hı-hı.
1: 125 gram oda ısısında suyum
0: yarım
1: var.
0: Yarım su bardağı yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Burada da 35 gram mayam var. Bir paket mayanın kenarından şöyle 2 milim kadar çıkarttık. 35 gram.
0: Evet.
1: Oldu bu. Bir
0: değil
1: çatal alabilir miyim?
0: 50 gram falan mı acaba? Bir paket yaş maya ne kadar?
1: 40 gram.
0: 40 gram. Hı-hı. Ha, 15 gramını birazcık eksilttik yani efendim.
1: 5 gram kadar.
0: Evet.
1: 25 gram mı dedim? 35 gram.
0: 35 gram, ha 40 gram.
1: Ha, evet.
0: 5 gram kadar çıkarttık diyelim. Evet.
1: Şimdi bunu böyle güzelce ön hazırlık olarak şöyle...
0: Bir ön mayalama işlemi var. Ne yaptık efendim? Ön mayalama işleminde unumuz vardı ama 100 gram kadar bir unu zannediyorum.
1: Gram.
0: 35 gram kadar yaş maya koyduk. Yarım su bardağı da suyu ilave ettik. Ön mayalama işlemini yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bir sürü un var. Bir sürü beyaz var şu an masada.
1: Evet.
0: İyi kafan karışmasın da.
1: Yok, karışmaz.
0: Evet.
1: Ay bütün bu haftayı da var ya full gluten geçirdim biliyor musunuz?
0: Gerçekten
1: eğitim vardı. Eğitimde sürekli aparatif atıştıralım diye sürekli gluten yedik.
0: Biraz
1: korkunç.
0: Ara vermen lazım.
1: Evet.
0: Hamur yedin yani.
1: Bugün
0: bolca.
1: Yemeyeceğim bunlardan.
0: Sen yap. Bugün zaten seni yemin için değil İlknur. Yapman için çağırdık.
1: Tamam.
0: Biz yiyeceğiz. Sen yapacaksın, biz
1: şimdi
0: yiyeceğiz.
1: Şöyle karıştırdım. Evet. Homojen bir kıvam aldı. Bunu böyle dinlenmesi için kenara koyuyorum.
0: Bekletiyorsun.
1: Bir tenceremde...
0: Hı hı. Kremayı mı yapıyoruz şimdi?
1: Hayır, şimdi şey yapıyoruz. Hamura devam ediyorum ben şu anda. Biliyorsunuz mayalama işleminin hızlandırılması için ısı miktarları çok önemli.
0: Hı.
1: Şimdi ben sütümü ilave ediyorum.
0: Evet.
1: Ve şekerin içerisinde erimiş olması çok önemli. Biliyorsunuz şeker mayalama süresini hızlandıran ve
0: aktive
1: eden bir şey.
0: Doğru.
1: Tatlı olduğu için yapacağımız tabii ki mayalı hamur, gayet tatlı bir hamur yapıyoruz.
0: Aha.
1: Bunu hemen ocakta
0: alalım ocağımıza.
1: Şöyle şeker eriyene kadar.
0: Ben karıştırırım, sen diğer işlemleri
1: tamam.
0: halledersin.
1: Şimdi yeteyim. Şurada ortalama 150 gram kadar erimiş margarin ve tereyağı karışımım var şöyle.
0: Hiç margarin
1: biz
0: olmasak
1: önden,
0: nasıl oluyor?
1: Tereyağıyla da olur
0: sadece
1: tabii ki.
0: Tereyağıyla.
1: Tabii ki de olur. Biz bunu önceden erittik çünkü şimdi süt ve şekerimiz de sıcak. Yumurtalarımızı ilave edeceğiz. Hani pişme olmasın. Kendimizi
0: diye.
1: Riske atmayalım
0: tamam.
1: diye. Önceden erittik böyle oda ısısında şu an bu da. Şunu şöyle alalım.
0: Şu an benim bekliyorsun sen?
1: Evet.
0: Aslında eridi bu arada.
1: Tamam hadi alalım o zaman.
0: Evet. Tamamen pürüzsüz bir kıvamda.
1: Bunun altına bir şey koyalım mı buraya?
0: Yok, daha o kadar ısınmadı.
1: Tamam.
0: Sorun olmaz.
1: Şimdi bunun içerisine yağımı ilave ediyorum.
0: Margarin ve tereyağı karışımını ilave ediyoruz.
1: Evet, çakıcıyı alabilir miyim tekrar?
0: Tabii ki.
1: Şurada. Ben kırayım, sen karıştırır mısın pişmesin?
0: 3 büyük boy, evet tabii karıştırırım. 3 büyük boy yumurta efendim, 125 gram diye onu aslında, değil mi?
1: Ortalama 150 grama
0: 150
1: tekabül
0: gram,
1: ediyor.
0: Pardon, 150 yani... gram. 3 büyük boy yumurta diyebiliriz aslında.
1: Evet.
0: Ve bir taraftan da yumurtaları koydukça karıştırmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ısıttık pişmesin diye.
1: Evet.
0: Şimdi sen bunu tek başına ekledim. Ne yapıyorsun ilk?
1: Yumurtaları önceden kırıyorum, tek tek ekliyorum. Bir taraftan ekleyip bir taraftan karıştırıyorum.
0: Evet, çırpıyorum ben.
1: Şimdi hamurumuz için 750 gram unumuz var. Hı hı. Bir kaşık alabilir miyim Tuğçe Hanım? Ona
0: tabii
1: ben
0: ki
1: devam edeyim.
0: Al canım kaşık.
1: Hemen elimi bulaştırmak istemiyorum şu an buna.
0: Ben de
1: şöyle
0: devam ediyorum.
1: Unumun ortasını havuz gibi açtım.
0: Yaptım.
1: Bu karışımımı...
0: Yeterli mi bu kadar karıştırmak?
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Karışımımı ilave ediyorum.
0: Hı
1: hı. Hmm. Sonra...
0: Tencereyle işim bittiyse
1: bitti.
0: Kaldırıyorum. Sonra
1: şunu
0: daha önceden
1: da
0: mayalama
1: istersen
0: işlemi yaptığın hamuru mu koyuyorsun?
1: Evet, şimdi de
0: güzel
1: ön hazırlık yaptığım hamurumu koyuyorum.
0: Yani aslında işte bak, gözümüze zor gibi görünen
1: evet,
0: şeyleri...
1: Evet, bir sürü malzeme var gibi geldi ama şu an...
0: Ama bitti işte.
1: Bitti.
0: Gayet pratik bence.
1: Şöyle, şunu da vereyim.
0: Evet, ver canım.
1: Şöyle biraz kaşık yardımıyla biraz karıştırmak istiyorum.
0: Dışarıdan içeriye doğru. Evet, unları devreye sokuyorsun.
1: Evet.
0: Kenara biriktirdiği. Gördünüz mü efendim, işte evde Alman pastası yapabilirsiniz gayet güzel.
1: Evet.
0: Yani şimdi Alman pastası... ben Almanya'ya gittiğimde özellikle Heidelberg diye bir şehri vardı. Almanya'da yani benim gördüğüm 3-4 şehirden en güzeliydi, hı hı, diyebilirim. Orada yediğim sene kaç, 2015'te doğum günümde, yine bir Şubat ayında gitmiştim. Ya, bu zamanlar gitmiştim yani.
1: Hı hı.
0: Ve o kadar güzeldi ki hala tadı damağımdadır o pastanın. Porsiyon da maşallah yani.
1: Bizim bir porsiyonlarımızla
0: büyük.
1: Evet.
0: Bayağı büyük pastanın porsiyonu. Hala tadı damağımdadır efendim.
1: Bakalım onun gibi yapabilecek
0: yaparsın,
1: miyim ben?
0: Yaparsın, yaparsın. Hiç şüphem yok. Şimdi nasıl bir hamur kıvamı oluyor?
1: Kulak memesi yumuşaklığında. Aa, artık elimle yoğurmaya geçeceğim. Aha. Şunu da şöyle vereyim.
0: Lütfen elimizle yoğuralım. Elimizin lezzeti geçsin efendim.
1: Evet. Şöyle hamurumu evet yoğuruyorum. Gayet yumuşak bir hamur.
0: Gayet yumuşak bir hamur olacak efendim. Hep kulak memesi kıvamında diye tabir ettiğimiz klasik kıvamımız olacak. Öyle yani. Allah Allah, bugün kameranın başında da çok güzel bir kameramanım, bak hocam, kameramanım, kameraman var. Evet. Hoşmuş. Evet, güzel bir hamur elde ediyoruz.
1: Cıvık gibi eve. Evet, aha, gelebilir ama birazdan toparlanacak.
0: Tamam. Una ihtiyacın var mı?
1: Biraz daha aslında alabilir un.
0: Tamam, hemen getiriyorum onu sana. Çünkü ihtiyacı varmış gibi geldi bana da.
1: Şey, biraz mayalanınca için aslında toparlanıyor.
0: Evet. Şimdi kreması da pastacı kreması, değil mi?
1: Evet.
0: Klasik
1: krem,
0: bir pastacı kreması. Evet. Ama sen onu önceden yapmışsın, getirmişsin.
1: Evet, çünkü soğuması gerekiyor
0: efendim pastacı kremasını.
1: Ama bütün püf noktalarını yaparken anlatacağım.
0: Hı hı.
1: Birazcık un alabilir miyim?
0: Tabii ki. Kontrollü koyalım da. Şimdi toparlar zaten.
1: Şimdi undan ona da biraz tabii ki fark edebiliyor.
0: Markasına göre değil mi?
1: Evet, yani unun inceliği ve kalınlığı doğru orantıda kesinlikle etkiliyor. Toparlandı bile zaten.
0: Aslında hep söylüyoruz ya, biraz kıvamını bilmek lazım. Ve pratikte yaptıkça zaten
1: evet
0: anlıyorsunuz. Oldu mu olmadı mı hamur? Demin çok yapışmıştı. Şu an birazcık daha un istedi. Onu da ilave ettik.
1: Ortalama
0: bak,
1: 25 gram kadar da un ilave,
0: un ilave
1: ettik biraz evvel.
0: Bir yemek kaşığı
1: evet
0: kadar yani. Şu an nasıl?
1: Bu tamam.
0: Tamam mı? Oldu bak. Ele yapışması da gitti.
1: Evet.
0: Kendini buldu. Evet. Hamurumuz kendini buldu.
1: Hamur da çok sıcak tabii.
0: Şimdi dinlendirecek miyiz biraz?
1: Biz kremasını pişirene kadar biraz mayalanmasını istiyorum. Aha. Fırına koyduğumuzda da yaklaşık 50 derecede 5 dakika ön mayalama yapabiliriz. Yani işimiz acilse mayalama. Aslında bütün mayalı ürünlerle ilgili, yani mayalı grubuyla ilgili. Biz şimdi evlerimizde tabii ki mayalama fırınımız yok profesyonel çalışma alanlarındaki gibi. 50 dereceye fırınımızı ayarlayıp yaklaşık 10-15 dakika mayalama yapabiliriz bütün mayalı ürünlerle.
0: 50 derecede 10-15 dakika mayalama yapabiliyormuşuz, ön mayalama.
1: Evet. Yani mayalamayı hızlandırıyoruz aslında 50 derecede. 40-50
0: tamam,
1: derece
0: bunu
1: arası.
0: Öyle yaparız.
1: Evet.
0: Bunu böyle tepsiye mi sereceğiz? Ne yapacağız?
1: Parçalara böleceğim. Aha. Porsiyonlayıp sonra tepsiye.
0: Tepsiye.
1: Evet. Çok pardon. Bütün bir hafta boyunca hastaydım, kusura bakmayın.
0: Herkes hasta canım.
1: Evet.
0: Herkes gerçekten şu virüs müdür, salgın mıdır artık, gitse yakamızı bıraksa sevineceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Yani. Yazık, herkes hasta.
1: Bir aydır hastayım.
0: Evet.
1: Bir aydır.
0: Maalesef.
1: Şöyle tamam, bu tamam. Lapa lapa kar yağsa. Şunu şunun üstünü örtsem ne
0: tabii
1: olur?
0: Tabii ki hiçbir şey olmaz. Peki ne yapacaksın? Kremayı.
1: Kremayı pişireceğim. Ha. Her şeyden önce de bir elini
0: yıkayabilirsin. Tabii ki yıkayabilirsin. Evet efendim. İlknur elini yıkamayacak.

0: sıralama yapabilirsiniz. Böyle 10-15 dakika. Bu da size bir ipucu olmuş olsun. Hamurumuz buradan. Şimdi tenceremizde pastacı kremasını pişireceğiz. Evet. Biz İknur daha önceden yapmış. Biz size pastacı kremasının tüm detaylarını anlatacağız. Hı-hı. Ama sadece beklememiz gerektiği için daha önceden hazır evet. etmiş. Evet. Al İknur'cum, ben onu götüreceğim.
1: Tamam. Buradan. Burada ilave edelim mi?
0: Tabii ki tabii ki edebilirsin. Hı-hı. Sonra ocağa alırız. 500 gram. Evet efendim, pastacı kreması geliyor. Bir pastacıdan hem de.
1: Başlayayım evet. mı?
0: Tabii ki.
1: 500 gram kremam var.
0: Evet.
1: Bir
0: kaşık.
1: Spatula ile daha güzel tamam. sıyırız. Hatta şu benimkinin aynısı, şunu alayım. Elimde alışık.
0: Evet.
1: Şöyle kremamı ilave ettim.
0: İyice sıyırdık.
1: 500 gram
0: süt.
1: Süt 500 mil.
0: Evet.
1: Bunu da ilave ettim. Hı-hı. Şöyle. Unum var.
0: Unumuz var. Unumuzu da koyduk.
1: Nişastam var.
0: Nişasta var. Pudra şekeri, şeker ve yumurta da devreye
1: pudra
0: girecek.
1: Pudra şekerini süslemede kullanacağız üzerine. Toz şekerimi de ilave ettim. Bir adet
0: de. Peki toz şeker yerine pudra şekeri koysak mesela kremaya, olur mu?
1: Ya olur, o da şeker ama şeker oranları aslında aynı düşmeyebilir.
0: O yüzden
1: bir de şöyle, şimdi bizim mesela normalde markette satılan pudra şekerlerinin içerisinde yapışmayı önlemek için nişasta var. Hı hı. Aslında doğrudan kıvamını etkiler. Yani nişasta oranı artacağı için.
0: Artacağı için kıvamını
1: aynı
0: etkiler.
1: Aynı gramda evet. Yani evet. daha katı bir hamur elde ederiz muhtemelen.
0: Yumurtamızı da ekledik efendim. Evet. Diyorum ki bu böyle muzlu bir Alman pastası olsun. Muzumuzu da buraya koydum. Sonra üzerine muzla süsleriz değil mi? Evet. İçine mi koyacağız?
1: İçine koyalım.
0: İçine koyarız tamam. Bir tanesi sade olsun, bir tanesi de muzlu olsun.
1: Olur.
0: İki farklı olsun.
1: Şununla devam edeyim.
0: Evet.
1: Ocağa
0: şimdi
1: geliyorum.
0: Ben ocağı açıyorum.
1: Şöyle bir güzel.
0: Dur, daha açmamışım ocağı. Bir güzel karıştıra karıştıra yoğun bir kıvam olana kadar kremamızı pişiriyoruz efendim.
1: Evet, pişirdikten sonra dolaba koyuyoruz. Tamamen buz gibi olduktan sonra biliyorsunuz içinde krema var 500 gram. Soğuduktan sonra mikserin yüksek devirinde hızlıca çırpıyoruz. O zaman daha muhteşem böyle kremanın içindeki
0: yoğun,
1: yağ
0: böyle
1: homojen bir şekilde.
0: Oluyor.
1: Evet, çok şekli bozulmayan muhteşem bir krema oluyor. Evet.
0: Ben diyorum ki onu ben yapayım.
1: Olur.
0: Sen de istersen hamuru bezelere ayıracak
1: tamam.
0: mısın ya? Fırın
1: olur.
0: Tepsisine koy, fırına gönderelim
1: tamam.
0: pişsin.
1: Tamam olur.
0: Evet, bu işlem bende. Ben güzelce merak etme çırpacağım onu.
1: Tamam.
0: Hiçbir problem olmadan efendim. Şimdi ben kremayı hallederken İknur da yaptığımız hamurdan bezeler ayıracak.
1: Şöyle
0: 3-4 tane
1: de
0: herhalde
1: alayım.
0: Değil mi? 3-4 tane.
1: Normalde bu hamurdan 4 adet çıkıyor. Hı hı. Şimdi biz iki tanesini pişirelim tepsiyi sıkıştırmamak adına.
0: Evet.
1: Şöyle yağlı kağıdımı da koydum. Hamurumu şöyle tezgaha alacağım.
0: Evet,
1: çok
0: yardımcı.
1: Büyük.
0: Bayağı büyük.
1: Tamamdır. Şöyle aldım. Tezgahımın üzerine şöyle çok azıcık yoğurmak
0: biraz
1: istiyorum.
0: Biraz kendine getiriyorsun.
1: Evet. Yani aslında gluteni aktive ediyorum burada.
0: Evet, çok da glutene ihtiyacımız var.
1: Evet,
0: et,
1: özellikle
0: et.
1: Benim bu hafta
0: evet,
1: çok glutene
0: aktive.
1: İhtiyacım var.
0: Hakikaten öyle. Bu arada ne demiştik? Krema iyice soğuduktan sonra mikser yardımıyla
1: yüksek devirde.
0: Yüksek devirde çırpmamız gerekiyor efendim.
1: Çok
0: onu
1: önemli.
0: Ne kadar buzdolabına atıp 1-2 saat yeterli mi?
1: Yani buz gibi olsun.
0: Buz gibi olsun.
1: Aslında bir gün öncesinden yapmak
0: çok daha iyi
1: doğru.
0: Diyorsun.
1: O yüzden ben bir gün öncesinden yapıp hazırını getirdim.
0: Seyircilerimize biz söyleyelim doğrusunu. Biz burada tabii ki belli bir süre içerisinde bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden zaman zaman sağ olsunlar konuklarımız bazı gerekleri evden yapıp getiriyorlar. Mesela pastacı kremasını İknur evden yaptı getirdi. Ama biz size tüm detaylarını veriyoruz. Eğer dikkatle dinlerseniz değil mi? Hiçbir
1: evet.
0: detayı kaçırmayacaksınız
1: şimdi
0: efendim.
1: Şimdi iki parça hamurumu şöyle ayırdım, sonra pişireceğim onu.
0: Evet.
1: Fırınımda tepsinin fazla kalabalık olmasın diye. Hamurumu şöyle yuvarlıyorum. Hı hı. Hatta daha pürüzsüz olsun diye ev hanımlarına bir şey göstereyim.
0: Püf noktası.
1: Evet, şöyle altına doğru hamuru katlıyorum. Hı hı. Bakın bütün pürüzler altta. Ekledi Heh. Şöyle elimle düzeltiyorum.
0: Aa, ne güzel oldu. İşte bunlarla uğraşmak insanın ruhuna iyi geliyor.
1: Evet.
0: Hamurla uğraşmak.
1: Mutfak başlı başına yani seven için Kesinlikle.
0: Evet. Sen eğitimliydin değil mi?
1: Aslında çok eğitimli sayılmam. Yani okuyorum şu anda dışarıdan.
0: Gastronomi.
1: Evet. Ama şey, annem aşçı. Anneannem aşçı, bizde birkaç
0: el
1: kuşak böyle.
0: Herkes. Evet. Evet. Anneanne anneye, anne de sana el verdi. Bu işler biraz öyle oluyor hakikaten.
1: Ya bir de zaten okulda öğrendiklerinizle hani geçip bir mutfakta hemen bir şeyler yapmamız mümkün değil. Gerçekten hani teknik anlamda bir yerde çalışmak, bir şeyler yapıyor olmak çok önemli.
0: İşte pratik, yani kesinlikle. Teoriden ziyade tabii ki teorik bilgiler çok önemli. Ama bu işler özellikle mutfak biraz pratik yaptıkça gelişen ve büyüyen bir alan. O yüzden mutfağa girin
1: efendim.
0: Şöyle
1: şimdi sık ben bunu fırına götürüyorum.
0: Tamam.
1: Şöyle.
0: Ben sana yardımcı olayım mı?
1: Sevinirim.
0: Evet efendim.
1: Bunu 50 dereceye bir ayarlayalım önce.
0: Tamamdır.
1: Çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil. 50 dereceye bir
1: ben
0: ayarladık.
1: Ben şuna bakayım o arada.
0: Ön mayalama yaptırıyoruz değil mi?
1: 5-10 dakika mayalanma olsun orada. Daha
0: sonra
1: güzel da, puf kabarsın.
0: Evet, sonra da ne yapacağız? Kaç dereceye getireceğiz?
1: 170-175 derece bizim için ideal.
0: Ortalama kaç dakikada pişiyor senin fırınında?
1: Benim fırınımda 25-30 dakika arasında pişiyor.
0: 25-30 dakika arasında pişiyor. Tamamdır.
1: Mayalıları yaparken biraz hani oradaki ısı ve buharda biliyorsunuz daha çabuk ve güzel mayalama oluyor. Mesela fanlı fırını olmayanlar ya da biraz daha böyle hacimli poğaçalar, açmalar pişirmek isteyenler fırının içerisine küçük bir cam kapta ya da porselen bir kapta su koyarlarsa çok daha böyle puf puf.
0: Cheesecake için de özellikle mesela cheesecake'te de o cam kapta su çatlamayı önlüyor. Yine bir konuğum öyle bir püf noktası vermişti.
1: Ortamın nemi arttığı için
0: çatlamayı
1: önlüyor.
0: Doğru. Ben diyorum ki ben onu pişirmeye devam edeyim.
1: Tamam, ben zaten buraya geçeyim mi?
0: Evet, ikinci tarifimize geçelim. Zamanımızı iyi kullanalım. Evet efendim, ben kremayı pişirmeye devam ederken daha hiç başlama güzelim. Bir seyircilerimize malzeme listesini gösterelim. Yulaflı, damla çikolatalı kurabiyemizin malzeme listesi ekranlarınıza geliyor efendim. Bakalım neler varmış içinde. Yulaflı çikolatalı kurabiyemiz 250 gram yulaf, 200 gram un, 1 çay kaşığı karbonat, 250 gram tereyağı, 100 gram toz şeker, 70 gram esmer şekerimiz var. 1 adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı süt, yarım çay kaşığı vanilya, 200 gram beyaz damla çikolata, yarım su bardağı fındığımız var. Bu kadar değil mi?
1: Evet, evet, beyaz damla çikolata yerine bizim bitterimiz var.
0: Bitterimiz var. Ha, evet. Ben beyaz damla çikolata diye mi okudum? Tamam, bitter, beyaz damla çikolata, evde ne varsa efendim.
1: Evet, her ikisiyle de olabilir. Yalnız damla çikolata olması önemli. Hani parça çikolatayla da olur ama fırında eriyip yapışma ihtimali çok daha yüksek.
0: Bunların
1: yağ oranları... Pardon. Bunların yağ oranları biraz daha farklı.
0: O yüzden damla çikolata olması önemli diyorsun. Tereyağını
1: şöyle
0: devreye
1: tereyağını
0: soktuk.
1: Koydum.
0: Bence bunun kıvamı oldu bu arada. Ne diyorsun?
1: Çok azıcık daha pissin.
0: Pissin. Tamam. Hı-hı. Karıştıra karıştıra mı?
1: Evet, evet. Tereyağımı koydum.
0: Tamam.
1: Bir adet yumurtamı koydum. Ve toz şekerimi.
0: Toz şekerimiz, yumurtamız ve tereyağımız girdi efendim devreye.
1: Şimdi bu tarz kurabiyelerde mesela mayalıda da aynı şeyi yaptık. Bütün kuruları

0: bir arada.
1: Bir arada. Diğerlerini
0: sıvıları bir
1: de
0: arada.
1: Evet, bir arada yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Şimdi tereyağının içerisinde biraz şekeri homojene etmek burada önemli ve bütün kurabiye türlerinde aslında önemli.
0: Evet.
1: Evde el mix

0: önceden yapın dedik. Evet, evet, buzdolabında bekleyince
1: çok daha güzel
0: sonra
1: oluyor.
0: Mikserin sıçradı her yerime. Tadalım o zaman. Mikserin yüksek devirinde güzelce çırparlarsa da gayet istediğimiz kıvamı
1: evet,
0: yakalamış
1: çok güzel
0: oluruz.
1: Oluyor.
0: Evet, kremamız hazır. Soğuyacak artık o. Hatta ben evet. onu bakayım sıcak mı? Şöyle bir kenara alayım. Evet, şu anda yulaflı kurabiyemizi yapıyoruz efendim.
1: Evet, biraz çırpıcıyla yulaflı... zorlandım açıkçası. Terli.
0: O yüzden çatala mı geçtin?
1: Yok, kaşıkla şöyle.
0: Kaşıkla hallediyorsun. Çünkü tereyağı biraz kötüydü.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: yüzden.
1: O da ısısın ne olursa biraz daha işimiz kolaylaşır.
0: Böyle bir şekeri tereyağın içinde homojen bir kıvam elde etmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Hep aslında bütün pastacıların söylediği ortak bir dil var. O da kurularla sıvıları ayrı
1: evet.
0: ayrı yapıp sonra sıvıları kurulara eklemek değil mi?
1: Evet. Şimdi senden de rica etsem un ve yulafı şurada karıştırabilir
0: miyiz? Bir karıştırırım. Evet efendim, diğer kabımızda da ben şimdi un ve yulafı şöyle bir karıştırayım. Hemen bir kaşık alalım. Unumuz ne kadardı canım?
1: Ne kadardı?
0: Unuttum mu diyorsun?
1: Unuttum.
0: O kadar çok gramaj ölçüleri var ki ama zaten siz seyircilerimiz için.
1: Ortalama bir buçuk, su bardağı kadardı.
0: Bir buçuk su bardağı. 250 gram da yulaf vardı diye hatırlıyorum.
1: Evet, 250 gram yulaf var. 200 gram un.
0: 250 gram yulaf.
1: Evet.
0: Evet, şöyle bir karıştıralım. Unla yulafımızı. Hamurumuz bu.
1: Evet, şimdi ben ön hazırlığım burada yaptım.
0: Aha. Neler koymuştun içine? Bir kez daha seyircilerimize anlatabilir misin?
1: Tereyağı, yumurta, esmer şeker koyduk buraya.
0: Evet.
1: Şimdi bir yemek kaşığı şöyle evet, yulafım sütümüz. İçin özellikle koyuyorum bunu.
0: Sütümüzü ilave ediyorsun.
1: Süt ilave ediyorum. Sonra burada vanilyam var, onu da şuraya ekleyeyim.
0: Vanilyayı da yulaf ve un karışımına ekliyoruz.
1: Evet, şurada bir çay kaşığı kadar.
0: Kabartma tozu mu?
1: Şey,
0: tuz mu?
1: Karbonat.
0: Karbonat.
1: Aslında kabartma tozunun muhteviyatı da karbonat. Karbonat ve krem tartarın karışımı.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Mesela irmikte de ya da normal un dışında, buğday unu dışında herhangi bir malzeme olarak farklı unlar kullandığınızda karbonatın daha iyi kabarttığını düşünüyorum ben kabartma tozuna göre. Sen
1: evet.
0: ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani
0: bilmiyorum.
1: Şöyle, aslında karbonat bunun içerisinde biraz daha böyle hacmini kaybetmemesi için önemli.
0: Koyuyorsun.
1: Zaten kabartma tozunun muhteviyatında da krem tartar ve karbonat var. İkisinin
0: var.
1: Karışımı yani oranlı olarak karışımından oluşuyor.
0: Evet, ben tüm yulafı...
1: Ya ben mesela kabartma tozu hiçbir zaman pasta için pişirdiğim keklerde kullanmıyorum. Sadece karbonat kullanıyorum. Evet.
0: Daha saf olduğunu düşünüyorsun bence, o yüzden herhalde.
1: Yani karışım yapacaksam da kendim yapıyorum.
0: Kendin yapıyorsun.
1: Krem tartarla.
0: Evet efendim, bu arada İknur sıvıları hallederken
1: evet,
0: ben de ne yaptım? Kuruları birbirine karıştırdım.
1: Evet.
0: Ne vardı? Vanilyam var, yulaf var, unum var ve karbonatım var. Güzelce tüm kuru malzemeleri böylece karıştırmış
1: yavaş
0: oldum.
1: Yavaş yavaş ekleyebilir miyiz?
0: Ekleyebiliriz. Getiriyorum.
1: Ben kaşıkla önce karıştırayım. Çok elime bulaşmasın.
0: Yavaş yavaş da ekliyoruz efendim.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten öğün niyetine yiyebileceğimiz bir
0: kurabiye. Keyifli bir kurabiye. Pratik de bence gayet kolay. Hiçbir,
1: evet.
0: Yani zorluğu yok.
1: Bir de
0: yok.
1: Şöyle, çok çeşitlendirilebilecek bir kurabiye. Yani bunun içerisinde zencefil ve portakal koyun.
0: Kabuğu
1: kışa
0: mesela.
1: Uygun olur.
0: Gayet güzel.
1: Kuş üzümü koyun, kuru üzüm koyun, ceviz koyun. Daha bir farklı
0: gibi,
1: olur.
0: Damak tadınıza
1: ve
0: göre
1: hatta
0: renklendirebilirsiniz.
1: Şimdi biz
0: bununla
1: mesela toz şeker kullandık. Eğer hani şeker kullanmak istemiyorsak şeker yerine şöyle yapabiliriz. Tahin ve pekmez karışımı koyabiliriz.
0: Çok da
1: biraz
0: güzel
1: un
0: olur.
1: Ve yulaf miktarını artırırız. Yine
0: evet,
1: yani
0: onlar
1: bizim haliyle için...
0: sıvı olduğu için kuruların miktarı artması
1: evet.
0: gerekiyor. O kıvamı yakalayabilmemiz adına efendim.
1: O zaman da şekersiz gayet doğal. İçine ceviz
0: benim tarifler
1: ekleriz.
0: Gibi olur.
1: Evet.
0: Ceviz de güzel olur. İlave edeyim mi?
1: Evet.
0: Artık hepsini ilave ediyorum.
1: Evet, edebiliriz. Bir de ısıyı arttıralım mı?
0: Arttıralım. Ne yapmıştık efendim? Şimdi Alman pastasına bir geri dönüş yapıyoruz. İlk Nur yulaflı kurabiyeyi hallederken şöyle ilk 5 dakika ve 10 dakika civarında 50 derecede bir ön mayalama yaptırdık. Şimdi 175 derece
1: evet.
0: normal ısısına getiriyorum. Evet, bak zaten mayalandığı da belli oldu bu arada İlknur.
1: Evet,

0: Kabarmaya başlamışlar.
1: Başladı, evet. Devam ediyoruz efendim.
0: Şimdi böyle güzelce yoğuruyorum.
1: El devreye girdi diyorsun.
0: Evet. Elimizin lezzeti hamurumuza
1: ben
0: geçsin.
1: Ben şuraları bir toparlayayım mı?
0: Tabii.
1: Sütüne ihtiyacım var mı?
0: Yok, bitti. Yok, onunla artık işim.
1: Sütümüzle de işimiz bitti efendim. Şöyle arkaya koyalım ki tepsimizi getireceğim buraya. Fırın tepsimize ne yapacağız? Tüm malzemelerimizi, kurabiyelerimizi.
0: Evet.
1: Şekil ne yapacaksın?
0: Yuvarlak yapabiliriz. Şöyle biraz daha uzun yapabiliriz. Hı-hı. Biraz bunun böyle porsiyonları büyük.
1: Çırpıcıyla işim var mı?
0: Yok.
1: Yok, onunla da bitti işimiz. O zaman ben fırın tepsisini getiriyorum senin için. Evet. Fırın tepsimizi de koyduk önümüze. Hı-hı. Şimdi içine koyacağız değil mi,
0: evet,
1: damla çikolatayı da?
0: Damla çikolatalarımızı ve fındığımızı ekleyelim.
1: Hepsini koyayım mı?
0: Olur, bol çikolatalı.
1: Bir korktum ben.
0: Bitterden korkmayın. En masum çikolata daha, bitter.
1: Evet. Ama %60 %70 kakaolu olsun efendim. Evet. %40'larda gezmeyelim.
0: Ona zaten evet. Biz... pastacılar olarak pek çikolata demiyoruz.
1: Demiyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Koyayım mı
0: evet.
1: Fındığımızı da? Oh, biraz dişe de gelsin. Çok da ufak ufak parçalamasınlar bence
0: evet.
1: Fındığı da.
0: Bir de özellikle kavrulmuş, yani bu tarzda kavrulmuş fındık çok daha güzel oluyor
1: içinde. Çok daha güzel. Ben de çiğ fındık severim.
0: Aa öyle mi?
1: Evet,
0: süt fındık seviyorsun o zaman.
1: Ben her şeyi hakikaten böyle kuru yemişleri vesaire de çiğ olanı, kavrulmamış olanı seviyorum. Mesela kavrulmuş badem yemem, çiğ badem yerim.
0: Hmm.
1: Cevizi öyle açık almam, mutlaka kabuğuyla alırım.
0: Evet, ben de ceviz konusunda hassasiyetim var.
1: Evet, siz de bence öyle yapın efendim. Hem daha uygun oluyor kabuklu alınca fiyatı da değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Böyle bir kıvamı, sert bir kurabiye aslında kıvamında.
0: Evet, evet.
1: Yulaf var içinde, normal un var. Damla çikolatalı, fındıklı, güzel bir hem de bayağı doyurucuymuş bir ara öğünde tüketebilirsiniz bence
0: evet.
1: Değil mi? Saat 4 sularında. Mesela bizim
0: yanına
1: programımız 2'de.
0: Süt.
1: Şu anda herhalde 2.25 geçiyor falandır, 2.30 olmuştur diyelim saat. Saatim yok kolumda, o yüzden bilemiyorum. Benim program bittikten sonra bir 15-20 dakikaya bitiyor. Hemen geçip evde yapıp saat 4 gibi bir ara öğünde yanında sütle, çayla, neyle isterseniz tüketebileceğiniz keyifli bir kurabiye. Şimdi şekiller veriyoruz.
0: İstersek şöyle uzun yapabiliriz.
1: Böyle cookie gibi de daha büyük de yapabiliriz.
0: Öyle de yapacağım. Hı-hı.
1: Çeşit yapacaksın.
0: Bir elimi yıkama ihtiyacım var. Yıkasam olur
1: tabii
0: mu?
1: Tabii ki yıka. Ben de kendimce bir şekil vereyim o zaman
0: tabii
1: sen
0: ki.
1: Elini yıkarken. Ben de cookie gibi yapmak istiyorum efendim. Böyle biraz daha geniş olsun ve daha ince olsun istiyorum. Çünkü bunun kabarma olayı çok fazla olmayacak
0: evet,
1: değil
0: olmayacak.
1: Mi İknur'cum?
0: Evet olmuyor.
1: İçinde çünkü
0: ama soğuduktan sonra müthiş gevrek. Böyle yanında sütle kahveyle, filtre kahveyle özellikle.
1: Hı-hı.
0: Muhteşem oluyor.
1: Filtre kahveyle de yakışır.
0: Evet. Geldim ben de.
1: De devam ediyorum.
0: Şöyle aşağı yukarı iri ceviz büyüklüğü diyelim.
1: Hı-hı. Sen öyle yap, ben cookie yapıyorum kendime.
0: Ha tamam, ben de normalde aslında biz de bu şekilde yapıyoruz bunu.
1: Benden gördün.
0: Kıskandım.
1: Benden gördüm bence direkt. Evet.
0: Sıra.
1: Ben de yardımcı olayım ki iki el gidelim beraberce.
0: Eğer bu kurabiyeyi böyle yumuşak yemeyi seviyorlarsa bu tarz. Mesela kimi insanlar sütün, kahvenin yanına biraz daha yumuşak dokulu kurabiyeler seviyorlar ya. Şimdi bizim bunun içerisinde tereyağı var ve çok fazla kızartmadığımız için.
1: Hı hı.
0: Yemek istediklerinde eğer yumuşak yemek istiyorlarsa birazcık mikro ya da fırında ısıtabilirler. O zaman daha böyle
1: da yumuşak
0: bir kurabiye oluyor.
1: Tamamdır. Ay kendininkileri yan yana koy. Seninki kadın budu köfteye benziyor. Şaka yapıyorum. 2 dakikada öğrendim. Hemen kızın üstüne çıkmaya çalışıyorum. Ben de işte kendimce böyle tatmin oluyorum İknur'cum.
0: Estağfurullah.
1: Sizlerden öğrenip öğrenip. Evet.
0: Geçen sene çok güzel lezzetler yapıyordum pratik. Bu sene yapmıyorsun.
1: Yapmıyorum. Bu sene tamamen mutfağı konuklara emanet edip ben sadece sunuculuk görevim. Ama arada yapmayacağım diye bir şey yok. Mesela ilerleyen günlerde çok güzel yeni bir tarif öğrendim. Türk kahveli unsuz bir kek.
0: Oh ne güzel.
1: Evet, onu yapmayı planlıyorum ilerleyen günlerde.
0: Bir bölümde de sırf şekersiz unsuz mu yapsak acaba?
1: Yapalım. Bir daha geldiğinde
0: yani.
1: Çok da sevinirim. Biliyorsun tam benim tarzım
0: evet.
1: Onlar.
0: Vallahi şu kurabiyeyi seçme sebebimin tek
1: benim,
0: sebebi sensin.
1: Yulaf olması için de.
0: Yulafa
1: evet.
0: Bayılıyor.
1: Çok
0: kendisi.
1: Seviyorum yulafı.
0: Evet.
1: Ha keza bu sabahta gayet kahvaltı olarak yulaf yedim ve geldim.
0: Ne
1: yani,
0: güzel.
1: Evet.
0: Benim gibi bir
1: hatta
0: hafta boyunca poğaça açma yememişsin.
1: Yulafta da.

0: aslında ambalaj olarak problem olmazsa yulafta gluten yok diye biliyoruz. Öyle öğrendim. Ambalajlamada.
1: Ama en azından poğaçadan ve açmadan iyidir diye
0: tabii ki iyidir. Ben sabah granola yaptım. Evde kendim granola yapıp. Evet, ben de çok severim. Öyle afiyetle yedim. Maşallah bereketli de.
1: Evet.
0: Küçük küçük yaparsan neredeyse
1: 50 tane çıkacak.
0: Bir de gerçekten
1: şöyle bir tanesi doyuruyor insanı.
0: Evet.
1: Lifli çünkü bayağı bir. Hani i̇şte yulaftan dolayı.
0: Yulaf lif efendim. Yulaf tüketelim. Evet. Bunu da koyalım. Biraz sıkıştıracağım.
1: Tamam, bir tane daha
0: biraz
1: koyalım
0: da
1: istersen.
0: Seninkilerden yapalım ki seninkiler daha az yer kaplıyor. Bak böyle 2-3 tane daha koyabiliriz.
1: O zaman
0: bu
1: hepsi sağır sanki.
0: Ben ellerimi yıkıyorum İknur'cuğum. Artık
1: tamam,
0: sana devrettim. Evet efendim, fırına gidecek kaç derecede İknur?
1: 175-180 derece uygun.
0: Yani Alman pastamızla birlikte gayet güzelce pişebilir diyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Evet efendim, bu arada hemen size kısa bir hatırlatma yapıyorum. O da şu. İknur geldi, biz aradık İknur'u çünkü daha önce zaten gelmişti mutfağımıza. Hep söylüyorum ya, böyle eski konuklarımızla bir gönül bağımız oluyor. Biz de arıyoruz, sağ olsunlar, kırmıyorlar, geliyorlar. Ama çok da ilgi alıyoruz son zamanlarda, ilgi gösteriyor seyircilerimiz. Bir başvuru formumuz var artık İknur'cum. Kanalımızın web sitesinden ulaşabiliyorsunuz bizlere.
1: Konuk olmak için,
0: konuk
1: değil mi?
0: Konuk olmak için, evet. Bekliyoruz efendim, gelin siz de bu mutfakta beraberce yemek yapalım diye bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Evet, birazdan kurabiyelerimiz bitecek, fırına gidecek. 175 derecede pişecek, pişecek, yapacak, olacak, bitecek. Sonra karnabahar, Brüksel lahanası ve brokoli salatasına geçeceğiz. Kışın en güzel sebzeleri bence.
1: Evet.
0: Bazı kişiler onlar haşlanırken bile rahatsız oluyorlar.
1: Evet,
0: ama ben kokusuna da bayılıyorum ve çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben kurabiyeyi götüreyim fırına efendim. Ben kurabiyeyi götürürken o sırada günün son lezzeti olan kış salatamızın malzeme listesi ekranlarınıza gelsin. 175 dereceye gidiyor kurabiyeler. Evet. Bakalım kış salatasının içinde neler varmış? Yarım kilo brokoli, yarım kilo karnabahar, yarım kilo Brüksel lahanası, bir su bardağı Meksika fasulyesi, 10 adet kornişon turşu, bir çay bardağı mısır, 3 dal taze soğan, bir tutam dereotumuz var.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, daha da varmış, sosumuz varmış.
1: Evet.
0: 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı limon suyu, 1 yemek kaşığı sirke ve tuzumuz var. Evet efendim, malzeme listelerimiz bunlar.
1: Hemen başlayalım.
0: Başlayalım canım. Sana güzel bir sunum kabı da getireceğim, sen
1: tamam.
0: Başla.
1: Şimdi karnabaharlarımız haşlanmış. Bunlara bıçak değdirmiyorum.
0: Elinle.
1: Şöyle elimle. Hı-hı. Onları ufalıyorum. Şimdi biz bunları normalde buharda haşladık burada, vitaminleri gitmesin diye.
0: Çok da
1: ama
0: iyi yaptı.
1: Ama siz
0: ay,
1: evinizde...
0: Ye. Çok severim.
1: Ben de. Ama siz evde eğer metal bir kevgiriniz yok ve ocağın üstüne koyamıyorsanız tencerenin, hı-hı, üzerine şöyle yapabilirsiniz. Su da haşladınız diyelim. Suyunu lütfen atmayın. Yani mesela Brüksel lahan, üçünü de aynı anda da haşlamak mümkün. Ayırdığımız suyun sıcağıyla kavanozun ağzını kapatıverin. Hı-hı. Mis gibi tuzuyla da haşlamışsınız. İçerisine ertesi günü ya da bir gün sonra ya da bir hafta sonra, buzdolabında hiçbir şey olmuyor. Sıcağıyla kapattığımız için tutuyor kapak zaten.
0: Kapak, aha.
1: Sonra içerisine bir avuç eriştiğiniz atıverin. Bir de limon sıkın. Muhteşem bir çorba.
0: Aa, güzel. Bakın işte pratik tarifler efendim. Ben
1: evet,
0: de yardım ediyorum
1: evet,
0: bu arada sana.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Şöyle. Karnabaharlar. Ben de hepsini koymamıza da
1: terbiye
0: gerek yok bu arada.
1: Terbiye de yapabilirsiniz.
0: Ben neyi çok seviyorum biliyor musun Brüksel lahanasında? Soya soslu yapmayı. Soya sos, evet soya sos ya, tavada soya, hı-hı, soslu sotelemeye,
1: aa,
0: bayılıyorum.
1: Evet, güzel.
0: Brüksel lahanasına çok şu yakışıyor. Birden dedim ki soya sosu yanlış mı söylüyorum acaba? Yabancılaştım yani soya sosa. Ama yok, soya sosu hakikaten çok güzel oluyor. Aklınızda olsun efendim. Yanına böyle havuçlar da koyuyorum ben. Keyifli
1: biraz
0: oluyor.
1: Biraz şunlardan da koyalım.
0: Koyalım.
1: Sen bunları hallet, o zaman ben doğrama işlemine geçeyim,
0: tamam,
1: olur mu?
0: Tamam canım, ver onu bana. Hı-hı.
1: Şöyle bıraktım, sen
0: tamam,
1: doğrarsın.
0: Ben halledeceğim. Şimdi doğrama işlemini yapsın.
1: Evet, taze soğanım.
0: Çünkü daha pastamızı
1: var,
0: halledeceğiz. Pastamız pişecek,
1: evet,
0: ve onu böyle kremalayacağız, üzerine süsleyeceğiz. Daha o işlemler var. Ben küçük küçük bıçak değdirmeden karnabaharları hallediyorum.
1: Sen taze soğan.

0: kornişon turşu, dereotu, mısır, Meksika fasulyesi hepsi devreye girecek. Bence bu kadar malzeme yeterli tamam. diye düşünüyorum. Ben biraz daha Brüksel anası ekleyebilirim sadece. Çok karnabahar yoğunluklu da olmasın.
1: Kış bostanı gibi renkler.
0: Gerçekten. İşte kış sebzeleri. Hep ne diyoruz efendim? Her sebzeyi mevsiminde tüketmek çok önemli. Ben Meksika fasulyesini de ilave ediyorum.
1: Evet evet ekleyelim. Ben şunları da doğrayayım.
0: Meksika fasulyemizi de ilave ettik. Evet.
1: Bu da oldukça lifli bir salata aslında. Evet. Çok da doyurucu, çok da fresh.
0: Bir de salatalarımızı böyle ellerimizle mutlaka tüm malzemeleri, sos özellikle devreye girdikten sonra şöyle bir karıştırmak lazım değil mi İlknur?
1: Evet.
0: Dereotumuz da devreye
1: tabii ki
0: girdi.
1: Her noktada.
0: Devreye girsin.
1: Evet.
0: Yumurta var. Bunda. Yok değil mi?
1: Yanlışlıkla
0: olmuş. Yanlış gelmiş buraya yumurta. Diyorum ya salatada ne yumurta olacak? Herhalde pasta kremasının yumurtası
1: muhtemelen.
0: Olur.
1: Olur böyle
0: şeyler. Yanda ben de yumurtayı görünce şaşırdım. Evet, kornişon turşumuz. Ben sarımsak ezicisiyle
1: sosu yapabilirsen.
0: Yaparım tabii ki.
1: Pavlova'yı yaparken de ne kadar eğlenmiştik. Ne kadar...
0: Pavlova da ama o da keyifli.
1: Evet.
0: O birazcık daha uğraştırıcıydı diye hatırlıyorum değil mi?
1: Çok püf noktası vardı.
0: Evet, bayağı püf noktalı bir lezzetti o da. Yeni Zelanda lezzeti mi Pavlova değil mi?
1: Avusturya, Yeni Zelanda.
0: Avustralya mı, Avusturya mı?
1: Avustralya.
0: Yani uzak olan, Avrupa değil, sanki uzak olan.
1: Şu an heyecandan unuttum.
0: Neyse, seyircilerimiz, arama motorlarını. Avusturya mıydı?
1: Evet.
0: Ben niye Yeni Zelanda diye aklımda kaldı?
1: Yeni Zelanda'nın da aynı zamanda. Anna Pavlova Yeni Zelanda turundayken zaten.
0: Bu ortaya çıkıyordu.
1: Evet. Oranın kaldığı oteldeki şefi kendisi için.
0: Onu yapmış.
1: Pavlova'yı yapıyor. Bu kadar yeter bence. Şunları
0: ekliyorum. Kornişon turşumuzu koyduk. Şimdi zeytinyağlı, limon sulu, sarımsaklı güzel bir sos yapacağız efendim. Evet. İlave edeyim mi ben?
1: Olur.
0: Sarımsağımızı ezdik. Zeytinyağımı koydum. Evet. Şunları şöyle alayım. Limon suyumu koydum.
1: Bir de şurada sirkemiz var.
0: Limon suyunu da koyduk. Bir kaşık vereceğim. Şimdi onları bir karıştıralım. Evet.
1: Şöyle.
0: Sen onları karıştırıp salatanın içine ekle. Ben de bir fırına bakayım. Neler oluyor fırında? Pastamız pişmeye devam ediyor.
1: Şöyle ekledim bir güzel. Bol soslu.
0: Evet. Güzel bir salata.
1: Rengarenk. İsterseniz haşlanmış havuç da koyabilirsiniz buna. Çok da güzel yakışır.
0: Ben havucu haşlama sevmiyorum.
1: Ya.
0: Havucu sote seviyorum, haşlama sevmiyorum. Bu arada efendim salatamız hazır. Pastalarımız da, Alman pastamız da pişiyor. Kurabiyelerimiz de pişiyor. Ben diyorum ki şimdi daha onun sunum aşaması var. Şöyle azıcık 1-2 saniye sonra sizlerle sunum aşamasında karşınızda olalım. Çünkü Alman pastamızı daha bitirmedik. Kremamızı koyacağız, muzlarla süsleyeceğiz. Birazdan buradayız. Evet efendim, Alman pastamızın gördüğünüz gibi hamurlarımız oldu. Şimdi içine kremamızı boca edeceğiz. Buyurunuz efendim, sıkma kabımızı almışız. Güzelce şimdi İlknur bir boca edecek. Ben de ne yapayım o sırada? Muzlarımızı, bir tanesini muzlu yapacaktık ya. Muzlarımızı doğrayayım. İnce ince.
1: Seyircilerimiz.
0: Ne kadar zor iş. Gerçekten.
1: İstedikleri meyveyi de kullanabilirler.
0: Evet, çilek de yakışır mesela Alman pastasına.
1: Evet.
0: Ben zaten çileği her şeye yakıştırıyorum da o yazın güzel. Çilek yazın güzel bence.
1: Bence
0: mevsiminde. Her şey mevsiminde diyoruz efendim. Ben de muzları yerleştireyim o zaman. Şu kenarlarına koyayım mı muz?
1: Yok, oralarına kremayı sıkacağım birazcık.
0: O zaman üstüne koyuyorum. Kremanın üzerine koyuyorum. Evet, bir tanesini muzlu yapıyoruz, bir tanesini
1: şöyle kenarlarını
0: sade,
1: kapalı
0: bir şekilde diyorsun.
1: Yıldız uçla sıkıyorum şu anda.
0: İşte kremayı bir gün önceden yapıp, ağzım sulandı kusura bakmayın. Bir gün önceden yapıp dolapta dinlendirirseniz, buz gibi soğutursanız, çıktıktan sonra da güzelce mikserin en yüksek devirinde de çırparsanız bu istediğimiz kıvamı yakalayabiliyoruz değil mi İknur'cum?
1: Evet, muhteşem bir kıvam
0: evet.
1: oldu.
0: Evet, şimdi geri kalanını da sıkacak İknur. Üstünü kapatacağız, sonra pudra şekeriyle süsleyeceğiz ve sunum için hazır hale gelecek efendim. Evet, bugün çok keyifli lezzetler yaptık. Ne yaptık? İlk olarak Alman pastamız, şu anda son aşamasındayız. İkinci olarak çok güzel bir kurabiye yaptık. Birazdan göreceksiniz sunumlar. Şurada hazır bizi bekliyorlar hemen sağ tarafta, az sonra ama. Ve bir kış salatası yaptık. O da çok keyifliydi. İçinde brokoli, karnabahar, brükselli anası, güzel sarımsaklı, zeytinyağlı da bir sos yaptık. Vallahi ne diyelim efendim, programımız birazdan bitiyor. Akşam yemeği için daha 3-4 saatimiz var. Belki evde sevdiklerinize yaparsınız bu lezzetleri. Kapayalım. Evet.

0: İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Kırmızı eriğin kilosu 89 lira 50 kuruş.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
4: annemin karnı burnumda. Babama demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. Bazen yanlış alışkanlıklar ediniriz. Ben de yıllarca sigara içtim. Sonra bir gün kendime söz verdim. Bırakacağım dedim ve bıraktım. Tam 44 sene geçti. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Ama dönüşü var. Yeşilay bu mücadelede insanımızın yanındadır. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: Sağlıklı yaşam için sen de söz ver. Babalar sözünü tutar.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Ama ne otel?
10: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Esnafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.

nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: pudra şekerini serpip bir an önce yan tarafa götürelim.
1: Hadi bakalım.
0: Değil mi? Oh. İşte tamamen bu pudra şekeri olmadan Alman pastası olmuyor. Olayımız bu efendim.
1: Hadi
0: o
1: bakalım.
0: Zaman götürüyorum. Gelik Nurcuğum, diğer lezzetlerimizin yanına gidiyor. Gel sağ tarafıma canım. Böyle koyduk. Daha ne olsun? Yaptık oldu. Evet. Eline sağlık. Canım
1: senin
0: benim.
1: Ellerine sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. Çok güzel lezzetler oldu. Kurabiyemiz özellikle bahsetmiştik efendim size. Hakikaten ara öğünde yanında sütle, çayla, filtre kahveyle doyasıya tüketebileceğiniz. Doyasıya diyorum çünkü bir tanesi yeterince doyurucu.
1: Evet.
0: Bayağı iri kıvamda kendileri. Şunlar İknur'un yaptıkları şu kukiler. Benim yaptıklarım. Ve çok güzel bir ne demiştik? Kış salatamız vardı. Ne diyelim? Dilerim işte akşam evinizde sevdiklerinize yaparsınız. İknur'a çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: tekrardan
1: ederim.
0: Emeğin ve güler yüzün için İknur'cum. Sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır inşallah. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Bugün İstanbul Anadolu yakasının nezih semtlerinden biri olan Çengelköy'deyiz. Konumu itibariyle hem şehrin içinde hem de şehrin karmaşasından uzak 700 metrekare havuzlu bir villaya konuk oluyoruz. Modern detaylarıyla dikkat çeken, 4 katlı bu muhteşem villayı tasarlayan mimarımız Erhan Sağar bizi içeride bekliyor.
1: Ben Erhan Sağır, İritepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç

0: ağırlık mezunuyum. 2006 yılında mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda görev aldıktan sonra kendi adımı taşıyan Erhan Sağır Mimarlık Şirketi'ni kurdum. Bu villanın çalışmaları başlamadan önce burası daha tamam bir yerdi. Dört duvardan oluşuyordu. Geniş bir bahçesi vardı. Ne yapalım, ne edelim derken aslında bir havuz yapalım mı diye fikirle başladık. Çünkü burada havuz yoktu bu villalarda. Planlamanın başlangıcı buradaydı. Bu ev iki ana salondan oluşuyor. Bu salonlardan bir tanesi evin üst katındaki ana giriş kapısından sonra bulunuyor. Bir ana yatak odası, iki çocuk odası ve açık mutfaktan oluşuyor bu yapı. İlk girdiğim zaman bir antre, sol tarafta açık gene alandan oluşan bir oturma bölümü. Üst katta da genel prensiplere ana tasarıma uyarak devam ettik. Duvar çıtaları, tavanda karton püre uygulamamız, zeminde marketörü ve marketörüye uysun diye bu sefer de mermerde de bir marketörü mermer desen uygulaması yaptık. Burası bir villa olduğu için ve insanların kendi yaşam alanlarını tasarlayacağımız için çok uzun bir süreci oldu buranın. Yaklaşık bir yıl zaman içerisinde tamamladık. Bu planlamayı yaparken de ev sahiplerini önce iyice dinleyip hangi malzemeleri sevdiklerini, hangi malzemelerle neleri meç edebileceğimizi uzun bir toplantılar sonucunda ortaya çıkardık.
1: Evin girişinde kullanılan siyah-beyaz renk tonları, mermer detayları ve duvarlarda bulunan çıtalar evin genel tasarımı hakkında ipucu veriyor. Burada kullanılan dresuar ve objeler ise adeta sanat galerisindeymiş hissi veriyor.

0: Salon tasarımında kullanılan mobilyalarda şıklığın yanı sıra konforun ön plana çıkarıldığını söylemek mümkün.
1: Şu anda bulunduğumuz alan ana salonumuz. Burası genel yaşam alanı. İç mekanda büyük bir yemek masası ve dışarıda da gene bir 10 kişilik yemek masası tasarımı yaptık. Bu alanda duvarlarda açık renkler kullanıp mobilyalarla bunları dengelemeye çalıştık. Burada zaman zaman cam yüzeyler kullanarak şeffaflık, derinlik hissiyatını arttırmaya çalışarak evde bir boşluk hissiyatı yarattık. Klasik bir yapıdan çok uzaklaşmak istemiyorduk. Çünkü duvar tasarımları çok önemli bu konuda. Duvardaki çıtaları çok seviyordu ailem. Bu tasarım üzerine modern bir yapıyı oluşturmak istedik. Ve seçtiğimiz tüm mobilyalar tüm çizgileriyle modern hatlara sahip. Kullandığımız mermerler soğuk ürünler olduğu için bunları sıcaklaştırmak için de salonda birçok ahşap üründen yararlandık. Tabii ki burada duvarlar olmadığı için burası geniş bir alana sahip ve bu alanda mermer soğuk ve yansıyan yüzeyler ve bunları da yumuşatmak için de seçtiğimiz perdeler ve koltukların kumaşıyla bunları dengelemeye çalıştık. Burada bir kütüphanemiz var. Bu kütüphane gene şeffaflığı simgelemek için tamamen arkadan öne doğru görebildiğiniz bir derinliğe sahip olan bir tasarımdı burada. Genel sirkülasyon alanı ve mutfakta açık renkte bir mermerden sonra yaşam alanına geçerken sıcaklığı arttırmak için koyu renkte bir parke kullandık. Koyu renkte bir parke üzerinde de kullanacağımız masa ve sandalyelerin geçiş tonlarını bir denge yakalamaya çalıştık. Geniş alanları tasarlarken sıcak ve soğuk dengesini yakalayabilmek için zaman zaman da bitki bizim için önemli bir rol oynuyor. Ve evin belli başlı noktalarında yeşilden yararlanarak yumuşaklık hissiyatını ve derinliği onunla yakalamaya çalıştık. Evin sahipleri modern çizgiyi sevdiği için TV ünitesini tasarlarken büyük bir kütüphane tasarlayıp içine televizyonu koymaktansa daha çok böyle minimal çizgilere sahip bir TV ünitesi. Daha sonra o boşluk hissiyatını gene almak için TV ünitesinin sağında ve solunda aplikler kullanarak orada bir sıcaklık hissiyatı yarattık. Bu sıcaklık hissiyatında pirinç malzeme tercih ettik. Hemen onun altında bulunan heykelle de bir tasarım niteliği getirerek duvarda tablo yerine farklı bir objeyle bir derinlik yarattık. Geniş alanlarda bazen mekanları birbirinden ayırmamız gerekir. Oturma bölümü ve yemek bölümü arasında bazen separasyon, bazen de bir dresuarla böyle bir tasarımı ortaya çıkartabiliyoruz. Biz de bu evde koltuğun arkasında bulunan dresuarı koyarak hem yemek bölümü hem oturma bölümü birbirinden ayırdık. Biz bu evde parçalardan oluşan bir yapboz gibi farklı farklı ürünleri bir araya getirmek istedik. Ortada gördüğünüz birbirinden farklı sehpa tasarımlarıyla genel bir tasarıma gitmeye çalıştık. Aynı zamanda tabii ki sağ ve sol tarafta da bunları destekleyen birbirine çok yakın tasarıma sahip farklı ürünlerle de bu salonun oturma grubunun yan aksesuarlarını tamamlamış olduk. Genel tasarımı yaparken bizim için kabuk çok önemlidir ve bu kabuk tasarımını aslında en aşağıdan en yukarıya kadar uygulamaya çalışırız. Daha sonra da bu genel tasarımda duvardaki farklı objelerle veya farklı mobilyalarla dengelemeye çalışırız. Giriş katından yukarıya çıktığımızda koridor tasarımımız da bu şekilde sonuçlandı. Duvarlarda çıtalar, tavanda karton piyerler ve kapılarımızda tekrar çıtalara uyması için lakeden yaptığımız çıtalı kapılarımızla genel tasarıma devam ettik.

Bahçeye çıktığımız alanda bir dek zemin kullandık. Çünkü dış mekanda bir oturma alanına ihtiyacımız vardı. Çok büyük bir bahçemiz olmadığı için bunu hem çim alanı hem dek alanı birbirinden ayırarak istenildiği zaman iki farklı bölümde oturabileceğiniz farklı alanlar tasarladık. Bahçe genel tasarımında peyzaj bizim için çok önemliydi. Bulunduğumuz müstakil villanın çevresinde de farklı yapılar olduğu için içinin çok gözükmesini istemiyorduk. Bunun için yüksek boyutlu bitkiler seçerek dış alanda burayı separe ettik. Daha sonra tabii dış alanı olduğu için de dış alana uygun oturma grupları, bununla beraber keyif alınacak, zaman zaman salınacak ve havuzun içinde bir güneşlenme alanı olan şezlonglarla da bahçe mobilyalarını seçerek genel tasarımda rol sahibi oldular.

ebeveyn yatak odasını tasarlarken tabii ki ebeveyn oldukları için de soyunma odası, yaşam alanı ve buranın ıslak hacmini aynı alan içerisinde tasarlamaya çalıştık. İçeri girdiğinizde duvarlardan bağımsız dolaplarla bir separatör oluşturduk. Bu alandan sonra içeriye geçtiğinizde de yatak odası bölümüne geçiyorsunuz.

Ebeveyn yatak odasına girdiğinizde genel tasarım taş renginden oluşuyor. Evin sahipleri yumuşak tonları sevdiği için beyazla taş tonlarını burada bir araya getirmeye çalıştık. Yatak başı, halı ve önündeki bench birbiriyle tonsürton renk içerisinde bir tasarıma sahip. Bu yumuşaklığın sağ ve sol tarafını mermerlerle destekleyerek genel tasarımı burada sonlandırdık. Buranın banyosuna girdiğinizde evin genelinde bulunan mermerlerden çok daha farklı seçtiğimiz renk tonlarını göreceksiniz. Ailenin evet genel prensibinde mermeri çok sevdiği için bu detayları oluşturmak bizim için çok zor olmadı. Genellikle banyo tasarımlarımızda Hilton lavabo kullandık. Duvarlarda ve zeminde mermer tasarımı yaptıktan sonra lavabolarda da mermer lavabolar tasarımıyla tamamladık.

0: Salona göre daha keskin atlara sahip olan mutfakta siyah-beyaz tonları hakimken, aksesuarlarda daha canlı renkler tercih edilmiş.
1: Şu anda bulunduğumuz bölüm alt bahçede salonun açık mutfağı. Açık mutfak tasarımlarını yapmak zor detaylar. Çünkü hem mekanın içindesiniz hem ayrı bir mekan yaratmaya çalışıyorsunuz ve bu günün sonunda endüstriyel ürünlerden oluşan bir mekan tasarımı. Tabii bunu yumuşatmak için burada hem duvarlardaki çıta uyumumuza uyması için bir markanın klasik serilerini seçtik. Ve bununla yanındaki ev aletleri dedikleri renkli ürünlerle de mermer tasarımımızı daha eğlenceli bir noktaya getirmeye çalıştık. Burada zeminlerde kullandığımız mermerlerin farklı bir detayıyla hem tezgahı hem de ada mutfağını görsel bir zenginlik kazandırmaya çalıştık. Açık mutfaklarda depolama alanlarında problemler olur genellikle. Onun için bu ada mutfakta daha çok evye veya davlumbaz gibi ürünler de koyarlar. Ama biz burada hazırlık öncesi mutfak gibi düşündüğümüz için de alt taraflarını da depolama olarak düşündük. Yaşam alanı içerisinde açık mutfak tasarımları zor olduğu için bunu mekanın bir parçası yapmaya çalışırız. Çünkü her gün yemek masasında kahvaltı etmezsiniz. Doğal olarak da böyle açık bir alanın bir tarafında kahvaltı edip gününe başlamak daha efektif olacağı için burayı bu tasarımla sonlandırdık.

Burası daha önceden söylediğim gibi aslında bir yaşam alanı. En büyük çocuğun odası burası. Daha büyüdüğü için de aşağıdaki odadan. Burada biraz daha onun sevdiği objeler, sevdiği karakterler üzerine tasarladığımız bir nokta burası. İşte televizyon, işte dinlenme koltuğu, yeni evin genelindeki çıtalama detaylarımız. Burada devam ediyor. Arkamda gördüğünüz soyunma dolabında panjur kapaklar kullanarak renk geçişleriyle tonsürton geçişlerine önem veriyoruz. Halının üstündeki bordür detayı, işte panjur kapakları, yatak başındaki renk geçişleri birbiriyle uyumlu burada. Burası bir erkek çocuğun odası ve babasıyla zaman geçiriyorlar. Zaman zaman oyun oynuyorlar. Konsol oyunlarını burada yapıyorlar. Doğal olarak da babası için de burada dinleme koltuğu koyduk. Ufaklığın diğer koltuğunu da yan yana çekip burada beraber vakit geçiriyorlar.

Diğer çocuk odalarına baktığımızda ise diğeri çok daha küçük olduğu için onun odasında böyle gözlemleyebileceği alçı desenlerinden kelebekler yaptık. Orada da küçük küçük evin genelindeki çıta detayları devam etmekte. Tabii ki onun yatağı, onun soyunma dolabı çok daha minimal ve daha küçük esprilere sahip. Diğer çocuk odasına gittiğimizde ise daha karakterli, onun kullanımına uygun, onun ergonomisine uygun, gene tonsürton geçişlere hakim olan bir genel tasarıma sahip olan bir çocuk odası daha var.

dışarıda bir kapalı teras alanımız var. Burası 3 tane çocuğun aslında oyun alanı. Orada zeminde halı kullandık. Duvarda iç mekandaki yaptığımız bu tasarımdaki duvar kağıtlarını oraya da yansıttık. Orası artık bir teras değil, evin iç mekanına döndü. Mermer tasarımını burada ön planda tutmuştuk. Doğal olarak da buradaki merdiven kovamız basamakları mermerlerden oluşuyor. Mermer estetik bir malzeme. Bu estetik malzemeyi de şeffaf cam korkuluk kullanarak kesmeden o görüntüyü almak istemiştik. Cam korkuluğun üzerinde de eskitme pirinç detaylarıyla da bir trabzan oluşturduk. Tabii ki aşağı indiğimizde çocukların düşmemesi ve diğer katlara geçmemesi için de onların engelleyen separasyonlar yaptık. Bunlar da trabzanla aynı detaylara hakim.

Şu an mutfaktan çıktığımız veranda kısmındayız. Bu evin tasarımını yaparken en keyif aldığımız alanlardan biriydi burası. Çünkü burası aslında hem iç mekan hem dış mekan gibi. Havuzu buraya kadar uzatıp çıkma gibi bir şansımız olduğunu düşünmüyordum. Doğal olarak da bu alanı çıkıp kahve içilebilen, belki sabahları kahvaltı yapılabilecek bir alan olarak düşünmüştük. Ve havuzun en fazla derinliğine sahip olan alanda, perspektifte buraya ait. Doğal olarak da burası benim en keyif aldığım yerlerden biriydi. Burada rattan bir koltuk takımı aldık. Bunların kumaşları dış cepheye uyumlu. Dediğim gibi burayı biraz daha sıcaklaştırmak için yerde ahşap dek kullanıp üzerine iç mekan halısı koyduğumuz zaman yağmurdan da etkilenen bir alan değil burası. Burada sıcak, böyle kozi bir alan yarattık. İç mekanda kullanmış olduğumuz birçok aksesuar gibi bu alanda da kullandık. Tabii bu alanın aksesuarları biraz daha farklı. Burada hasırdan oluşan bir lambader, metalden oluşan bir sehpa, akşamları ambiyans el atması için mumluklar kullandık burada. Evet, burası sıcak bir alan olduğu için de yanımda duran yelpaze de buradaki aksesuarlardan bir tanesi. Çengelköy'de bulunduğumuz bu özel villa toplamda 700 metrekareden oluşuyor. Bu projeye başlarken, evet, herkesin bir çıkış noktası vardır. Bizim de buradaki çıkış noktamız havuzu eğer tasarlayabilirsek çok güzel bir projeyi imza atabileceğimizi düşünmüştük. Kod farklılığından dolayı bahçe katı, giriş katı, birinci kat ve çatı katından oluşuyor. Toplam yapının maalesef planlarken zorlandığımız en büyük kısmı iki ana giriş olması. Hem alt taraftan girebiliyordunuz hem üst taraftan. Buranın ana kullanılacak yeri bizim için bahçe katıydı ve bütün genel tasarımı, bütün yoğunluğumuzu bu kata verdik. Bu 700 metrekarelik özel villanın tamamlanma süresi yaklaşık olarak 1 yıl sürdü. Ev yapmak zordur. Her detayını ayrı ayrı düşünmeniz gerekir. Doğal olarak da ev yapmak çok kısa süreli işler değildir. Özellikle 700 metrekarelik ev sahiplerinin çok dikkatli, çok titiz, çok detaycı olmasıyla beraber bu süre gayet başarılı bir süre olarak gördük. Keyifle bir yıl içerisinde tasarladığımız ve ortaya çıkarttığımız bu villanın tasarımı umarım sizlerde de güzel fikirler oluşturmuştur. Hoşçakalın.

gün İstanbul Anadolu yakasının yemyeşil semtlerinden biri olan Beykoz'da köy hayatının tam içinde 20 metrekarelik tiny house'a konuk oluyoruz.

0: 20 metrekarelik bir evde yaşamın nasıl sürdürüldüğünü ev sahibi Tülay Olkun'dan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Tülay Olkun. Şu an Beykoz'da bulunan 20 metrekare küçük evimizdeyiz. Burası Beykoz'da, orman içerisinde, yeşillikler ortasında. Aslında şehre çok yakın ama bir o kadar da yeşil ve çok rahat nefes alabildiğiniz bir yer. Pandemi öncesi Türkiye'de küçük evler olduğunu araştırmıştım. Bir sosyal medya kanalına görmüştüm bunu. Pandemi başlar başlamaz da küçük bir çocuğumuz olduğu için ve doğayla iç içe büyümesini istediğimiz için çok da fazla beklemeden bir an önce siparişimizi verdik ve bu eve sahip olduk.

Tamamen termobutan yapılmış, çam ağacından yapılmış bir ev burası. Doğayla iç içe yaşıyoruz zaten, o yüzden de doğaya saygılı bir ev açıkçası. 20 metrekare, tekerlekli, araç plakalı, araç ruhsatlı geliyor ve böylece istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz bu evi. Şehrin içinde de aslında buraya çok yakın bir evimiz var bizim. Ama buraya sadece hafta sonları, özellikle bayram tatillerimizi burada geçiriyoruz. Küçük bir çocuğumuz olduğundan bahsetmiştim size. Doğanın bütün renklerini burada tanıyor. Bütün yaprakları, bütün ağaçları burada öğreniyor. Çok komik bir şey söyleyeceğim, kertenkeleyi bile seviyor. Hatta bir gün böyle bir saksının içerisine girmiş bir kertenkele vardı ve onu göndermek istemedi. Bu kadar hayvanları sevmesi, bu kadar doğayla haşır neşir olup bu kadar iç içe olması bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü ben ona bu tarz bir öğretiyi hiçbir okulda veremeyeceğim, bunu biliyorum.

Evimizin içi 20 metrekare ama dışarıda 150 metrekare kişisel bir bahçemiz. Artı bir de ortak bir alanımız var. Yani burası normalde 8 dönüm arazinin üzerine konumlanmış bir alan. Evin içinin çok küçük olması bizi çok da fazla kötü anlamda etkilemiyor. Ama biz zamanla kullanmaya başladıktan sonra şunu fark ettik. Bir dek ihtiyacımız var. Çünkü yağmurlu havalarda çamurlu ayakkabının bir biçimde dekin üzerine kalması gerekiyor. Bunun gibi ihtiyaçlar doğmaya başladıktan sonra önce dekimizi yaptırdık. Bahçemizin çitlerini çektik. İçeriği yeşillendirip ağaçlandırdık. Yürüme yolları yaptık yine çamurları çok fazla içeri getirmemek adına. Artı çocuğumuzu akşam erken saatte uyuttuğumuz ve içeride de çok fazla vakit geçiremediğimiz için dışarıya bir kamelya oluşturup ve buraya kendimize küçük bir salon yarattık aslında. İçine de güzel bir kuzine soba koyduk. Kış dönemleri hem sobamızı yakıp ısınıyoruz hem de üzerine yemek pişirdiğimiz günlerde oluyor ve çok lezzetli oluyor. Kamelya ile birlikte dışarıya da bir oturma alanı yaptık. İki tane ahşap sandalyemizin ortasına çiçeklendirmeler koyduk ve dışarıda güzelce bir salıncağımız var. Özellikle akşam saatlerinde güneş gittikten sonra bütün çocuklar burada dekin üzerinde oynuyorlar. Yarış yapıyorlar birbirleriyle, skuterleriyle, bisikletleriyle. Dekimizin altında odunlar var gördüğünüz gibi. Onlar hem dekor amaçlı hem de biz onları kış döneminde gerçekten yakıyoruz ve ısınıyoruz onlarla. Zamanla yaşamaya başladıktan sonra çocuğun bisikletidir ya da işte bu tarz skuterıdır gibi ürünleri koymak için de bir depo alanına ihtiyacımız oldu. Ve küçük bir depo yaptırdık kendimize. Evin yanında duruyor o da. Bu arada evin dış yüzeyini özellikle fin çamı seçtik. Yangına karşı ve sele karşı çok dayanıklı oluyorlar. Artı bir de doğayla da birebir uyumlular. Özellikle bu yüzden fin çamı seçtik.

Burada kendi sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Arkada küçük bir bahçe alanımız var bizim. Buraya gelirken özellikle alışveriş yapmıyorum çünkü domates, salatalık, biber, hatta patlıcan, kabak. Bütün sebzelerimiz biz burada bahçemizden alıyoruz ve inanılmaz lezzetli oluyor yaptığımız salatalar ve

keyifler. O yüzden de ayrıca keyifliyiz. Sürekli doğanın sesiyle birliktesiniz zaten. Doğanın sesiyle uyanıyor. Hatta bizim çok güzel bir bülbül sesimiz vardır. Tam önümüzdeki ağacın üzerinde duruyor. Onunla uyup onunla uyanıyoruz. Artı burada rüzgarın sesini, yaprakların çıkarmış olduğu hışırtı seslerini ve bütün doğayı dinleyerek uyanıp onunla birlikte uyuyorsunuz. Ve bu çok keyifli oluyor.

Şu an kameramızın içerisindeyiz. Bahsettiğim gibi burası bizim küçük bir salonumuz oldu artık. Küçük bir kuzine sobamız var. Hem ısınmamızı bununla sağlıyoruz hem de üzerine çok güzel yemekler yapıyoruz. Özellikle kumpir, mantar üzerine mükemmel oluyor. Burada bir perdemiz var. Geceleri filmlerimizi burada izliyoruz. Özellikle yıldızlar ve dolunayda o kadar tatlı oluyor ki buranın keyfini çıkarmak. Çok güzel filmler izliyoruz. Dilerseniz evin içine geçelim.

Şu an evimizin içindeyiz. Bildiğiniz gibi 20 metrekarelik bir alan burası. Ama biz buna rağmen çok efektif kullanabilmek için her yere depolama alanları oluşturduk. Standartlarında burada L bir koltuk yoktu. Ama buraya sabit bir L koltuk oluşturduk ve altında çekmecelerimiz gayet geniş ve bizim tamamen özellikle çocukla birlikte olduğumuz için bütün eşyalarımızı toparlıyor. Artık konforlu bir alan burası. Isınmamızı küçük şömine sobamızla ve klimamızla sağlıyoruz bu alanda. Ve bize soğuk kış günlerinde bile yeterli oluyor açıkçası.

Küçük bir mutfak gibi görünüyor ama burada ihtiyacımız olan her şey mevcut. Şöyle ki bulaşık makinemiz, çamaşır makinemiz ki çünkü çocuk olduğu için ve dışarıda sürekli oyun oynadığı için her gün bazen 3 kez günde 4 kez çamaşır yıkayabiliyoruz. Küçük bir fırınımız var burada, set üstümüz var, bir kahve köşemiz var. Beraberinde burada raflarımıza tabaklarımızı konumlandırdık, kitaplarımızı koyuyoruz. Artı bir tost makinemiz var içerisinde. Yani kahvaltı, öğle, akşam yemeğiyle ilgili her şeyi burada hazırlayabiliyoruz rahatlıkla. Bununla beraber büyük bir dolabımız var bu eşyalarımızı koymak için ve bolca çekmecelerimiz var sizin de görebileceğiniz gibi. Yine tezgahın altında da çok fazla depolama alanlarımız mevcut. Hatta bu işte çünkü küçük bir evdeyseniz ve bu tarz küçük bir yerdeyseniz en küçük alanları bile çok efektif kullanmanız gerekiyor. Fırının altında bile çekmecelerimiz var.

Yukarı iki tane tabakları koymak için dolap konumlandırdık ve bolca da rafımız mevcut. Burada kanço tipi bir lavabomuz var ve çok geniş olduğu için çok rahatlıkla sebzeleri yıkayabiliyoruz ve bize büyük kolaylık sağlıyor. Artı armatürün her yere ulaşabiliyor olması da büyük rahatlık bizim için. Renk tonlarını ben mint yeşilinin beyaz ve ahşap uyumunu çok seviyorum. Özellikle o yüzden mint yeşilini ahşap ve beyazla konumlandırdık burada. Burada mutfağın da arka planda yeşile bakıyor olmasını biz çok seviyoruz açıkçası. Ben burada keyifle yemek hazırlarken direkt müziğimi dinleyerek artı bir de yeşile bakarak yemek hazırlıyorum. Artı sineklikler yaptık evin bütün camlarına. Çünkü doğanın içerisinde olduğumuz için çok fazla sinek giriyor içeriye. Bunun beraberinde de store'da delikli bir keten kumaş seçtim. Kapalı olduğunda dahi güneşin etkisini kesmiyor.

banyo kapısını dışarıya açılandaydı. Özellikle kayar kapı seçtik. Böyle bir ahşap kapı tercih ettik burada. Çok küçük bir alan olmasına rağmen banyomuzu da göstermek istiyorum size. İki kişilik bir duşakabinimiz var burada ve rahatlıkla sığıyoruz içeriye. Ve artı yine bol bol içeri görebileceğiniz gibi dolaplarımız ve depolama alanlarımız mevcut. Şimdi sizi üst kata biraz, üst kata anlatmak istiyorum size. Merdivenden yukarıya çıkıyoruz. Sabit bir merdiven burası ve biz böyle tamamen depolama alanına ihtiyacımız olduğu için merdivenin bütün alanlarını depolama alanı olarak kullandık. Yukarı çıktığımızda bir iki kişilik büyük bir yatağımız var, bir de çocuğumuz için küçük bir yatağımız var. Şimdilik orada birlikte yatıyoruz ama biraz daha büyüdüğünde karşıdaki loftu kullanacağız onun için. Karşı lofta da yine küçük kutucuklarla depolama alanları oluşturduk. Karşıya bir kameramızı konumlandırdık çünkü çocuğu uyuttuğumuzda dışarıda biz kamerada otururken uyanıp uyanmadığını oradan izliyoruz.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ver Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her

0: şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf Paraf Dünyası, güzellikler dünyası.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Esper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Tam da leslik. Sevince.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
11: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
1: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Hayatının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
8: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
2: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
1: Tekne.
3: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
2: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Dost.
2: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
3: Oh,
2: oh tabii.
4: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
5: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
6: Babanızın yeni avukatı Kemal.
7: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
6: Teşekkür ederim.
7: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
8: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
6: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
7: Babacığım,
8: kızım, evladım.
7: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
9: Para nerede dedim?
7: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
9: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
10: Söyle, ne istiyorsun?
6: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
7: Hadi baba! Durma! Çek dedi!
10: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
11: Bebek Yüzlü bugün 16.15'te TV4'te.
12: Yemin metrekarelik evimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan böyle 20 metrekare denildiğinde çok küçükmüş gibi görünüyor ama sizin de gördüğünüz gibi normal bir evde bulunan bütün konfora ve bütün ekipmana sahip burası. Bizimle birlikte evimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle farklı güzel bir tarif vereceğiz. Ne yapacağız? Karidesli sandviç yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Bazlama ekmeğimiz var. İsterseniz sandviç ekmeği ya da burger ekmeği kullanabilirsiniz ama ben bazlama ekmeğini çok seviyorum. Yedikçe böyle mutlu oluyorum. O yüzden bazlama ekmeği kullanacağız. Karides kullanacağız. Burada hellimlerimiz var. Güzelce kızartacağız. Tereyağımız var. Avokadomuz var. Avokado ile olmazsa olmaz lime'ımız, limonumuz var. Biraz böyle içerisine domates koyacağız. Burada 9 kat marulumuz. Burada maydanozumuz ve böyle inanılmaz böyle lezzetlensin diye karidesler ne yapacağız? Sarımsakla tereyağıyla pişireceğiz. Hemen hiç sözü uzatmadan işlemlerimize başlayalım. Önce olgunlaşmış olan avokadoyu alacağız. Bu avokadoları bazlama ekmeğin altına yani sandviçimizin altına böyle bir kat olarak koyacağız. Böyle kat kat kat. Böyle aslına bakarsanız benim çok yakın bir şef arkadaşım var Burak Zafer. Burak Zafer bunu diyor ki kaçak kat olarak değerlendiriyor. Gerçekten böyle kaçak kat çıkacağız. Altına avokado, üzerine hellim, işte üzerine yeşillikler. Üzerine böyle mis gibi karidesleri pişireceğiz tereyağında böyle sarımsakla koyacağız. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif olacak. Şimdi eminim ki şu soru geliyordur aklınıza. Ya kahvaltıda karides hani Türev oluyor mu? Nasıl oluyor? Hani avokado, karides ama uzak doğu mutfağında kahvaltılarda karides çok fazla tüketilen bir şey. Mesela Çin'de karidesli böyle yapılan börekler var. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Bunu sadece siz kahvaltı olarak düşünmeyebilirsiniz. Yani bu öğünü öğle yemeğinde de tüketebilirsiniz. Akşamüstü böyle acıktınız. Evde bir gün ya da iki gün önceden kalmış fazla karidesler var ya. Bu

Destini 3-4 parça nasıl değerlendireceğim? Ellim peyniri var falan böyle. Hepsini birleştirip muhteşem bir tarif hazırlamanız mümkün. İçerisinde besleyiciliği çok yüksek olan avokado var. İçerisinde protein bakımından çok yüksek olan karides var. Çok güzel, çok da keyifli bir tarif bu. Hemen olgunlaşmış olduğundan dolayı avokadoları şöyle bir kaşık yardımıyla... Daha önce belirtmiştim, avokadonun kabuğu çok yararlı. Hanımefendiler bunu cilt bakımı, efendiler de yapabilirler tabii. Ama cilt bakımına şöyle güzel güzel koyup yüzlerini böyle daha böyle dinç hale getirebilirler. Hemen diğer avokadomuzu da koyacağız. Bunun içerisine, hatırlıyor musunuz, daha önce bir guacamole sos yapmıştık. İşte bu guacamole sos yapar gibi içerisine birazcık domates koyacağız, birazcık lime koyacağız. Ondan sonra böyle iyice ezeceğiz, güzel güzel karıştıracağız. Çok güzel bir baz oluşturacağız. Biraz da domates koyacağız. Farkındaysanız guacamole sosta farklı olarak kırmızı soğan var. Şu an kırmızı soğan kullanmayacağız. Çünkü o lezzet dengesini iyi belirlemek istiyorum. Böyle güzel, keyifli, protein bakımından çok yüksek, besleyiciliği çok yüksek ve farklı bir sandviç hazırlamak istiyorum bugün size. Hemen diğer avokadomuzu da... Farkındaysanız iki tane yapıyorum. Niye iki tane yapıyorum? Çünkü ben burada bir tane yaptığım zaman bu böyle... 8000 parçaya bölünüp moleküllere ayrıldığından dolayı ben dedim ki artık bunları iki tane yapayım ki buradaki ekip arkadaşlarım rahat rahat yesinler. Siz de hani bu kadar şey yapıyorsanız bence tek tarif üzerinden değil, yani bu vermiş olduğumuz tarifi ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Sağ olsunlar, yaptığım şeyleri çok beğeniyorlar. Bu da beni acayip mutlu ediyor. Siz de çok güzel şeyler yazıyorsunuz bana Instagram'dan. Instagram'dan bana yazmaya devam edin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki böyle tatlı güler yüzlü, böyle güzel güzel yemekleri paylaşan çocuk benim. Hemen diğer avokadomuzun da içini iyice sıyırdık. Aslına bakarsanız dünyanın farklı yörelerinden farklı lezzetleri birleştirdiğimiz bir şey bu. Bizim ülkemizde karides sadece aslına bakarsanız gündüz öğle saatlerinde ve akşam yemeklerinde genel olarak tüketiliyor. Ama burada işte avokado Meksika kökenli. Karides baktığımız zaman Uzak Doğu'da çok fazla kahvaltıda tüketilen bir besin. O yüzden böyle bir lezzet harmanlaması burada mevcut. Lime kullanacağız. İsterseniz birazcık kabuklarını da rendeleyebilirsiniz içerisine. Birazcık farklı bir aroma katacaktır. Hem lime hem de limon suyu kullanacağız. İkisini de böyle bir lezzet dengesi oluşturmak istiyorum. Yemeklerin aslında yaptığımız her besinin aslında bence bir hikayesi var. Yani oluşmasında, var olmasında bir sebep ve bir hikaye var. Lime'ın da ben çok karakteristik bir meyve olduğunu düşünüyorum. Çünkü lezzeti, kokusu farklı bir şey. Yani baktığınız zaman hadi ya falan diyeceğiniz... Yani tek başına yemezsiniz ama bir şeylerle karıştırınca başka bir lezzete sebep olur. Enteresan aslında. Hemen limonumuzu da iyice sıkıyoruz. Lime'ı, limonu iyice karıştırdık. Şimdi bunu... Of, bu var ya, tam bir vitamin deposu. Bunu böyle üzerine birazcık su ekleyip bile içebilirsiniz. Tabii ki şu an yapmak istediğim şeyleri yapmayacağım. İçmeyeceğim bunları. Bu kadar yeterli olacak. Şimdi bir tane domatesi içerisine doğrayacağız. Bir tane domatesi de böyle kat katın üzerine, böyle o kaçak katın üzerine koyuyor olacağız. O yüzden hemen şöyle güzelce domatesimizi minik minik parçalara ayıracağız. İsterseniz kabuğunu soyabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde benim yaptığım gibi kabuklarını soymadan güzel güzel doğrayabilirsiniz. Hemen doğrama işlemlerine devam ediyorum. Şu şekilde minik minik ayırdım. Burada kabuğunu da alalım. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Birazdan böyle hellimleri kızartacağız. Avokado sosum, avokado ile hazırlamış olduğumuz karışımı alt tarafına koyduktan sonra hellimleri koyacağız, karidesleri kızartacağız. Üstüne koyacağız. Muhteşem bir karışım olacak. Hemen domatesi de ekledik. Birazcık zeytinyağı, birazcık tuz ekleyeceğiz. Pul biber eklemeyin. Çünkü çok acı olması bu tarifte çok güzel olmayacaktır. Şimdi güzelce hepsini, lime'ı birazcık fazla koymuşuz limon suyuyla birlikte ama bir mahsuru yok. Süzebilir.

Biz. Çünkü o ekşiliği ben seviyorum. Şurada hemen zeytinyağı koyuyorum. Tuzumuzu atacağız. Birazcık daha tuz atalım. Şimdi iyice karıştıralım. Evet, güzel. Şimdi birazcık lime'ı fazla koyduğumdan dolayı, o ekşiliği fazla koyduğumdan dolayı tam anlamıyla ezmedim. Böyle büyük büyük parçalar halinde bıraktım. Bu da kaçak katımızın muhteşem olmasını sağlayacak. Diğer doğrama işlemlerimizi de yapalım. Domatesleri, geri kalan domatesleri sandviç yapacağımızdan dolayı halka halka doğruyorum. Hemen domateslerimiz burada dursun. Maydanozumuzu küçük küçük doğrayacağız. Hem karidesimizin içerisine koyacağız hem de hellimimizin içerisine koyacağız. Bu arada maydanozumuzu doğrarken hemen ocağımızın altını yakalım. Tavamız birazcık ısınsın. Tavamız ısındıktan sonra hellimleri pişireceğiz. Hellimleri pişirdikten sonra da karidesleri pişireceğiz. Ve aslına bakarsanız birleştirme işlemlerine başlayacağız. Maydanozları böyle ince ince güzel güzel doğradık. Şimdi bu arada tavamız ısınıyor. Ben hellimleri koydum. Bakın, ısınmış tavaya hellimleri koyduğunuz zaman çok daha güzel ve lezzetli olacak. Hemen sarımsakları da 4 diş sarımsak kullanacağız. Bu sarımsak miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim gibi sarımsak seven bir insansanız 4 diş, 3 diş, 5 diş kullanabilirsiniz. Hemen sarımsakları da güzel güzel ince ince doğruyoruz. Sarımsakları karideslerin o içerisine koyacağız. İsterseniz karidesleri, biliyorsunuz karides aslına bakarsanız kalorisi çok düşük olan bir protein. O yüzden karidesi sadece böyle ızgarada pişirebilirsiniz de. Ama ben şu an böyle kalorisi bol, güzel, keyifli bir şey hazırlamak istiyorum. Besleyiciliği de olsun ama kalorisi de olsun, lezzetli de bir şey olsun. O yüzden bol tereyağlı bir karides pişireceğim. O yüzden siz kendi damak zevkinize göre sarımsağı ayarlayabilirsiniz. Hemen burada. Şurada hellimleri bir kontrol edelim. Evet, şöyle kenara ayıralım. Maydanozla birleşebilir, önemli değil. Çünkü maydanozla zaten birlikte koyacağım. Birlikte olsunlar, birlikte pişsinler istiyorum. Şimdilik. Ekmeğimizi ortasını şöyle yaralım. Ve yavaş yavaş birleştirme işlemlerine başlayacağız. Çok lezzetli ve güzel bir tarif olacak. Şimdi diğer bazlama ekmeğimizi de açalım. Bu arada hellimizi çevirelim. Şurada içerisini iyice yaralım. Of, bazlama ekmeğiyle muhteşem, lezzetli ve güzel olacak. Şu andan bunu hissedebiliyorum. Gerçekten böyle ağzım sulanıyor yaparken, canım çok istiyor. Hemen şimdi hellimi aldık. Bu kadar pişmesi yeterli olacak. Şöyle kenara ayırdık. Diğer hellimlerimizi de pişireceğiz. Karideslerimiz zaten burada hazır. Domateslerimiz hazır. Şimdi şöyle güzelce avokadomuzu bolca iyice yerleştirelim. Bakın nasıl güzel görünüyor, nasıl çekici görünüyor. Şimdi bundan sonrası tamamıyla size kalmış bir durum. Nasıl süslemek istediğinizle, nasıl renklendirmek istediğinize kalmış bir durum. Şurada şöyle iki tane koyduk. Domatesimizi alalım. Hemen domatesleri koyduk. Hellimlerimi aldım. Hellimlerimizi ekledik. Evet, bir yerde tam istemiş olduğumuz kıvama geliyorlar. Şöyle birazcık kenara ayırdım. Üzerine birazdan karidesleri ekleyeceğiz. Muhteşem bir karışımı tamamlamış olacağız. Evet, diğer hellimleri de pişiriyoruz. Şimdi şunu şuradan ayıralım. Diğer işlemlere devam edelim.
Bakın çok basit, çok eğlenceli ve çok güzel bir tarif bu. Hem malzeme bakımından çok zengin, lezzet bakımından farklı, güzel bir tarif yapıyoruz şu an. Karidesli sandviç hazır olmak üzere. Şurada hemen marullardan koyalım. Domatesimizi ekleyelim. Şimdi ocağın altını kapatalım. Şöyle. Evet. Hemen hellimlerimizi ekliyoruz. Ocağın altını tekrar yaktım hemen. Çünkü tereyağı koyacağız. Karidesleri pişirmeye başlayacağız. Bol tereyağı koydum. Birazcık ayçiçek yağı koyuyorum. Şimdi birazdan karidesleri eritmeye pişirmeye başlayacağız. Hemen tereyağımız eriyecek, karideslerimiz pişecek. Karidesleri üstüne koyacağız ve inanılmaz güzel ve lezzetli olacaklar. Sarımsakla maydanozum.

Şimdi sıra geldi bu muhteşem karışıma. Karidesli eklemeye. Karideslerimizi pişireceğiz ve üzerine koyacağız. Sonra da sandviçimiz hazır olmuş olacak. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir sandviç hazırlamış olacağız. Karideslerim tam da istemiş olduğum kıvama geldiler. Muhteşem görülüyorlar. Bakın o sarımsak, öyle karidesin muhteşem kokusu maydanozla birleşti ve inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıktı. Hemen şöyle güzelce karidesleri yerleştirelim. Üzerine tereyağı ekleyeceğiz şimdi. Ve sandviçimiz hazır olacak. Eşit bir şekilde ayıralım. Şurada diğer sandviçleri de koyalım. Of, gerçekten muhteşem görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Şimdi şöyle bir tane koyalım. Kalını şöyle. Bakın güzelliğe bakın. Şunun of. Ay nasıl canım istedi gerçekten şu an. Muhteşem görünüyor. Evet tam her şeyi koyduk. Sandviçin üzerini şöyle güzelce kapattık. Ve karidesli sandviçimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız, neden ben sahnedeyim hemen sizlere anlatayım. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeyiz. Akşam saatlerinde Esir adlı bir oyun oynanacak. Çanakkale Savaşı'nda cephede savaşan askerlerin hikayesi anlatılıyor. Ben tabii o hikayede olacak mıyım bilmiyorum henüz. Biraz yönetmenimizle birlikte oyunculuk çalışacağız. Biliyorsunuz ki öyle bir günde oyuncu olunmuyor efendim. Ben böyle nacizane, mütevazi böyle küçük bir şeyler yapmaya çalışacağım. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Karşımızda usta oyuncu Tuğba.
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Daha doğrusu beni kim çalıştıracak? Oyunumuzun yönetmeni.

0: Öğretmeni Seyit Demir. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Ben de ama şu an ben çok heyecanlıyım. Sahnede olmak beni çok heyecanlandırdı.
1: Çok normal. Bu sahne çok değerlidir bizim için. Bastığımız zaman biz de heyecanlanıyoruz. Topluluğa konuştuğumuz zaman biz yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz halde heyecan basıyor ve heyecanımız...
0: Normal aslında.
1: Çok normal. Kolay mı sandın diyebilirim yani bunun için.
0: Hakikaten ben şu an bakıyorum ya, ışıklardan dolayı hiçbir yeri görmüyorum. Bu bana daha çok heyecan veriyor aslında.
1: O bizim dördüncü duvarımız. Aslında oyunculukta üst seviyelere, üst segmentlere gelen arkadaşlarımız o dördüncü duvarı deler ve seyirciyle göz temasına geçer. O da kolay değil tabii ki. Yılların verdiği deneyim ne olur.
0: Evet.
1: Yeni arkadaşlarımız onu dördüncü duvar olarak görür ve hiçbir zaman seyirciye bakmaz. Aslında güzel bir şey. Heyecanı atar.
0: Değil mi? Ben bugün ne yapacağım?
1: Şöyle ki ben sizden bir aslında oyuncu seçmesi o adı altında audition dediğimiz olayı ben bir yaşatmak
0: evet.
1: istiyorum size. Şimdi soracağım bir bana tirat hazırladın mı diye soracağım ama.
0: Tirat mı ne?
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim bir oyunun herhangi bir bölümünden tekstin sizin karakterinize
0: uygun olan
1: bir şekilde yazılmış bir bölüm. Buna biz replik diyoruz. O repliklerin bütününe de tirat diyoruz. O zaman ben size bir tekst vereyim. Alayım mı teksti?
0: Bugünkü oyunun teksti.
1: Bugünkü oyunun teksti.
0: Bu kadar
1: eser
0: şey
1: attı.
0: Ezberliyorlar mı?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Oh. Çok güzel. Ben
1: şöyle
0: de güzel
1: yapalım.
0: Programda rahatım açlama konuşuyorum.
1: O zaman okutturayım ben size burayı. Yani bu aslında hikaye çok güzel bir hikaye. Çanakkale'nin bütün bölümleri, bütün yaşanılan hikayeler, hepsi sinema filmi yapılacak kadar güzel hikayeler var orada. Aslında biz bu esir atlı oyunumuzda biz İngilizlerin yani düşman askerinin eline düştüğümüzdeki bize yaptıklarını ondan sonrasında da onlar bize esir olarak düştüklerinde bizim onlara karşı davrandıklarımızı, neler yaptıklarımızı gösteriyor. İki medeniyet arasındaki farkı anlatıyoruz aslında.
0: Evet çok güzel. Ben biraz tanıtımını izlemiştim. Hı hı. Bayağı da beni etkilemişti oyun. Bana da bugün işte böylesi nasip oldu diyelim.
1: O zaman ben yerime geçeyim.
0: Tamam.
1: Yönetmen olayım artık.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Şurayı ben istiyorum. Önce düz isteyeceğim. Sonrasında da İngiliz aksanıyla, kırık bir İngiliz aksanıyla isteyeceğim. Hepsini okumana gerek yok. Parantez işlerine gerek yok.
0: Hı hı.
1: Bana belli bir aşamaya kadar, hissettiğin yere kadar bir okumanı isteyeceğim.
0: Tamam.
1: Ben geçiyorum yerime başlayacağım.
0: Tamam.
2: Tuğba biraz zor galiba. Neler yapacaksın? Ben de izleyicilerimiz de merak ediyor.
0: Ben hazırım hocam. Ne yapacağım şimdi? Elimde bir tekst var.
1: O yazıyı düz olarak okumanı istiyorum. Yazı diliyle konuşma dili arasında fark vardır. Bunu bir verebilecek misin? İstediğin yerde kesebilirsin. Ben müdahale ederim zaten. Sen bir okumaya başla.
0: Dümdüz okuyacak mıyım? Hiç böyle bir melodik
1: dümdüz,
0: şey
1: kalmıyor. Aynen, dümdüz okumanı istiyorum sadece şu an.
0: Şerefe dostlar, sağlığınıza ve Büyük Britanya'ya. Ben Robert Brooke. İngiltere'de benim için gelecek vadeden, yakışıklı, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsiniz.
1: Şimdi bunu algılamaya çalışırken bile ben buradan zor duyuyorum.
0: Biraz daha mı bağırayım?
1: Biraz daha yüksek. Çünkü burası sahne. Yaka mikrofonuyla konuşmuyoruz.
0: En arkadaki kişinin duyması gerekiyor değil mi?
1: Bakar mısın kaç metre var ileride?
0: Şu an olsa beni kimse duymuyordur büyük ihtimalle.
1: Yani o sesi atmamız lazım ki oradaki seyirci dahi duysun seni.
0: Tamam biraz konuşur gibi okuyayım mı hocam?
1: Lütfen. Onu anlatmaya çalıştım. Yani yazı diliyle.
0: Ben de okuyacağım
1: sanki. Yok hayır. Ya dümdüz oku ama tabii ki birazcık da konuşulmuş gibi okursan daha sağlıklı olacak.
0: Tamam.
1: Bununla alakalı aslında bir ön çalışma yapalım mı seninle?
0: Olur, yapalım. Ne
1: tamam.
0: yapacağız?
2: Seyit yönetmenim gidişi fark etti, olaya müdahil oldu.
1: Şimdi bir tekst alayım ben. Yani buna daha çok var aslında. Ben bir ne çıkacak onu görmek istedim. Şöyle bir kenara
0: bir şey de çıkmadı.
1: Çıkacak. Yani bunu yani burada şu sahnenin üzerine çıktıktan sonrasındaki tecrübelerin birikimiyle zaten iyi oyunculuklar çıkıyor. Ne kadar hı hı. biriktirdiğinizle, ne kadar background'da bir şeyler atmanızla bir şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü her seferinde farklı karakteri yaşatıyorsunuz, rol yapmıyorsunuz.
0: Evet. Bu arada dekor da kuruluyor arkada.
1: Güzel bir dekor göreceksiniz kurulduğu zaman. Dekorun bile yaşaması gerekiyor. Yani biz bunu öğrendik. Dekorun yaşaması gerekiyor.

0: Kostümün yaşaması gerekiyor ve oyunculuğun yaşaması gerekiyor. Siz yaşadığınız zaman, yaşattığınız zaman karşı taraf da bunu alıyor ve reaksiyon veriyor. Bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden buna daha var.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Kolay mı sandın Tuğba diye başlayayım mı ben?
1: Olur. Kolay mı sandın?
0: Ben bir asistanımı alayım buraya. Ona verdiğim komutları birlikte
1: merhaba,
0: yapalım.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Mehmet Kancar.
1: Mehmet'ciğim, nasıl geçmek istersin?
0: Şimdi kültür fizikle başlayalım. Bir kültür fizik çalışmalarını bir yapalım. Bir önce
1: tamam.
0: Hem kalp atışımız hızlansın, bir vücudumuz esnesin. Onu
1: tamam.
0: Bir Mehmet üzerinden bir görmek istiyorum.
1: Tamam. Tamam. Ben de yapayım mı bana uyarsa aynı anda?
0: Sizin yapmanız lazım zaten.
1: Ben şey Mehmet yapsın diye bakıyorum. Benim için Mehmet yapabilir.
0: Ön evet. Çalışma yapacağız böyle. Bunun üzerine bir şeyler daha yapacağız. Hani biraz iyi bir oyuncu olma yolunda ilerlemek.
1: Kollarımı sıvadım. Adına. Tamam, evet, hazırım ben.
0: Başlayalım.
1: Tamam, başlayalım.
3: Mehmet ve Tuğba ikilisi, iki genç yetenek, iki usta oyuncu adayı, tiyatromuzun yönetmeni Seyit Bey'in direktifleri ve kontrolünde önce sahne için ısınıyorlar. Bakalım ısınma sonrası Tuğba'nın oyunculuğu nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz.
0: Şimdi ben komut vereceğim. Komutumla beraber başlayacaksın ama sesini atarken diyeceğiz. Minimumdan başlayacağım. Nefesin
1: bitene kadar.
0: Bitene kadar. Ama yükselecek, sürekli crescendo çıkacak. En sonunda da atacaksın.
1: Benimkisi şöyle. Sadece şov yani, hani oyunculuk falan.
0: Bilmiyoruz artık. Belki ekibi dahil edebilirim, alabilirim seni. Şuradan sesin gelmiyordu. O yüzden bu sesle çalışalım.
1: Tamam.
0: Evet. Ben komut vereceğim. Diyaframı doldur.
1: Doldurdum.
0: Tamam. Tekrar ver nefesi. Tekrar al. Tamam. Komutumla başlayacaksın.
1: Tamam.
0: Konsantrasyon çalıştık az önce. Evet. Başla. Çok yukarıda.
1: Ben çok yukarıda başladım.
0: Minimumdan. Başlamadım. Evet. Komut vermedim.
1: Şey, görev adamıyım ben. Direkt başla.
0: Evet.
1: Tamam.
0: 3, 2, 1. Ses içeri doğru gidiyor.
1: Mimik, evet.
0: Mimiklerimizi açmamız gerekiyor. Muha çalışmamız lazım. Bunu da aslında senin almış olman gerekiyor. Muha. Önce bir elimizi ısıtalım. Ondan sonrasında bütün yüz kaslarımızı açmamız gerekiyor. Bunları oyun öncesinde yapmazsak eğer aktivasyon bozukluğumuz olabiliyor. Şimdi mua çalışmamız var. Mua, mua,
1: mua,
0: mua,
2: mua,
0: mua. Evet, göreyim.
1: Mua.
0: Göreyim Tuba. Yönetmenin de bir şey var.
1: Tamam. Ama Mehmet de yapsın.
0: Tamam. Hadi Mehmet de yapacak. Hadi.
1: Şey, ben hani ilkokulda arkadaş öğretmen bir şey diyeceğim ama Mehmet de yaptı.
0: Evet.
2: Başladım.
1: Tamam.
2: Mua. Mua.
0: Mehmet'in mualar güzel çıkıyor.
2: Mua.
0: Tamam, kestik. Şimdi bunlardan sonrası da zaten daha çok önemli. Niye? Karakterin içine girmemiz gerekiyor. Karakterin içine girmediğimiz zaman mesela verdim ben sana Robert Brock diye bir karakter. Bu karakterin analizini yapmamız gerekiyor. Bu karakter kim? Sana göre kim? Kaç yaşında? Nerede yaşamış? Nasıl bir insan? Tekstin içerisinde zaten bunu okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz. Yönetmen zaten bu karakter analiziyle alakalı bir şeyler verir. Ama öncesinde senden almam senin oyunculuğunu geliştiriyor.
3: Tuğba'cığım, diksiyon, artikülasyon, nefes ve tonlama için bir ara yanıma uğra istersen.
0: Tuba, bunları yaptıktan sonrasında asıl bizi geliştirecek olan bir meseleye geleceğim. Bir doğaçlama vereceğim sana. Bu doğaçlamayı kafanda kurduğun şekilde bana ya ben bunu yaparsam ne olur, utanırım, sıkılırım değil. İçinden geldiği gibi oynamanı istiyorum.
1: Tamam.

0: Ben şimdi senin babanım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ama sorumsuzum. Seninle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. İşten gelmişim, gazetemi veya kitabımı okuyorum. Sen de 4 yaşında bir kız çocuğusun.
1: Ha, tamam. Tamam. Olur.
0: Bir şekilde bana kendini göstermeye çalışıyorsun. İlgimi çekmeye çalışıyorsun. Benim seninle ilgilenmemi sağlayacaksın. Tamam.
1: Oo,
0: şimdi
1: tamam.
0: Antreye alayım seni. Ben koltuğumda
1: oradan
0: oturuyorum.
1: Oradan geleyim ben. Baba. Ayağım kaydı. Tamam. Şey, babacığım.
0: Baştan.
1: Babacığım, ne yapıyorsun? Ne okuyorsun?
0: Önemli işlerim var, onları hallediyoruz.
1: Şey, ben şeyde bir şey gördüm de parkta.
0: İyi yapmışsın.
1: Beni parka götürebilir misin?
0: Götürürüm, işim bitsin de işlerim var diyorsun.
1: Ama şey, ben şimdi gitmek istiyorum.
0: Şimdi anneni çağır. Annen içeride yemek yapıyordu galiba.
1: Yapmıyor yemek. Şimdi gitmek istiyorum ben. Senle gitmek istiyorum.
0: İşim var. Lütfen.
1: Ama lütfen. Lütfen.
0: Bak, işimi yapacağım. İşimi yaptıktan sonra senle gideceğim.
1: Ama işin yok ki. Şimdi gitmek istiyorum ben. Şimdi.
0: Tuğba.
1: Efendim.
0: Lütfen bak, şunu bitirmem lazım. Bunu bitirdikten sonrasında da okumam gereken bir dünya dosya var.
1: Ama ben parka gitmek istiyorum.
0: Tamam, götüreceğim dedim kızım. Tamam, ilgileneceğim seninle.
1: Ama ilgilenmiyorsun ki benimle hiç. Ben parka gideceğim.
0: Bilmiyorum, yani bilmiyorum. İlgilenmem için ne yapman gerekiyor bilmiyorum.
1: Saçımı mı kessem acaba? Dikkat çek. Ama ben Elifler parktaydı.
0: Evet.
1: Orada gördüm ben onları. Babası böyle sallıyordu onu salıncakta.
0: Tamam güzelim, ben de seni geçen hafta salladım.
1: Ama ben şimdi gideceğim.
0: İşimi bırakayım, şimdi seninle ilgileneyim. Onu mu istiyorsun?
1: Ne olur ki ama herkesin babası ilgileniyor, sen ilgilenmiyorsun. Ne olur.
0: Ben de ilgilendim. 2 ay öncesinde seni şeye götürdüm, oyun oynamaya götürdüm.
1: Ama 2 ay. 2 ay geçmiş. Ne olur, ne olur. Gidelim.
0: Tamam.
1: Ne olur.
0: 2 ay olduysa demek ki ben seni bugün götürebilirim.
1: Yuhuu, yaşasın. O zaman gidelim hadi.
0: Ses tonu gayet iyi. Yani bir çocuk olamıyorsun ama işte fiziksel kişilendirme zaten şu an mecbur ona uygun değil ama neticede o moda inmen gerekiyor. Onunla alakalı da bir şapak temizliği yapacağız.
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi oyuncu arkadaşlarım gelecek.
1: Tamam.
0: O sırada biz Robert Brock'a tekrar bir çalışalım.
1: Tamam hocam.
2: O tüfek nereden çıktı Tuğba? Dekor da olsa maazallah ateş alır. Dikkat et lütfen.
1: Robert Brock, İngiltere'den benim... Ne? Bir dakika dur. İngiltere'de benim için gelecek vaat eden, yakışıklı, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler.
3: Ben Robert Brock. İngiltere'de benim için gelecek vaat eden, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Yüzyılların en büyük hayalini gerçekleştirecek ve İstanbul'a girecek o muhteşem Haçlı ordusunda tabii ki ben de olacağım.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Tebrikler.
4: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler.
0: Tuğba sağ olsun bugün geldi. Bizimle oyunculuk denemesi yaptı. Aslında burada çok güzel bir şey görmüş olduk. O da oyunculuğun, daha doğrusu herhangi bir işi bir gün içerisinde yapamayacağımızı ya da çok kısa bir zaman içerisinde yapamayacağımızı görmüş olduk. Yıllardır bu işin içerisinde pişmek, kavrulmak ve belli bir yere getirmek kendinizi çok kolay bir şey değil. Bunu gösterme şansını bize verdiği için Tuğba'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: size. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
1: Ne derler? İyi oyunlar mı? Ne denir?
0: Alkışınız bol olsun.
1: Alkışınız bol olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, elinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Efendim, ben bugün kolay mı sandığında böyle çok küçük oyunculuk denedim. En azından böyle sahnede olmak beni çok mutlu etti. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni ben kurtardım bu mezarlık horozlarından. Dur bakalım. Gecenin bu saatinde nereye gitsen bu develerden daha merhametlisini bulamazsın. Dua et ben Partal ablan çıktı karşına. Merhametim sağ olsun. Bütün bu sokaklara düşmüş kızlara ben yardım ederim. Ben tutarım ellerinden.
2: Boşuna zırtlama Partal ablanın evinden karı aratlayacak adamın ilk yardım hastanesinde o da solmalı.
3: Partal abla, araba geldi.
2: Hadi kızlar canlanın, yarın bonan var. Ödedim mi benden size bir elbise?
0: Ah, hadi, hadi kızlar canlanın, kalk kız ayağa, kalk. Çok keyifli olalım, keyifli olalım. Neşemizi bulalım, hadi aman.
4: Buyurun beyler, buyurun. Rastgele Partal abla.
0: Hoş geldiniz damat beyler. Ne olsa Recep gene kafayı kazıtmış.
4: Ben değil be ablacığım, aynasızlar kestirdi. Biz de cezamızı çektik. Abla, bu akşam bir çaylak getirdim sana. Meşhur zenginlerden birinin oğlu. Direkt istiran var mı?
0: Ölecek hastanın imam ayağına gelirmiş. Getir bakalım.
4: Tamam ablacığım.
0: Hadi hadi çabuk. Hadi kız, hadi çabuk ol.
2: Hadi gel.
0: Çekil şuradan, bırak.
2: Tutun beni, bırakın. Bırakın diyorum.
3: Böyle zamanda
2: gideceğim buradan, bırakın.
3: Yahu başına devlet dizisi. Benim de başıma öyle bir devlet dizisi.
2: Gideceğim buradan, bırakın beni. Buradan kaçırırım. Gel bana. Bırakın, gitmek istiyorum.
0: Merhametli, iyi yürekli biri sanmıştım. Gecenin bu saatinde sokaklarda merhamet satılmaz kızım.
2: Ne satılır sarı Recep söyle.
4: Muhabbet satılır ablacığım, muhabbet. Malı gördün mü, ilk işiymiş.
5: Hakkın var galiba.
4: Antremizi ver de gidelim. Öteki hesabı da Partal ablayla görürsün.
0: Hadi kızım, hadi bak bekliyorum ki yavrum. Hadi bakayım. Kızımız Nur Hanım'ız ablasının gülüdür. Sakın incitme evladım.
5: Memnun oldum efendim, ben Orkun.
6: Ne o Partal? Burayı hayvanat bahçesine çevirmişsin be.
0: Oo, İhsan'ım koçum, hoş geldin. Bu acemi çaylakla uğraşıyorum.
6: Kalk bakalım çaylak. Partal ablam iyidir. Ama huyuna gidersen. Huyuna gitmezsen keser suyunu.
1: İhsan abi.
6: İhsan abi.
1: Tanımadın mı beni be İhsan abi? Ben Nuran, eski mahalleden.
6: Ulan, vay ağzını Nuran! Nuran, hey be! Güvercinim benim be aslanım! Dur be! Ne arıyorsun Partal'ın evinde? Yoksa lan, yoksa!
1: Yok, yok vallahi! Bu gece evden kaçtım. Nah, yangın yerinde bu kadına rastladım. Bu elbiseyi de bana zorla giydirdiler.
0: Serserilerden kurtardık da fena mı ettik? Yetişmeseydim delik deşik olmuştu.
1: Götür beni buradan İhsan abi.
0: Evim de senin, kızlarım da senin İhsan. Bıkınca getir ha.
6: Okutma çarkına Partal, dağıtmayayım burasını.
1: Bir de elbisemi versinler. Bu kıyafetle bir yere gidemem.
6: Getirin be, getirin kızcağızın elbiselerini.
5: Demek amcanın evi burası ha?
1: Ben gitmem buraya.
5: Mecbursun kızım. Bu akşam başına gelenleri düşün. Bir müddet burada kal, sonrasını ben hallederim.
1: Söz mü?
5: Söz. Hadi bakalım gaza.

0: Ne var?
1: Babam!
0: Canı çıksın babanın.
1: Ölürlü vallahi, ölürlü.
0: Bana ne? Çektirirler cezasını. Hadi hadi!
2: Ne o kız, ölü toprağı mı serptiler üstüne? Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
3: Amca, bir dakika beni dinler misiniz? Biliyorsunuz bugün ziyaret günü. Babama gitmek istiyorum, müsaade eder misiniz?

0: Dikkat et! Suları merdivenlere dökme! Annemden dayak yersin gene!
1: Çok hastayım yavrum! Bu haftayı hep revirde geçirdim!
2: Babacığım, istediğin bir ilaç var mı dışarıdan?
1: Sağ ol yavrum! Burada her şeyi veriyorlar!
2: Çıkacaksın bir gün gelip burada! Az kaldı! Bir oda tutarız! Ben çalışır bakarım sana! Hani öteki mahallede bir İhsan abi vardı ya, onu gördüm, sana selam söyledi!
1: Bahriyelilerin İhsan mı? Ne iyi bir abiydi sana! Hep korurdu seni! Benim de selamlarımı söyle ona!
2: Söylerim!
1: Hadi git artık! Karanlıklara kalma! Şunu da unutma yavrum! Gün gelecek bir erkeğin kadını olacaksın! Kocan çirkin bile olsa... onu yabancı bir erkekle aldatıp... hapislere düşmesine sebep olma!
2: Peki babacığım!
3: Gel bakalım!

0: Ne sevindim seni gördüğüme, abilerin kralı!
1: Kardeşlerin kraliçesi!
0: Babanın sana çok selamı var!
1: Selamı var olsun!
0: Ne haber abisi?
1: İyidir, haberler bitti, reklamlar başladı.
0: Beni gezdirsene biraz!
1: Gezdirirdim ama tasman yanında değil.
0: Ama İhsan abi!
1: Bana bak güvercin, o kadar çabuk bozulursan uzun yola gidemeyiz.
2: Maşallah, maşallah! Sıcak sıcak! Ağzınıza layık! Buyurun, buyurun!
1: Hadi bayanlar baylar! Tombul Usta'nın meşhur tükürük köfteleri! Halis leşe getirin!
2: Bey, bey! Söylediğin lafı kulağın işitsin! Köftelerimin haysiyeti var!
1: Haysiyetli köfteler! Halis leşe getirinde!
2: Seni huzur seni! Bana bak sen!
1: Hop hop! Bana bak babalık, el şakasından hoşlanmam!
2: Yaptığın şakaysa eşek şakası!
0: Tonton amcacığım, sen kızma, köfteler öyle güzel ki bayıldım doğrusu!
2: Afiyet olsun!
1: Kusura bakma tombul, eşek köftesine eşek şakası!
2: Tutun, yakalayın, hakaret etti bana!
1: Hop, kuşa bak kuşa!
0: Nerede?
1: Ay Allah, sen şu uçuşa bak ya! Kayıyor ya, kayıyor! Bugün yerler ama!

0: şunu da. Bunu da. Ya fazla doğurmaya başladı bunlar be.
1: Durdun, yakalayın! Ulan
2: gel! Abi, geliyor!
3: Hey, geçen günü benim bavulumu çalan sen değil misin? Yürü karakolda!
0: Değilim!
3: Nereye kaçıyorsun? Dur, yakalayın! Yakalayın!
4: Nereden?
3: Ne tarafa kaçtılar?
0: Eyvah, sesi geliyorsa kendine geliyor demektir. Yürü!

0: Amma kaçtık be güvercin ha!
1: Ay! Şey, bak ne diyeceğim! Sen o adamın bağını sahiden aşırdın mı?
0: Vallahi bilmem, hatırlayamıyorum. Ama aptal gibi sokağın ortasında bıraktıysa almışımdır.
1: Sen ne iş yaparsın ha? Yani hırsız mısın?
0: Anne münasebet, rica ederim, teessüf ederim. Cepçilik, dızdızcılık, zarfçılık, biraz da gece işçiliği.
1: Yani bir fabrikanın gece vardiyasında mı çalışıyorsun?
0: Yani senin anlayacağın, gece kapısının kilidine iyi dikkat etmeyen evlere şöyle küçük ziyaretler yaparız.
1: Başka bir iş bulamadın mı?
0: Ne yaparsın? Dudağım yarık, ıslık çalamam. Ayağım büyük, çalı sökemem.

0: Çok mu kızdın bana? Sevmiyor musun beni yoksa?
1: Aa, estağfurullah! Hiç sevmez olur mu?

0: yani şimdi? Tomaşın makinesi bozuldu. İki gözünün ışığı söylesi Celalet. Nerede kaldın?
1: Geldim işte.
0: Gelemez olaydın inşallah. Çamaşır makinesi bozuldu. Kırılasa ellerini de yıka bakalım bu çamaşırları.
1: Bu kadar çamaşırı ben nasıl yıkarım tek başıma?
0: Herif! Herif şuna bak! Bana nasıl cevap veriyor? Kızım!
1: Annemi ağzınıza almayın lütfen!
0: Allah kahretsin seni! İşlerim senin yüzünden geri kaldı! Ay, ay midem, ay midem, ay herif! Herif ilaçlarım! Ah, ah, ah, ah. Eğer sabaha kadar bu işleri bitirmezsen, ben de sana gösteririm!

0: Ne var?
1: Kapalı cezaevinden telefon ettiler. Acele Nuran'ın gelmesini istiyorlar.
0: Nuran 3 gündür hasta yatıyor. Ben öğleden sonra uğrarım.
1: Peki.

0: İhsan. Ne iyi ettin de geldin, beni hiç yalnız bırakmadın.
1: Günlerdir evin önünde dolaşmaktan mart kedilerine döndüm.
0: Çok hastaydım.
1: Ben de günlerdir seni göremediğim için perişan.
0: Bense hep seninle beraberdim İhsan.
1: Senin ateşin başına vurmuş galiba. Durmadan bana İhsan diyorsun.
0: Sen istemedin mi benden böyle söylememi ama? O yemyeşil bahçede.
1: Sen rüya görmüşsün.

0: Bak bunları sana getirdim.
1: Çaldın mı bunları?
0: Yok be güvercin, sahipleri ortada yoktu o kadar. Şimdi ben bir doktor araklayıp geliyorum.
2: Hangi ev?
0: Burası doktor, tırmanacağız.
2: Tırmanacak mıyız?
0: Ha tabii.
2: Ben buraya nasıl tırmanırım?
0: Mecburiyet hiç? Doktor.
2: Bu kadar senlik doktorum, hiç böyle hasta muayenesine gelmedim. Nasıl hadi. Olur canım, ben düşerim, başım döner, tansiyonum çıkar.
0: Aldırma, boşver, hadi atla, atla!
2: Atlamak mı?
0: Atla. Dur! Helikopter atla bakayım!
2: Kolumu çıkaracaksın,
0: dur! Aldırma, bir tanesi
2: yavaş,
0: fazla zaten!
2: Yavaş! Ay, ay Allah'ım dedim, başıma gelen!
0: Leş gibiymiş bak!
2: Geçmiş olsun!
1: Teşekkür ederim.
2: Derhal bu ilaçları yaptırın. Fazla verdin delikanlı.
0: Fazlası pencereden tırmanma ücreti. Hadi davran bakalım doktor.
2: Aman sıkı tut, düşürme beni sakın aman.
0: Yavaş,
2: yavaş, yavaş, yavaş.
1: Uyuyacaklar.
0: Ey güvercinim, şimdi derhal gidip bir eczane soymalı.
1: Aaaa!

0: Affedersiniz bey amca, buralarda bir zarf kaybettim, gördünüz mü acaba?
1: Nereden göreceğim?
0: Dur yahu, nedir bu telaşın? Yahu içinde aylığım vardı, çoluk çocuğumun bir aylık nafakası da... Şunu bakayım. Bu ne? Ulan seni yalancı seni, ha?

0: Senin amca da amma merhametliymiş ha!
1: Zarf cebinden çıkınca amma bozuldu değil mi? Sen de onun cüzdanını almakla çok ayıp ettin.
0: Biraz zor çeksin. Akşam evin bir yerine korsun, bulunca sevinir.
1: Hadi hapishaneye geç kalıyoruz, babamı çok özledim.

0: verelim balon.
1: Onlar da böyle yani tamam abi. Ziyaret saati. Geçen hafta ben geldim. Yani çok kalabalık gidemedik ya. İmkanı eğer bugün de öyle.
0: Balon balon.
2: Hey küçük.
0: Buyur abi.
2: Ver iki tane. Kaç para hepsi be?
0: 54 lira.
2: Aldım gitti hepsini.

0: Ne var kız, neyin var?
1: Babama şöyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. Nur Hanım'a kendi kızım gibi bakacağıma, onu kimselere hırpalatmayacağıma söz veriyorum. Sözünü de ne güzel tuttun!
2: Ne olmuş yani?
1: Şimdiye kadar hep susuyordum. Onun sevgisi, ona kavuşmanın umuduydu bana bu sabrı bağışlayan. Ama şimdi her şey değişti. Allah hepinizi kahretsin! Zavallı babacığıma karşı son vazifemi bile çok gördüm bana!
2: Şimdi bana vuramazsınız! Vuramazsınız bana!
3: Yeter, bırak!
2: Doğru odana! Kırmayayım ayağını! Kızı!
3: Canım, benim derdim başımdan açmış, siz bahçe sineması diye tutturmuş gidiyorsunuz!
4: Fena mı babacığım, açılırsın, çok güzel bir film oynuyoruz!
3: İstemez!

0: Ne oluyor sevgili hastam? Ben de seni görmek için tırmanmaya çalışıyordum. Ne o? Evden mi kaçıyorsun?
1: Her şeyi çaldım, hiçbir şey bırakmadım onlara, bana yaptıklarına karşılık.
0: Delirdin mi sen? Kızım gel buraya!
2: Dur! Nereye gidiyorsun? Ne var o bavulun içinde? Dur diyorum sana!
0: Delikanlı! Delikanlı! Seninkini polisler yakaladı.
3: Nurhan'ı mı?
0: Korkarım aklını kaçırmış. Elinde koca bir bavul. Amcasının evini soymuş. Çaldım onları. Bana yaptıklarına karşılık diyordu.
3: Nerede şimdi?
0: Karakolda.

0: Yazıklar olsun! Bu yaptıklarınla abimi bir defa daha öldürdün!
1: Bak, büyüt, bu yaşa getir, kendi evini soysun vezir!
2: Kemal Bey'in evini soyarken yakaladık bu adamı!
0: Vay namussuz! Cüzdanımı da bu çaldı! Nerede cüzdanım ha? Nerede cüzdanım? Cüzdanım nerede?
3: Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et! İp çaldıklarımı kaçırdı! Cüzdanı da aldı elimden! He? Bir de polise ispiyonlarsın beni ha, yazıklar olsun! Ne yapalım, kader böyleymiş! Kanuna karşı boynumuz kıldan incedir! Benden gizlice aldığın cüzdana, amca bey kavuşunca kim bilir nasıl sevinmiştir!
0: Kız! Sahi cüzdan sende mi?
4: Sen mi çağırdın bunu?
1: Alsın kızını gitsin! Artık bıktım! Bu kız bir gün gelip bizi de dövmeye kalkar!
4: Babası son nefesinde bile yalvardı! Anasına teslim etme dedi!
1: Çok istiyorsan sen de onlarla gidersin!
5: Nurhan, sensin değil mi?
6: Evet!
5: Yavrum, ne kadar gelişmiş, ne kadar güzelleşmişsin! Ne bu kılığın kıyafetin?
1: Götürmeye geldim! Geleceksin benimle, değil mi? İstersen gel be! Zaten bu evden de kovuldum! Şuna bak! Ağlamakta büsbütün yakışıyor köpeğe! Birkaç yıl sonra bir afeti devran olman işten bile değil! Yengen olacak karı şu çaputları mı verdi sana? Alsın başına çalsın! Hadi, sus ağlama! Bu dünyaya ağlamak için gelmedin! Gidelim de üstüne başına bir şeyler alalım, hadi!

0: Bu senin üstünde kim bilir ne güzel durur. Ama şimdilik almamıza imkan yok.
1: Buyurun efendim, ne emrediyorsunuz?
0: Çocuğa iç çamaşırı ve elbise istiyorum.
1: Aman hanımefendiciğim, neresi çocuk? Şahane bir genç kız, insanın nefesini kesecek kadar güzel.
0: Biliyor musun?
1: Duymaz olur mu hanımefendi? Ah gençlik!
0: Doğru! Büyük adamlardan biri ne demiş? Gençlik çok iyi bir şey ama kıymetini bilmeyenlerin eline veriliyor demiş.
2: Oğlum, küçük hanımefendiyi çamaşır reyonuna götür.
3: Buyurun!
2: Buyurun küçük bayan!
0: İstemiyorum hiçbir şey! Hadi nazlanma git, ne istersen seç! Ben de burada elbisene bakayım!
3: Bu bikini külotlar idealdir küçük bayan, kaç tane ayırayım?
0: Ne bileyim ben!
3: 2, 4, 6 külot, bir de sütyen bakalım! Evet, bakalım olacak mı ha?
0: Çek elini be aptal suratlı!
3: Ne kadar da beyazsınız, hem de kar gibi! İçi de siyah sütyen koyuyorum, ah, ah!
0: Ah, ah ya! Seni köfte hor seni! Bunu da öteki hesaba geçiriver! 2-3 güne kadar bir kısmını veririm, ha?
3: Peki, olur!
0: O genç tezgahtar aşağı katta seni sıkıştırdı mı kız?
4: Kolay mı? O değil, ordusu gelse hava alır!
0: Amma da sertsin! Ama gün gelir seni yumuşatacak biri çıkar! Hah, laf! Ben senin yaşındayken,
5: Buyurmaz mısınız? Nereye isterseniz götürürüm!
0: Bilmem ki, dedikodu olmaz mı acaba?
4: Şişt, anne, ben bilmem! Adamın suratını görmüyor musun?
6: Hani korkmazdın böylelerinden?
4: Ne diye korkacakmışım? O halde gel de binelim!
5: Nereye kadar uzanacaksınız böyle, küçük hanımlar?
0: Bilmem ki!
5: O halde Boğaz'a gidelim! Boğaz havası bu mevsimde malum da çok iyi olur!
0: Fena olmaz, yalnız kızı eve bırakmam lazım!
5: Bir fabrikatör arkadaşım var! Geçerken onu da alırız, şöyle felekten güzel bir gün çalarız ha, ne dersiniz?
0: Kızın nişanlısı çok belalıdır, sonra başın derde girer! Eğer beni istiyorsan...
5: Peki, peki öyleyse! Ev ne tarafta?
0: Şekerim, 5 dakikaya kadar geliyorum!
5: Fıstık, valide hanımı atlat da sen gel! İstediğin parayı veririm!
0: Ne? Yürü taş arabası! Ben gül gibi kızımı bir Boğaz gezintisine feda eder miyim be? Hadi bas! Gel bebeğim, evimize girelim! Hadi gel, hadi! Nasıl, beğendin mi evimi? Borcumuz harcımız çok ama böyle gösterişli bir evde yaşamaya mecburuz! Geldiğine memnun değil misin?
7: Fark etmez! Amcamın evinde veya bir hapishanede olsam daha çok memnun olurdum! Şu anda benim için hiçbir şeyin değeri yok!
0: Bana çok mu kızgınsın?
7: O da fark etmez!
0: Fark etmezmiş! Bu küçük odada yatarsın! Ben geceleri çalışırım! Nerede çalıştığını sormuyorsun!
7: Bana ne?
0: Zannettiğin kadar kötü bir yer değil! Bir barda konsomatrisim! Yani müşterilerle içki içerim!

0: 25 yıldır hep seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
7: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz... Kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten.

0: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
2: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
3: Tekne.
2: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
1: Ya Faruk tamam, hallederiz.
2: Dost.
1: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA veya Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
2: Oh.
1: Oh tabii.
4: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın, kafanız rahat etsin.

0: babamıza. Nerede benim piliçlerim bakayım anam, nerede?
1: Fırında yavrum, fırında piliçler.
0: Yavrum, bu barının güzel kadını sensin anam. Ama kusura bakma Leyla'cığım, bu akşam sana ihanet edeceğim. Hop, hadi gidelim aç yuvamıza. Gözlerden uzak, kimse bizi görmesin anam, yürü.
2: İyi misin Cevdet Kaptan, nasıl geçti sefer?
3: Fırtına vardı, Bataçık'a geldik.
0: Cevdet Efendi, Cevdet Efendi! Benim gemi yola çıktı! Sen hala limandasın be!
4: Yanaşacak bir iskele bulamadık, emriniz var mı?
3: Heh, istemez. Oo, saraya yeni bir sultan gelmiş. Merhaba, ben Cevdet.
2: Benimki de Melek.
3: Ben... uzaklara sefer yapan bir gemide... dördüncü kaptanım. Ne içersiniz? Ey garson! Getir.
5: Gemi yükünü aldı gene. Bermudat Leyla sinek avlıyor.
2: Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver. Çok borçlandım.
3: Hadi Şerefe.
0: Vay namussuz Cevdet! Nereden buldun lan o fıstığı?
4: Beyim, rica ederim, kendini
0: çekin lan, para veriyoruz! Düdüğe bak be! Gel güzelim, gel yavrum, iki satır dans edelim seninle!
3: Ne istiyorsun kızdan be, ne güzel laflıyorduk şurada!
0: Az laf, çok iş! Anacığım, hayatım benim!
3: Gel yavrum! Senden de rahat yok yahu! Hangi kıza el atsak...

0: Nereye gidiyorsun?
1: Mahkemeye!
0: Ne mahkemesine?
1: İhsan ağabeyin mahkemesine!
0: Hani şu amcanın evini soyanın mı? Hmm. Dur kız, ben de geliyorum! Bayılırım mahkeme dinlemeye! Ha, sen de üzerindeki şu kokmuş elbiseyi çıkar da din aldığımızı giy!
2: Sanık İhsan Sağlamer, olay gecesi şikayetçi Kemal Orcan'ın evini soyarken polisler tarafından suçüstü yakalanmıştır. Sanığın açık ikrarı neticesi, yukarıda belirtilen müsbet suçları işlediği subuta erdiğinden, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 492. maddesi

uyarınca 2 sene hapis cezası ile tedyesine. Ayrıca bu yakalanışına kadar sabıkasız olarak bilinen İhsan Sağlamer'in şikayetler ve ihbarlar değerlendirilerek 5 ayrı hırsızlık olayının da faili bulunduğu görgü tanıkları ve parmak izlerinin tespiti sonucu anlaşılmıştır. Böylece 6 suçu işlediği sabit olduğundan aynı madde gereğince ayrı ayrı 6 suçtan cezalandırılmasına, 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine, temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

0: yapmamalıydın bunu, bırakmamalıydın beni.
1: Ne oluyorsun be güvercin, yakışır mı sana bunlar?
0: Ama kanatları kırık güvercin.
1: Tam tersi, daha kuvvetlisin. Artık sana kimse bir kötülük yapamaz.
0: Benim için kendini niçin mahvettin? Niçin?
1: Pes be! Kimse kimse için kendini mahvetmez bu rezil dünyada.
2: Hadi Nuran gidelim. Bırak şu hırsız herifi.
1: Kim bu kadın?
2: Annesiyim ben onun.
1: Vay anam vay! İşte şimdi yedik kazığı güvercinim. Hakim 12 sene 3 ay dediği zaman kılım bile kıpırdamamıştı. Ama şimdi kolumu kessen kanım akmaz. Bana bak oğlan karı! Bu kıza gözün gibi bak! Bir yerine bir şey olursa 20 tırnağım yakanlanır. Namusuna bir çamur sıçrarsa bataklık olur seni boğarım. Vay anam vay! Biz aslandan korkarken yılan çıktı karşımıza be!
0: Korkma insan, üzülme sen! Bana hiçbir şey yapamayacaklar!
2: Hadi kız gidelim! Kafi derecede rezil olduk etrafa!
0: Hayır! Hayır!
2: Yürü diyorum!
0: İstemiyorum! Bırak!
2: Yürü!
0: Bırak beni! Bırak! Ne olursun!
2: Yürü diyorum sana!
0: Bırak!
2: Yürü!
0: Onunla ben de hapse girmek istiyorum!
2: Bırak. Yürü kızım!
0: Ne olur
2: yürü.
0: Bırak!
3: Hayrola Leyla Hanım, ne oldu?
2: Bir şey yok! Nuran, sus, ağlama, yeter artık! Bizim deli kızım bugün gene babaları tutmuş!
3: Kızınız mı? Kızınız mı bu küçük hanım?
2: Olmaz olsun! Hadi, bırak ağlamayı da şu dolmuş durağına girelim! Yürü!
0: Ben de hapse gideceğim onunla!
2: Yürü diyorum!
3: Buyurun, sizi taksiyle götüreyim!
2: Teşekkür ederiz delikanlı!
3: Buyurun Nuran Hanım!
2: Hadi kızım!
3: Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim Nuran Hanım. Şimdi ağlamayı bırakın da size nasıl yardım edebilirim onu söyleyin.
0: Biraz evvel mahkemede çok sevdiğim bir insanı 12 yıl hapse mahkum ettiler. Hangi hapishaneye götüreceklerini öğrenebilir misiniz?
3: Elbette öğrenirim. İsmi neydi?
0: İhsan Sağlaner. Bir de nasıl ziyaret edebilirim onu?
3: Onu da hallederiz, hiç merak etmeyin. Sizi bıraktıktan sonra ben hemen mahkemeye dönerim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Leyla Hanım'a bir bol, bana da bir konyak.
1: Hayrola, geçen günkünün yanına gitmiyor musun?
0: Boş ver, sana bir haberim var. Bir arkadaşın babası infaz savcısı. Senin kızın ziyareti için izin alacak.
1: Bana ne?
2: Bırakma beni. Çiğnemek isterim sevgimi.
0: Hayrola, bu akşam gemici yalnız geldi.
1: Senin Leyla'nın nefis bir kızı varmış.
0: Deme ya.
1: Ev sahibine de 3 aylık borcu varmış.
0: Bana ne?
1: Evindeki şişeleri çay suyu doluymuş. Yani bir şişe al da bu gece ona gidelim.
0: Günaydın.
3: Günaydın.
0: Sizi rahatsız ediyorum. İhsan Toptaş'ı cezaevindeymiş. Bugün ister.

0: İsterseniz onu ziyaret edebilirsiniz.
1: Ay, ne kadar iyisiniz! Hemen geliyorum!
0: Bu savcılığın verdiği müsaade. Ben sizi burada bekliyorum.
1: Beni gördüğüne sevinmedin mi İhsan abi?
2: Başka işin yok muydu?
1: Seni düşünmekten, seni görmek istemekten başka ne işim olabilir ki?
2: Kafana yakalanmış, ıslak, pis bir fareyi seyretmek keyif verir kedilere.
1: Hiçbir şey anlamıyorum.
2: Anlaşılmışını kapalı çarşıda satıyorlar. Götür beni be gardiyan efendi! Elin maskaralık mı ettiriyorsun?
1: Benim işim senden de kötü. Dışarısı felaket. Bir sürü kötü insan. Çember daraldıkça daralıyor.
2: Sen de çemberin dışına çık. Kötülere karşı daha kötü ol.
1: Yapamıyorum. Bana güvercinim dediğin günden de zayıfım. Tükeniyorum, bitiyorum. Ama şuna inan, mağlubiyetim teslimim değil, ölümüm olacak.
2: Aptal, aptal evlen! Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü, ama namusu olsun. Evini bil, kocanın köpeği ol. Irzını, namusunu, her şeyin üstünde tut. Hemen evlen! Evlen!
1: Ama ben seni seviyorum. Senden gayrısına nasıl varabilirim?
2: Sevginin de içine. Git başının çaresine bak. Hani başefendi, ziyaret günü insanın yalnız karısına çocuğuna müsaade ederlerdi.
3: Öyledir ama savcıdan özel izin alındı.
2: Birazdan karım çocuğum gelecek. Böyle zibidilerle uğraşacak vaktim yok.
0: Ne oldu, niçin bana anlatmıyorsunuz? Birazdan gemi hareket ediyor. Yılbaşında ancak İstanbul'a döneceğiz. İster misiniz size uğradığım limanlardan kart atayım? Kızmazsınız bana değil mi?
4: yani bravo sana Leyla! Ne güzel süslemişsin evi!
1: Vallahi epey masraf etmişsin kardeş bu zamanda!
4: sanki cebinden çıkıyor da Vedat Bey sağ olsun! Ne yapıyor seninki?
1: İçeride, kukumav gibi düşünüyor. Ama Vedat Bey'in aldığı elbiseyi de giydi!
4: Ver bakalım bir oğlan da bize!
1: Hamburg'dan sevgilerle... Cevdet!
5: Nurhan! Vedat Bey geldi!
4: hoş geldin! Hadi bakalım,
1: hoş geldin Nurhan!
2: Durun, durun çocuklar! Daha 12'ye çok var! Ne haber?
4: İçki bile içmiyor! Çıldırmak işten değil!
2: Bu akşam ona özel bir vereceğim! 5-6 saat çılgın gibi eğlenecek! Sonra da deliksiz bir uyku! Oo, bu ne güzellik bülbülüm! Bu gecenin şerefine bir yudum alırsın!
1: Teşekkür ederim! İstemem!
2: O halde bir sigara!

0: oturmak olmaz. Kalk oyna bakalım biraz. Aferin, aferin. Hadi bakalım çocuklar. Barın açılış saati geldi. Çocuklar, bu akşam Nurhan da geliyor bizimle.
1: Sen gelmiyor musun Çevdet?
2: Bu akşam beni mazur görün.

0: Avucunu yala! Senin gibi pis zamparaya yedirmezler onu!
1: Daha sonra kaybolacağım, etrafı idare et.
2: Olur patron.

0: Ulan sen ne arıyorsun burada?
1: O da burada çalışıyor artık.
0: Olmaz böyle şey. Dur, nereye gidiyorsun? Bu kızı burada çalıştıramazsın.
2: Sana ne? Annesi bilir.
3: Bırak kızı be!
0: Bu kızda bir acayiplik var.
3: Hiçbir şey yok.
0: Ben bu işten iyi anlarım. Bu kıza bir şey verilmiş.
3: Bir şey verilmedi.
4: Ay senin gibi anneye. Ben bu kızı doktora götüreceğim. İstersen sen de gel. Fikret, işte deli gibi sevdiğim kız bu.
0: Bırak da götürsün. Yoksa hır çıkarırız. İzinsiz kız çalıştırıyorsunuz diye barı kapattırırız ha.

0: Şimdi nasılsın?
1: İyiyim.
0: Hapishaneye gittin mi bir daha?
1: Anadolu'da uzak bir şehrin cezaevine yollamışlar.
0: Yeni bir yıl, yeni bir gün başlıyor. Benimle evlenir misin Nura?
2: Aptal, aptal evlen. Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü. Yeter ki namuslu olsun. Telaş etmekte haksızsın Leyla. Bırak kızın başından bir nikah geçsin. Cevdet'i Bubar'dan tanırım. Pısırık herifin biridir. Kızın gözü açılınca ona öyle bir tekme vurur ki sen bile şaşarsın. Bu kadar senelik barcıyım. Kadınları iyi tanırım evvelallah.
3: Hey Cevdet, ne kızdı o be! Bu koca İstanbul'da bir tane daha onun gibi olacağını sanmıyorum.
4: Benim gibi düşündüğüne memnun oldum. Bu kadar senelik gemi arkadaşıyız. Elbette zevklerimiz aynı olacaktı. Gerçek aşkın ne olduğunu şimdi anladım. Müsaadenle ben nikah muameleleri için gidiyorum.
3: Ah be ah! Nasıl kaçırdık o kızı be!

0: Kızdan ne haber?
1: İyi yolculuklar Cevdet Efendi! Hayrola, sen gelmiyor musun? Rapor aldım! Esaslı da bir torpil patlatıyorum! Acente'de çalışacağım artık! Ne o? Yenge seni uğurlamaya gelmeyecek mi?
2: Ben istemedim!
1: Amma da merhametsizmişsin be! O kadar çabuk mu bıktın oğlum?
3: Vay şeker kızım, yatmamış daha!
1: İyi geceler! Bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama... anneniz davet etti.
4: Anne, bu ev artık biraz da bizim evimiz. Bu saatte misafir getirmen doğru mu?
1: Vay vay vay vay! Kızdırdık mı yoksa, ha? Nasıl gidiyor evlilik? Hala Cevdet'i seviyor musun?
4: Sarhoş herif, sorduğun sualden sen utan!
1: Ne şanslı herif şu Cevdet! Senin kadar güzel bir kadın tarafından hala seviliyor. Ben ki müzmin bekarım. Fakat senin gibi cici bir kadınım olacağını bilsem... gözümü kırpmadan evlenirim artık.
4: Allah'ım sen sabır ver!
0: Vay küçük gelin! Mini mini gelin! Tini mini gelin!
3: Tini mini hanım!
4: Anne kendine gel!
3: Tini mini hanım neler istiyor canım! Seni istiyor canım! Hadi!

0: Vay namussuzlar! Gördün mü bak, sızmışlar be! Yavrum benim! Seni ilk gördüğüm andan beri deliler gibi seviyorum!
1: Ahlaksız herif, ben senin arkadaşının karısıyım! Bırak, bırak beni! Gel!
2: Fazla gürültü etme! Komşuları duyacaklar!
0: Vay namussuz vay! Eşek gibi seviyor Cevdet'i!
2: Bu akşamlık bu kadar yeter! Şimdi iş Cevdet'in koymaya kaldı!
0: Doğru be! Bana öyle inanır ki... karın boynuzlatıyor dedim mi?
3: Cevdet çabuk gel, sana mühim bir arkadaşa bırakayım, ben sana uğrarım sonra!
4: Sevmiyorum efendim, sevmiyorum! Bana o sünepe babanı hatırlatıyor! Eğer dediklerimi yapmazsan, al o pısırık kocanı, çıkın gidin buradan!
1: Cevdet!
3: Ağlama karıcığım! Üzülecek bir şey yok ki! Ben seni annenden ayırmamak için bu evde oturmak zorunda kalmıştım! Ama madem ki istemiyor, bir ev bulup hemen çıkarız!
5: Niye kaçtın? Sana çok mühim bir haberim vardı!
3: Bir saat vaktin var mı?
5: Hayrola?
3: Ev arayacağız, hemen taşınmam lazım!
5: Yahu, kardeşim sen deli misin? Genç güzel karın var, sen seferdeyken yalnız kalacak, doğru mu bu?
3: Doğru iri, kaynanan böyle istiyor! Ona müdana edecek değiliz ya!
5: Gel öyleyse, tanıdığım bir komisyoncu var, ona gidelim!
6: Şansınız varmış, ev sahibi Almanya'da, anahtarı da bana bıraktı! Mutfağı gördünüz! Burası da yatak odası, arkada da bir küçük oda var!
3: Eşyalı olmasına sevindim! Öyle ya! Bu kadar kısa bir zamanda nasıl eşya alırdık?

Karınız sizi aldatıyor Cevdet Bey. Siz sefere çıkar çıkmaz kırmadığı ceviz kalmıyor falan filan. İşte böyle. Benim bildiğim Cevdet bu mektubu okuyacak da fitili almayacak. Acentenin adresini zarfın üzerine yaz, postaya ver. Bu akşam için bana iyi şanslar dilemiyor musun?

0: duruyorsun burada?
1: Patırdı etme!
0: Çık buradan! Çık dışarı diyorum!
1: Patırdı edersen aklında hayırlı olmaz senin!
0: Nasıl? Nasıl girdin buraya?
1: Beni içeri sen almadın mı? İnkar mı ediyorsun?
0: Git, yalvarırım git buradan ne olur!
1: Bir şartla!
0: Ne şartı?
1: Anlarsın!
0: Anlamıyorum, söyle ne şartı?
1: Aramızda kalacak, hemen çıkıp gideceğim! Bir daha da...
0: Şimdi kıyametleri koparır, parçalatırım seni komşulara!
1: Komşular da, kocan da inanmaz buna! Hadi, sessiz sedasız yat şu yatağa!
0: Yok, hayır!
1: Benim olmazsan öldürürüm seni! Öldürürüm seni!
0: Öldür! Ne duruyorsun? Hadi! Çek tetiği de bitsin bu iş!
1: Hadi! Soyun kusu kusu da gir yata! Bir müddet böyle idare ederiz! Sonra başka erkeklerden de zevk almaya başladın mı... ...bana da kocana da bir tekme vurursun!
0: Öldürsene beni! Soysuz herif! Öldür!
1: Yaklaşma, sererim leşini!
0: Öldür beni! Namussuz herif!

0: Onu ben vurdum. Ben vurdum bu ırz düşmanını, ben! 5 kurşun yetmedi bu kini söndürmeye! Yetmedi, hayır! Yetmedi!
1: Celseyi açıyorum. Sanık Nuran Orcan.
0: Öldürmesine bile razıydım. Ama yapmadı. Mahvetti. Hayatım boyunca silip atamayacağım bir leke bıraktı bende. Bittim. Mahvoldum artık. Ben yaşayamam hakim bey. Beni idama mahkum edin.
1: Evvela Allah'a raptı kalbet, sonra kanunlara güven. Mahkeme adildir. Kime ne ceza verileceğini ancak o tayin eder.
2: Fikret'i avucumun içi gibi tanırım. Yakışıklı, uçarı zamparadır ama en yakın arkadaşının karısına kötü gözle bakacak kadar alçak değildir.
1: Yani karınızın Fikret'le bir ilişkisi olduğunu mu ileri sürmek istiyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Fakat bana gelen ihbar mektupları karımın başkalarıyla ilişkisi olduğunu bildiriyor. Buyurun.

0: Kovuyorum seni! Git başının çaresine bak!
1: Fikret'i Nurhan'a ikimiz yolladık, sonunun böyle olacağını ne bilelim?
0: Bir de cinayete ortak mı edeceksin beni?
1: Aptallık etme! Bütün mahalleli Fikret'in eve zorla girdiğine şehadet edecek. Avukat ne dedi? Meşru müdafaa olduğunu ispat edersek çok az yer dedi. Sonra kalanı da af kanununa girermiş. Bir de kızı boşadı mı, ondan sonra avcunda bil Nurhan'ı. Ama gene sen bilirsin.
0: Evlendikleri günden beri kocası devamlı uzun seyahatlere çıkardı. Biz de gece bar kapandıktan sonra Leyla Hanım'la beraber evlerine gider, yemek yer, içki filan içerdik. Her seferinde de başka başka erkekler bulurduk evde.
2: Peki bu arada Nurhan'la Fikret arasında bir ilişki bulunduğunu sezdiniz mi?
0: Vallahi o hususta pek kesin konuşamayacağım. Ama Nurhan, o değişik erkeklerle odasına kapanır, saatlerce dışarı çıkmazdı. İçeriden kahkaha sesleri gelirdi.
3: Yalan söylüyor bu adam!
2: Siz oturun kızım! Sorduğum zaman cevap verirsiniz. Evet, devam edin!
0: Hatta annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
2: Peki, mani olabildi mi?
0: Maalesef olamadı efendim. Acayip bir hal vardı Nurhan'da. Bütün erkeklere yüz veriyor, fakat Fikret'ten devamlı kaçıyordu.
4: Şahit Leyla!
5: Cevdet senden boşanmak için dava açıyor. Kurtuluyorsun o pis heriften. Zengin olacaksın aptal.
2: Hanım siz yerinize geçin. Sanıkla konuşmak yasaktır.
3: Aa, hakim beyciğim! O benim kızım! Ciğerim yanıyor vallahi.
2: Doğruyu söyleyeceğinize namusunuz üzerine yemin eder misiniz?
3: Ederim hakim bey.
2: Anlatın bakalım, ne biliyorsunuz bu işten?
3: O Fikret namussuzu nedense kızıma abayı yakmış. Kör olası! Başka kız mı yoktu dünyada? Bizimki beğenmedi herife. Ah ah! Beni dinleseydi bunların hiçbiri olmazdı.
2: Kızınızın başka erkeklerle görüştüğü, fakat Fikret'e yüz vermediği doğru mu?
3: Evet. Maalesef doğru hakim bey.
6: Anne! Anne, kulaklarıma inanamıyorum. Sen! Beni aylarca karnında taşıyan sen! Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
3: Ne yapayım kızım, her şeyi doğru, dost doğru söyleyeceğime yemin etmiştim. Kızım Nurhan, benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim. Çünkü bu hayattan çok çektim hakim bey. İstedim ki hiç olmazsa o namuslu olsun.
6: Anne!
2: Oturun kızım, oturun! Ben sorduğum zaman cevap verirsiniz. Fikret'le olan durumlarından bahsedin. Fikret'i niçin vurmuş olabilir kızınız?
3: Herhalde Fikret...

0: Et olacak o namussuz, kötü muamele etti. Onu bu yüzden vurdu. Hayırlısıyla bir beraat etsin. Barda bile çalışmasına razıyım. Hiç olmazsa benim elimin altında olur. Gözüm arkada kalmaz.
1: Seni Tanrı bile affetmez anne. Vururum onu.
0: Ben onun annesiyim. Elbette iyiliğini isterim.
2: Biz ne çileler çekeriz Hakim Beyciğim bir bilseniz.
1: Allah'ım!
2: Bu kızımı ne zorlukla...
1: Bütün annelere koruyan büyük Allah'ım! Beni affet!
2: Vallahi billahi şuradan şuraya...
1: Bu kadın benim annem değildir. Allah!
2: Her şeyi boş!
0: Şimdiye kadar beni hiç dinlemedi. O yüzden kötü oldu. O yüzden sokaklara düştü. Maalesef oldu. Bir sokak!
3: Kaçtım. Senin katil olduğunu duyunca dayanamadım, kaçtım. Unutma güvercinim, benim senden başka kimsem olmadı.
4: Gelse katil edilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca, sanığa verilen cezanın 1/6 indirilerek, neticeten sanık Nuran Orcan'ın 6 sene 4 ay müddetle ağır hapis cezası ile tecziyesine, 18.5.1974 tarih, 1803 sayılı af kanunu kapsamına sanığa ait cezanın müddeti girdiğinden, adı geçen af kanunu nedeniyle cezasının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına oy birliğiyle karar verelim.
1: Peki ama ben şimdi ne yaparım? Nereye gidebilirim?
5: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
6: Babanızın yeni avukatı Kemal.
7: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
6: Teşekkür ederim.
1: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni.
8: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et!
6: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
1: Babacığım!
8: Kızım, evladım!
7: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
9: Para nerede dedim?
7: Bilmiyorum, bilmiyorum! Ölümden başka kurtuluşum yoktu ağabey.
9: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
10: Söyle, ne istiyorsun?
6: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
10: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
11: Bebek Yüzlü, bugün 16.15'te TV4'te.
12: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
13: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
12: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
14: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: hemşirelerinin taze miktarını tamamla.
1: Bugün çamcı gazoz deniyoruz.
2: Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abaküs.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
18: Bugün burada uyuyamayacağız.
19: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
20: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
21: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
17: Zaman kaybetmek yok.
18: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
16: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
12: İyi ki doğdun kahraman.
13: Nice senelere kahraman.
11: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
14: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
11: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
15: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
16: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
11: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
17: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
18: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Vay!

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemek verip temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Damla Nurzun. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Hobilerim dans etmek, müzik dinlemek, resim çizmek. Programı severek takip ediyorum. Yarışmayı heyecanla bekliyorum ve rakip arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Benim adım Rüzgar Çınar. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak ve kitap okumak. Bu programda yarışacak arkadaşlarıma daha şimdiden başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ismim Yağız Üzen. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim olarak futbol oynamayı ve resim çizmeyi seviyorum. Katılma nedenim ise bu tarz yarışmaları çok izlediğim için başvurmak istedim. Şimdiden diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bay bay.
4: Merhaba, ben Defne Elif Bataray. 6. sınıfa geçtim. 10 yaşındayım. Hobilerim arasında keman çalmak, yüzmek, dans etmek ve resim çizmek var. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum ve gerçekten çok istiyordum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bay bay.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Birinci masamızda Rüzgar'ı misafir ediyoruz bugün. İkinci masamızda Elif var. Üçüncü masamızda Damla ve dördüncü masamızda Yağız. Rüzgar'cığım, seninle başlayalım mı? Biraz seni tanıyalım. Metreden izledik ama seyircilerimiz seni yakından tanısınlar.
5: Ben 6. sınıfa geçtim. 11 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak ve kitap okumak. İleride hakim olmayı düşünüyorum.
0: Şahane. Bir de aynı zamanda galiba futbolu da çok meraklı olduğun için... Bir takımdasın anladığım kadarıyla, evet, değil mi? Orada nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu?
5: Yani,
0: spor faaliyetleri?
5: Oynuyoruz.
0: Seviyorsun.
5: Seviyorum.
0: Şahane, başarılar diliyorum sana. Elif'cim, hoş geldin.
6: Hoş buldum. Merhaba, ben Defne Elif Bataray. 6. sınıfa geçtim. 10 yaşındayım. Hobilerim arasında keman çalmak, yüzmek, resim çizmek var. Büyünce de genel cerrah olmak istiyorum.
0: Genel cerrah olmak istiyorsun. Evet. Peki nasıl doğdu bu fikir sende Elif'ciğim?
6: Küçüklükten beri böyle etkinlikler falan yapıyoruz. Bu yüzden el becerilerim gelişti. Bundan dolayı ben de zaten sağlık alanında bulunmak istiyordum. Bu şekilde.
0: Hayallerin gerçek olsun diyorum ve Damla'ya geçiyorum. Hoş geldin Damlacığım.
7: Hoş buldum. Ben Damla Nurzun, 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Dans etmeyi, şarkı dinlemeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum.
0: Şahanesin. Sen Yağız'cığım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim olarak resim çizmek ve pastacılıkla uğraşıyorum.
0: Pastacılıkla?
8: Evet.
0: Şahanesin. Peki hangisini meslek olarak devam ettirmek istiyorsun? Pastacılığı mı?
8: Yani biraz daha pastacılığa isteğim var.
0: Bu alanda yeteneklisin. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Şimdi başlayalım mı yavaş yavaş? Heyecan var mı? Gitti mi?
6: Biraz.
0: Hiç duyamadım. Var mı yok mu? Başlayalım mı?
6: Başlayalım.
0: O zaman başlayalım. Rüzgar için gelsin kategorilerimiz.
5: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Un, yağ ve şekerle yapılan küçük çörektir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması, bulabiliriz. Açalım mı bir kutu?
6: Açalım.
0: Tamam, peki bir kutu açalım. Arkadaşlar, çörek biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Bir düşünelim, un, yağ ve şekerden yapılan ne acaba?
7: Kurabiye.
0: Acaba doğru cevabımız kurabiye mi? 60 puanı kumbaramıza atar mıyız, görelim? İlk 60 puan, bravo Damla, süpersiniz. Herkes de vardı değil mi bu cevap?
9: Ben çörek deyince bir kafam karıştı dedim.
0: Evet.
9: Çörek
0: evet.
9: Ne olabilir?
0: Ben de zaten orada fark ettim arkadaşlar. Çörek de belki kafamız karıştı diye
9: hemen toparladım. En sonunda sen butona basarken aa dedim aklıma geldi.
0: Geldi değil mi, fark ettim. Elif'cim seninle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
6: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Yanlış veya kötü davranışı anlayışla karşılayıp affetmek anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, yaparız bunu. Yanlış veya kötü davranışı anlayışla karşılayıp affetmek. Damlacığım.
7: Hoşgörü olabilir mi?
0: Acaba olabilir tamam, mi? Eminiz, ama. Emin olalım Damlacığım, acaba olabilir mi? Görelim bakalım. Bravo Damla. Damlacığım emin olamadın.
7: Evet.
0: Ama doğru çıktı, tebrik ediyorum seni ve her tablomuz Damla için geliyor.
7: Annem Deniz'in D'si.
0: Deniz Hanım'ın D'si 70 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor. Üflemeli ve tuşlu bir müzik aletidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız arkadaşlar. Enstrümanlarla aranız iyiydi aslında. Müzikle de iyi değil mi Damlacığım? Hadi bir kutu açalım o zaman. Yardımcı olsun bize. Bir kutu daha açalım.
7: Melodika.
0: Acaba doğru cevabımız melodika mı? Görelim. Bravo Damla, süpersiniz. Arkadaşlar görselimizi de görüyoruz. Daha önce deneyimleyen var mıydı çalan?
6: Ben.
0: Rüzgar herkes de çalmış aslında değil mi? Burada bir heyecanla böyle daha ısınma turunda olabiliyor. Aklımıza hemen gelmedi diye düşünüyorum. Yağız'cığım harf tablomuz Yağız için geliyor.
8: Tekirdağ'ın T'si.
0: Tekirdağ'ın T'si 50 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Uzmanlık alanı hukuk olan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
8: Avukat.
0: Hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza 50 puan atar mıyız? Görelim. Bravo, süpersiniz. İlk 4 soru geride kaldı arkadaşlar. Kaldı 8 soru. Hızlıca rüzgar gibi rüzgara geçtik. Gelsin harf tablomuz rüzgar için.
6: Emre'nin E'si dayım.
0: Emre Bey'in E'si 50 puan değerinde ve giyimden geliyor. Vücudun üst kısmına giyilen bir kıyafettir. Süremiz başladı. Neler giyeriz vücudun üst kısmına?
6: Elbise.
0: Elbise mi cevap?
6: Evet.
0: Bakalım cevabımız elbise mi görelim? Olmadı ekip çalışması. Neler giyeriz başka Yağız'cığım?
8: Gömlek.
0: Acaba doğru cevabımız gömlek mi? Bravo. Ortak cevap.
9: Harfleri yanlış hesaplamış.
0: Evet, olsun ben ortak cevap yanlış kabul ediyorum. Şimdi bakalım mı arkadaşlar kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Bir tahmin alalım Rüzgar.
9: 240 pardon.
0: 240 Elif'ciğim.
6: 230.
0: 230 Damlacığım.
7: 250.
0: 250 Yağız'cığım.
8: 260.
0: 260. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 270 ve hedefimize kalan puanımız 2230. Yağız'cığım yaklaştın. Bravo, kutluyorum sizi arkadaşlar. 260 demiştin değil mi? Çok yaklaşmıştın. Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
6: Urfa'nın O'su.
0: Urfa'nın U'su 30 puan değerinde ve şehirlerden geliyor. Karadeniz bölgesinde fındığıyla meşhur olan illerimizden biridir. Süremiz başladı.
6: Ordu.
0: Hızlı bir cevap. Acaba gelen bu hızlı cevap kumbaramıza 30 puan kazandırır mı? Görelim. Bravo, süpersiniz. Damlacığım, senin için geliyor harf tablomuz.
7: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bazı kuruluşlara katılabilmek için yapılması gereken bir işlemdir. Süremiz başladı.
7: Oylama. Oylama.
0: Oylama. Acaba doğru cevabımız oylama mı, görelim. Olmadı, hadi ekip çalışması. Arkadaşlar bazı böyle kulüplere mesela biz ne yaparız kulüplere? Ne olur başta gideriz bir kulübe. Başvuru yaparız. Hadi tamam. Açalım bir kutu. Kulübe bir şey olunur. Yağız'cığım.
8: Üyelik.
0: Üyelik. Acaba doğru cevabımız üyelik mi, görelim. Bravo. Süpersiniz. Yağız için geliyor harf tablomuz.

0: Nermin'in N'si.
1: Nermin'in N'si 50 puan değerinde ve spordan gelecek. Voleybolda elleri birleştirip baş parmaklar üste gelecek şekilde topa vurma hareketidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Damlacığım.
2: Manşet.
1: Acaba doğru cevabımız manşet mi görelim? Bravo arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha bakalım mı puanlarımıza? Acaba ne kadar topladık? 8 soru geride kaldı çünkü. Bir tahmin alayım hızlıca Rüzgar'cığım.
3: 340.
1: 340 Elif'cığım.
4: 380.
1: 380 Damla.
2: 400.
1: 400 Yağız.
5: 390.
1: 390. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 390 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2110. Yağız'cığım bildik, yine yaklaştık diyecektik ama bu sefer bildik. Bravo, kutluyorum hepinizi. Hadi bakalım son 4 sorumuz kaldı arkadaşlar. Isınma turumuz için Rüzgar'cığım seninle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Rüzgar için.
3: Limonun L'si.
1: Limonun L'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor. Vücudumuzda kemiklerin birleştiği yere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Eklem.
1: Çok hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevap kumbaramıza 40 puan kazandırır mı? Ne diyorsun Rüzgar? Kazandırır mı?
2: Ben eminim kazandırır.
1: Eminsin, görelim. Bravo Rüzgar, süpersin. Hızlıca Elif'e geçiyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
4: Van'ın V'si.
1: Van'ın V'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek. Boynu uzun, sırtında hörgücü olan ve uzun süre susuzluğa dayanan canlıdır. Süremiz başladı. Böyle boynu uzun ne olabilir? Aslında biliyorsun. Haydi ekip çalışması Rüzgar'cığım.
3: Deve.
1: Acaba doğru cevabımız deve mi görelim? Bravo. Ve deve görselimizde ekranlarımızda. Arkadaşlar burada bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Develer uzun süre susuz kaldıktan sonra 10 dakika gibi kısa bir sürede sizce ne kadar su içebilirler? Hadi bir tahmin. Çok uzun süre susuz kalıyorlar ve 10 dakika gibi kısa bir sürede ne kadar Rüzgar'cığım?
2: 5 litre.
1: 5 litre Elif.
4: 3 litre.
1: 3 litre Damla.
2: 7 litre.
1: 7 Yağız.
5: 6.
1: Arkadaşlar tam 100 litreden fazla su içebilirlermiş. Çok şaşırdık değil mi? Ne kadar özel canlılar olduklarını bir kez daha görmüş olduk buradan. Ve Damlacığım hızlıca Damla'ya geçiyoruz. Harf tablomuz Damla için gelsin.
2: Adana'nın A'sı.
1: Adana'nın A'sı 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek. Bir ülkenin yönetim merkezi olan şehirlere verilen addır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması var mıydı son dakikada? Vardı
4: başkent.
1: Galiba. Acaba doğru cevabımız başkent mi görelim? Damlacığım. Bir son anda butona gittin. Son anda bir butona gittin. Senin de cevabın başkent miydi? O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Damla ve Elif'in ortak cevabı. Şimdi Yağız'dayız. Harf tablomuz Yağız için geliyor efendim.
0: Çanakkale'nin Ç'si.
1: Çanakkale'nin Ç'si 70 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Üzüntüyle derinden nefes almak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
0: İç çekmek.
1: Acaba doğru cevabımız iç çekmek mi görelim? Bravo arkadaşlar, harikasınız. Harika bir ısınma turuydu. Ben şimdi bak çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan topladık, bir bakalım mı? Haydi bakalım kumbaramızda kaç puan toplamışız? Anlık puanımız 500.

0: 90 ve hedefimize kalan puanımızsa 1910. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Çok hızlı geçmedi mi? Nasıldı rüzgar senin için?
1: Benim için böyle muazzamdı.
0: Şahane, ne kadar güzel. Muazzam, ne kadar güzel ifade ettin Elif'ciğim.
2: Benim için de güzeldi.
0: Damlacığım.
3: Çok iyiydi.
0: Çok
3: bence.
0: İyiydi. Yağız'cığım.
4: Şahaneydi.
0: Şahaneydi. O zaman ikinci tura gitmeye hazır mıyız arkadaşlar?
2: Hazırız. Hazırız.
0: Duyamıyorum. Çok bugün böyle bir sesler az mı geliyor acaba? Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Süpersiniz. İkinci turda görüşüyoruz. Harika bir ısınma turundan sonra şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
2: Hazırız.
0: Duyamadım.
2: Hazırız.
0: Haydi bakalım rüzgarla başlıyoruz. Rüzgar için gelsin harf tablomuz.
1: Annem Dilay'ın D'si.
0: Dilay Hanım. Dilay Hanım'ın D'si 100 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor. Suyun sıvı halden katı hale ulaştığı dereceye verilen addır. Süremiz başladı.
1: Donma...
0: Ne acaba? Hadi ekip çalışması, çok yaklaştık. Biraz düşünelim. Açayım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım.
1: Donma noktası.
0: Yine cevap rüzgardan geldi. Bakalım doğru cevabımız donma noktası mı görelim. İlk 90 puanımızı kumbaraya attık. Bravo rüzgar. Ve güzel Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Elazığ'ın E'si.
0: Elazığ'ın E'si. 90 puan değerinde atasözlerinden geliyor ama sorumuz gelmeden önce sen Elazığlıydın değil mi? Ama sen bana bir hikaye anlatmıştın Elif'ciğim. Hem Elazığlıyım hem de Trabzonluyum diye.
2: Evet.
0: Neydi o? Biraz bir anlatalım. Hangi tarafı seçeceğini karar verememiştin galiba. Baba
2: evet.
0: Tarafı Elazığ.
2: Babam Elazığlı olmam için birazcık baskı gibi bir şey yapıyor. Ama ben Trabzonluyum.
0: Yani neden Trabzonlu?
2: Trabzonlu hissediyorum kendimi. Ha, çünkü tamam. Annem okulda baskı yapmıyor. ama... Annem Trabzon sporlu olmam konusunda baskı yapıyor. Ben de Fenerbahçeliyim.
0: Yani sen de baskı no. Kimse sana evet. Baskı yapmayacak. Buradan ailelerimizle burada sevgilerimizi iletelim. Hoş geldiniz efendim. Görmüş olduğunuz gibi buradan Elif'in mesajını da sizlere iletmiş olalım. Elazığ'ın E'si 90 puan değerinde. O zaman sorumuzu görelim. Bir acıyı en çok onu çeken kişi hisseder anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta yeri yakar. Süremiz başladı.
2: Ateş düştüğü yeri yakar.
0: Acaba doğru cevabımız ateş düştüğü yeri yakar mı görelim? Bravo Elif. Elif'e baskı yok. Damlacığım seninle devam ediyoruz. Damla için gelsin harf tablomuz.
3: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Gelsin sorumuz. Ne olursa olsun dürüst davranmak gerektiğini ifade eden sözdür. Eğri oturup nokta nokta nokta nokta. Damlacığım.
3: Eğri oturup doğru konuşmak.
0: Doğru cevabımız. Eğri oturup doğru konuşmak mı görelim? Bravo, çok iyi gidiyorsunuz. Damlacığım çok hızlıydın, bravo.
3: Teşekkür
0: Yağız'dayız. Ederim. Harf tablomuz Yağız için geliyor.
4: Semih'in S'si.
0: Semih'in S'si 150 puan değerinde ve spordan geliyor. Dünya çapında başarılar kazanan kadın milli voleybol takımımızın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
4: Filenin sultanları.
0: Acaba doğru cevabımız filenin sultanları mı? 150 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim? Bravo Yağız. Buradan filenin sultanlarına da sevgilerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Görselimizde şu anda yanımda filenin sultanları var. Sevgilerimizi iletiyoruz filenin sultanlarına. Şimdi bakalım kaç puan topladık acaba kumbarada? Bir tahmin alalım Rüzgar'cığım.
1: 700.
0: 700. Elif'ciğim.
2: 750.
0: 750. Damlacığım.
3: 710.
0: 710. Yağız'cığım?
4: 820.
0: 820. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1030 puan. Şaşırdık değil mi arkadaşlar? Ben de şaşırdım. Çok iyi gidiyoruz ve hedefimize kalan puanımızda 1470. Kutluyorum sizi.

0: bilgi düzeyini ölçmek için yapılan işlem ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Sınav.
0: Rüzgar böyle hep bir yaklaşıyor. Birinciyi buluyor, ikinci de bir düşünüyoruz. Söyle bakalım.
1: Sınav intihar mı? İntiham. İmtihan.
0: İmtihan. Acaba doğru cevabımız sınav, imtihan mı görelim? Bravo Rüzgar, süpersin. Rüzgar, süre yetmiyor sana bence değil mi? Gittik. Böyle bir 5 saniye daha olsa gelecek gibi. Elif'cim, harf tablomuz Elif için geliyor.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si. 110 puan değerinde ve para birimlerinden geliyor sorumuz. Para birimi avro olan ülkeler topluluğudur. Süremiz başladı.
2: Avrupa Birliği.
0: Acaba doğru cevabımız Avrupa Birliği mi? 110 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim. Bravo Elif. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Damlacığım sendeyiz. Harf tablomuzu alalım.
3: Çankırı'nın Ç'si.
0: Çankırı'nın Ç'si. 130 puan değerinde ve tarihten geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar Kahramanı ünvanı aldığı harptir. Süremiz başladı. Bir ilimiz. Geldi aklına biliyorum Rüzgar'cığım.
1: Çanakkale Savaşı.
0: Acaba doğru cevabımız Çanakkale Savaşı mı? Bravo Rüzgar. Damlacığım sende de cevap vardı. Görselimiz geldi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle analım buradan diyeyim arkadaşlar. Ve Yağız'a geçiyoruz. Yağız için gelsin harf tablomuz.
4: Hanife'nin H'si.
0: Hanife'nin H'si. 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Taneli bir yapıya sahip olan, kavrularak hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. Süremiz başladı.
4: İrmik helvası.
0: Hızlı bir cevap. Gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 100 puan atar mıyız görelim. Bravo Yağız. Çünkü neden bu kadar hızlı geldi? Birincisi Yağız tatlıyı çok seviyor değil mi? Aynı zamanda irmik helvası da çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Yapar mısın Yağız?
4: Ya aslında helva çok yapmıyorum. Ama güzeldir yani, sevdiğim bir tatlı.
0: Sevdiğim bir tatlı. Peki başka böyle yaptığın tatlılar vardı. Bize bir tarif versen mi acaba? Kısa bir tarif hemen.
4: Mesela...
0: En son hangi tatlıyı yaptın?
4: En son yaptığım krem karameldi.
0: Başka neler yapıyorsun?
4: İzmir bombası yaptım.
0: İzmir bombasını nasıl yaptın? Çok zor değil mi?
4: Aslında o kadar da değil.
0: Nasıl? Hemen hızlıca bir anlatsan.
4: Şimdi ilk önce şeker, un gibi malzemelerle hamurunu yapıyoruz. Sonra hamurunu 20 dakika dinlendiriyoruz.
0: Hamurunu yoğuruyorsun.
4: Evet, yani. Hamurunu yoğuruyoruz.
0: Şahane.
4: Sonra dinlendiriyoruz 20 dakika gibi süre. Sonra bir eritilmiş çikolata gibi bir şey.
0: Hamurun içine.
4: Evet, hamurun içine. Sürüyoruz. Hamuru topluyoruz. Fazlalık kalan kısmı alıyoruz. Sonra fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Bu işlemi biraz tekrarladıktan sonra 20 tane falan oluyor zaten İzmir bombamız. Sonra fırına yolluyoruz.
0: Şahane.
4: Çıkarttığımızda da İzmir bombamız.
0: Harika bir pasta şefi olacaksın. Belki bir pastanen de olacak. Biz de gelip güzel tatlılarını yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi 8 soru geride kaldı. Çok hızlı gidiyoruz değil mi yine? Bayağı. Merak ediyorum. Bir puanları görelim mi? Kumbara'da kaç puan birikti acaba? Rüzgar'cığım tahmin.
1: 1400'leri geçmiş.
0: 1400'leri geçtik Elif.
1: 1500.
0: 1500 Damla.
3: 1400-1500 arası.
0: 1400-1500 arası Yağız'cığım.
4: 1780.
0: 1780. O zaman görelim bakalım kumbaramızda ne kadar puanımız birikmiş. Kumbaramızda 1470 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1030 yaparız biz bunu değil mi? Toplarız, kolay. Rüzgar için geliyor harf tablomuz.
1: Fatih'in F'si.
0: Fatih'in F'si.

0: 100 puan değerinde ve müzikten geliyor. Müzik topluluklarını düzenleyip yöneten sanatçıdır. Süremiz başladı. Konserlere gideriz. Çok kalabalık ekipler vardır. Aslında biliyorsun Rüzgar. Hadi o zaman bir kutu açalım. Şaşıracaksınız. Aa diyeceksiniz cevabı görünce. Bir kutu daha açalım mı?
1: Ben.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar konserlere gideriz. Böyle büyük...
2: Orkestra şefi.
0: Ben yardımcı olmadan bir cevap geldi. Bakalım. Doğru cevabımız orkestra şefi mi? Görelim. Bravo Yeviz. Cevabı görünce değil mi? Bilindik gibi hissediyorsunuz. Biliyorduk bu cevabı zaten diye. Elif için geliyor harf tablomuz.
3: Roma'nın R'si.
0: Roma'nın R'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor. Taşıtlara yön vermeye yarayan düzenektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Damla.
4: Direksiyon.
0: Acaba doğru cevabımız direksiyon mu? Damla'nın bu cevabıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim. Bravo. Arkadaşlar kaldı son iki soru. Şimdi Damla için geliyor harf tablomuz.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İnsanları ve hayvanları ısırarak beslenen kanatlı bir canlıdır. Süremiz başladı. Böyle geceleri uyurken gelirse eğer Damla çok fena. Git deriz git. Geldi. Elif'cim.
4: Sivrisinek.
0: Acaba doğru cevabımız sivrisinek mi görelim? Arkadaşlar ben bunu... Ortak cevap kabul ediyorum. Damla son anda aklına geldi. Yağız'la Rüzgar'da da bu cevap vardı değil mi? Evet. O yüzden ortak cevap ve son harfimiz Yağız için geliyor.
2: Yeliz'in Y'si.
0: Ah teşekkür ederim Yağız'cığım. Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Deyimleri de kimse sevmiyordu arkadaşlar. Hadi bakalım. Sorumluluk almak anlamındaki deyimdir. Elini taşın nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Elini taşın altına koymak.
0: Acaba doğru cevabımız elini taşın altına koymak mı görelim? Bravo arkadaşlar. Çok hızlı geçmedi mi bu tur arkadaşlar?
4: Evet.
0: Şimdi ben yine merak ediyorum acaba kumbara doldu mu? Bir alalım mı? Kaç puan sence? Tahmin alalım.
4: 1900'lere gelmişiz.
0: 1900'lere gelmişizdir diyorsun Elif'ciğim.
4: 1800.
0: 1800 Damlacığım.
4: 2000.
0: 2000 Yalıcığım.
2: 1760.
0: 1760. Hadi bakalım görelim kumbarımızda kaç puan birikmiş. Anlık puanımız 1810 ve hedefimize kalan puanımız arkadaşlar 690. Kutluyorum. Yani kaç soru cevaplarsak ödül bizim oluyor finalde?
4: 3 falan.
0: Kaç acaba? 4 soru değil mi? 4 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. Nasıl bir turdu Rüzgar'cığım? Seninle başlayalım.
4: Şimşek gibi geçen bir turdu.
0: Hiç anlamadım ben de biliyor musun?
4: Ben de anlamadım.
0: Çok hızlıydı. Çok da güzel cevaplar verdiniz. Elif'ciğim?
4: Çok hızlı geçti benim için. Soruları çok beğendim. Yani güzeldi bayağı. O şekilde.
0: Damlacığım?
5: Benim için de çok hızlı geçti. Yani burada ikinci turu bitirdik. Ne olduğunu bile anlamadık.
0: Arkadaşlar finale gidiyoruz. Evet Yağız'cığım.
2: Fırtına gibi geçti.
0: Fırtına gibi. Rüzgar gibi geçmedi mi?
2: Evet, evet.
0: Arkadaşlar harikasınız. Alkışlıyorum sizi. O zaman... Finale hazır mıyız?
2: Hazırız. Evet. Evet.
0: Finalde görüşüyoruz.
6: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı ya? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
7: Aman o nasıl söz memur bey?
6: Kayıtta ölü gözüküyor.
8: Neye okula gelmiyor Yaşar?
9: Ben yaşamıyorum ki.

0: Şer.
1: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
2: Allah senden razı olsun komutanım.
3: Yaşar yaşaması künyesi olmadığı için teriz edemiyoruz komutanım. Askerliğini yaptığına dair bir belge verin, eline salın çocuğu.
4: Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da senden alacaklar.
5: Hepsi tamam mı?
2: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladık.
4: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
2: Hayda. Mahkemeye başvuracağım.
4: Yaşıyor bu Yaşar.
2: İyi ettin kendin geldiğine.
6: 10 sana, 10 bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi?
2: Benim gibi olmayacak o.
0: Yaşar, buna nüfus çıkartacak.
4: Sen bu çocuğun babası olamazsın.
7: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Bugün 18'de TV4'te.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: da Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine.

0: biri. Torku dörtlü sade kremalı sandviç bisküvi 35 lira. Doğuş siyah çay 269 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılı

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Bakın.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Deydi ya. Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abaküs.
7: Kasa.
8: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
11: İyi ki doğdun kahraman.
12: Nice senelere kahraman.
10: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
13: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
10: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
14: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
15: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
10: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
16: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurmak. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
22: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
23: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin.
24: Yemek sepeti garanti.
25: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
26: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
27: Yemekleri ben ödemiştim.
25: Tekne.
27: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
26: Ya Faruk tamam hallederiz.
27: Dost.
26: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
27: Oh
26: tabii.
28: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın, kafanız rahat etsin.

0: Arkadaşlar, rüzgar gibi geçen iki turdan sonra geldik final turumuza. Heyecan var mı?
1: Çok.
0: Çok mu?
1: Çok.
0: Alıştık artık canım bence. Çok da güzel bir iki turdu. Şimdi bakalım bir kategoriler gelsin. Nelermiş kategorilerimiz? Rüzgar için gelecek. Kumaşlar, benzetmeler, yazı gereçleri ve renkler.
2: Benzetmelerden Edirne'nin neyesi?
0: Benzetmeler Edirne'nin neyesi? Sorumuzu görelim. İnatçı kimseler için kullanılan benzetmedir. Süremiz başladı. Ay bu da ne inatçı. Hani şöyle... Hadi ekip çalışması.
2: Keçi gibi.
0: Acaba doğru cevabımız keçi gibi mi? Kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim. Bravoyuz. Arkadaşlar kumbaramızın dolması için 3 soru gerekli. Elif'teyiz. Kategorilerimiz Elif için geliyor.
3: Kumaşlar Trabzon'un T'si.
0: Kumaşlar Trabzon'un T'si. Sorumuzu görelim. Lifleri elbise yapımına uygun olan bitkiden elde edilen bir kumaş türüdür. Süremiz başladı.
3: Keten.
0: Hızlı bir cevap. Acaba gelen bu hızlı cevap kumbaramıza 200 puan kazandırır mı görelim. Bravo Elif, süpersin. Ve ödüle arkadaşlar kaldı iki sorumuz. Damlacığım kategorilerimiz senin için geliyor.
4: Renkler Kastamonu'nun K'si.
0: Renkler Kastamonu'nun K'si. Gelsin sorumuz. İnsanda serinlik veya dinginlik hissi uyandıran tonlara verilen addır. Nokta nokta renkler. Süremiz başladı.
4: Açık. Açık, açık renkler.
0: Açık renkler. Evet. Acaba cevabımız açık renkler mi? Görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması Yağız'cığım.
1: Soluk.
0: Soluk renkler. Acaba doğru cevap soluk renkler mi? Görelim. Olmadı, yaklaştık. Elif'ciğim.
1: Soğuk.
0: Acaba doğru cevap soğuk mu görelim? Kumbara'ya 200 puan atıyor muyuz? Haydi bakalım cevap doğru mu? Bravo arkadaşlar. Şahanesiniz. Ben bunu da yine bir ekip çalışması olarak kabul ediyorum. Çünkü bayağı yaklaştı herkesin cevapları ve çok heyecanlıyız. Kaldı bir soru. Yağız için geliyor harf tablomuz.
2: Renkler Muhammed Ali'nin A'sı.
0: Renkler Muhammed Ali'nin A'sı. Gelsin sorumuz. Kırmızı ve yeşil rengin karışımıdır. Süremiz başladı. Kırmızı ve yeşil. Acaba ne oluyor karıştırınca? Bir hayal edelim.
2: Sarı.
0: Emin miyiz? Ödüle gidiyor muyuz arkadaşlar? Bakalım mı? Görelim doğru cevabımız sarı mı? Bravo! Süpersiniz.
5: Süper kumbara!
0: Şahanesiniz. Efendim süper kumbaranın bugünkü birincisi Rüzgar. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elif. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Damla. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yağız. Kutluyoruz. Şahanesiniz arkadaşlar. Çok güzeldi değil mi? Kutluyorum size. Nasıldı? Nasıldı bu üç tur? Bize bir anlat bakalım.
3: Bu üç tur benim için şahaneydi. Böyle anlatamam. Öyle.
0: Ya, o kadar anlatılamaz. Yani yaşanır evet. Değil mi bu duygu? Sen evet. Sürekli böyle yüzün gülüyordu Rüzgar'cığım. Bütün cevapları bilsen de bilmesen de soruları gördüğünde o kadar böyle tebessümle izledin ki. Çok hoştu gerçekten. Teşekkür buradan ederim. Da izlemek. Elif'ciğim.
1: Benim için de gerçekten çok güzeldi.
0: Enerjin yerine
1: gerçekten
0: geldi.
1: Gerçekten hatırlayacağım bir yarışma oldu. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Damlacığım.
4: Benim için bu yarışma gerçekten çok harikaydı. Ve ileride bizim için de çok güzel bir anı kalacağını
0: Değil
4: düşünüyorum.
0: Değil mi? Evet. Çok çok güzel bir anı olacak hem de. Yağız'cığım.
2: Bence de anlatılmaz yaşanırdı. Ya hızlı da geçti bence.
0: Çok hızlı geçti arkadaşlar evet. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum bugün burada benimle birlikte olduğunuz için.
3: Bu arada bir arkadaşıma selam yollayabilir
0: miyim? Tabii ki yollayabilirsin. Hemen yollayalım.
3: Ne tarafa bakayım?
0: Kameraya bakabilirsin karşıya.
3: Buradan Kemal'e selamlarımı göndermek
0: istiyorum. Kemal'e biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Var mı? Hızlıca sizden de alalım Elif'ciğim.
1: Ben de Okan hocama, Türkçe hocama göndermek
0: Okan hocamıza istiyorum. Ve?
1: Türkçe hocama,
0: Türkçe
1: Okan hocam.
0: Türkçe öğretmenin tamam. Damlacığım.
4: Ben de en yakın arkadaşım Öykü'ye buradan selamlar
0: Öykü'ye
4: gönderiyorum.
0: Öykü'ye de sevgiler Yağız'cığım.
2: Hocam ben de İngilizce hocam, Memdu hocaya.
0: Öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza, Remzi Bey'e herkese sevgiler. Ailelerimize de sevgiler. İyi ki buradaydınız. Arkadaşlar ben ödüle gidiyorum. Ödül ne tarafta? Gören var mı?
2: Şu tarafta.
0: Şu tarafta
3: olabilir sanki.
0: Her zamanki gibi Duygu ablamız teşekkür ediyoruz. Ödüllerimiz burada. Mersi, teşekkürler. Geldik bakalım. Çok hızlı geçti arkadaşlar. Ama çok evet. Rüzgar gibi geçti diyorum ben buna. Yağız'cığım buyurunuz ödülünüz.
2: Teşekkürler.
0: Güzel günlerde kullanın.
4: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: ederim. Elif'cim, Rüzgar'cığım teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte olduğunuz için. Sevgili izleyenler bugünlük bizden bu kadar.
5: Görüşürüz.
0: Hoşçakalın. Görüşürüz.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasıl geçiyor gününüz? Umarım çok güzel geçiyordur. Tatlı Tuzlu'dan sonra daha da güzel geçsin. Her şey böyle iyi olsun, mutlu haberler alın. Gününüz sağlıkla geçsin. En önemlisi sağlık, öyle değil mi? Efendim bugün çok güzel iki tarifim var. Bir tanesi salepli kurabiye yapacağız. Salep sever misiniz? Ben bayılırım. Salep hakkında çok konuşacağız bugün. Arkasından da çedarlı, pırasalı bir sufle yapacağız. Ay o da çok lezzetli. Çok güzel iki tarifim var. Her zaman diyorum çok güzel tarif ama ne yapayım? Çok güzel, gerçekten güzel tarifler. Hele bu kurabiyeye bayılacaksınız. Çıtır çıtır bir kurabiye. Hadi başlayalım. Hemen başlayalım. Unum var efendim. Kabartma tozu, salep, nişasta, tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerim var. Malzemeler kolay. Tabii ki yoğurmakla başlıyorum. Şöyle yağımı hemen aldım. Evet, önce şöyle yağlarımı koyayım. Yağsız olmuyor bu kurabiyeler. Ben merak ediyordum. Salep başka nerelerde yetişiyor? Nerelerde meşhur diye? Aslında salep tam bir Orta Doğu içeceğiymiş. Fransa'da ve Yunanistan'da yetişiyormuş. Bizde de Kastamonu'da, Muğla'da ve Isparta'da yetişiyormuş. Bu arada salep, hani bildiğimiz orkide ailesi var ya, onun yumruları vardır toprağın içinde. O yumruların tozuymuş aslında. Ne kadar enteresan değil mi? Çiçek gerçekten kendi de çok güzel. Yumrusunda bile bize fayda sağlayacak salebi çıkartıyor. Böyle aslında salep deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki kış geliyor değil mi? Soğuk, karlı bir günde dışarıda kar yağıyor. Siz evdesiniz, salebinizi almışsınız. İçinde de böyle üstünde de bol tarçın. Aslında bağışıklık sistemine çok kuvvetli, iyi geliyor. Vücudu ısıtıyor, hastalıklara karşı koruyor. O yüzden salep aslında kışın hiç elimizin altından eksiltmememiz gereken bir gıda. Ama bu arada salebi biraz salebi direkt almanız gerekiyor. Böyle karıştırılmış nişasta ile karıştırılmış salepler salep oranı çok az. Çünkü aslında salep gerçekten çok pahalı bir gıda aynı zamanda. O yüzden nişasta ile karıştırılıp genelde satışa sunuluyor. Yine de siz bu orana dikkat edin. Ya da aktardan kendi salebinizi alın, kendiniz yapın.

de. O daha da sağlıklı, öyle söyleyeyim. Yani dışarıdaki karışımlara çok da güvenmemek gerekiyor. Çünkü oranı çok az olunca nişasta içmiş oluyorsunuz. Bu arada ne kadar çok şey konuştuk değil mi Salep hakkında? Hamurum çok güzel oldu. Yeterince de oldu unum. Salep sevenler bu kurabiyeye gerçekten bayılacak. Bu arada salep mi, sahlep mi? Aradaki fark aslında çok da yok. Birisi Arapçadan gelme, sahlep. Yani salep şu anda kullandığımız form ama salep de deniyor. İkisi de doğruymuş. Hatta Türk Dil Kurumu'na bile baktım. Bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle güzelce yuvarlaklar yapıyorum. Evet, tepsiye de koyuyorum. Bu arada saleple ilgili bir şey de hatırladım. Eskiden gemiciler böyle uzun yola çıktıkları zaman muhakkak yanlarına salep alırlarmış. Şöyle mesela gemide kumanyaları azaldığı zaman böyle 2 litre suya 30 gram salep koyarlarmış. Ve aslında günlük bütün enerji ihtiyaçlarını karşılarmış salep. Bu arada diyetlerde de salep konuluyor. Çünkü eğer kendiniz salep alıp evde sütle yaparsanız, şeker oranını da kendiniz ayarlarsanız aslında çok faydalı. Hem de tok tutan, çünkü midede daha zor hazmediliyormuş. O yüzden tok tutuyormuş. Aslında diyet için de iyi bir alternatif. Evet, bu kadar efendim. Bir salep artık benim için içersiniz ya da şu salepli kurabiyeyi yapıp bana bir resmini gönderirsiniz artık. Karşılıklı içmiş gibi oluruz, değil mi? Evet, vallahi çok çok çok lezzetli, çok güzel bir kurabiye. Hem de bana salebi de hatırlattığı için ayrıca kurabiyeme teşekkür ediyorum efendim. Evet, ben şimdi bunların hepsini tek tek yapacağım. Sonra da fırına göndereceğim. 180 derecede fırınım hazır, bekliyor. Ben şimdi teker teker hepsini böyle şekillendireceğim. Tatlı Tuzlu'nun ikinci bölümüne geldik. Ben yine sebzeyi aldım geldim. Ne aldım? Pırasa aldım. Çünkü fırında çedarlı, pırasalı sufle yapacağız. Ay çok güzel, biliyor musun? Çok lezzetli oluyor. Böyle puf gibi kabarıyor. Hemen ne yapıyorum? Şu tavalarımın altını yakıyorum. Evet, ve ondan sonra başlıyorum malzemeleri saymaya. 3 tane yumurtam var. Akı ve sarısını ayırdım. Şöyle bırakıyorum. Pırasam var, çedar peynirim, karabiberim, tuzum, zeytinyağı, sıvı yağ, süt, un, krema, kaşar peynir, tereyağı. Efendim malzemelerimiz böyle. 4 tane de sufle kabım var. Onları da yağlayacağım ve işleme başlayacağım. Şimdi hemen beşamel sos yapmak için tereyağımı tavaya alıyorum. Şimdi tereyağı erirken bir kaşık alayım. Buraya kendime biraz sıvı yağ aldım ben. O sıvı yağdan birazcık buraya koyuyorum. Birkaç kaşık. Şöyle 2 kaşık yeterli. Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunda hemen pırasaları şöyle bir soteliyorum. Zaten çok çabuk sotelenecek. Çünkü incecik doğradım. İnce doğramak önemli.

pırasayı işte gerek suflesini yaparak, sonra geçen gün dürüm yapmıştık birlikte hatırlarsanız. Onu yaparak gayet güzel hayatımıza sokabiliriz. Ben şimdi bu ikisine

Efendim pırasayı kavurdum. Şöyle biraz öldürdüm. Ondan sonra şimdi soğumak için kenara aldım. Bu arada un ve tereyağımı kavurdum. Kenara aldım. Biraz sıcağını geçtikten sonra da hemen sütünü koydum. Ve şimdi topaklanmaması için güzelce karıştırıyorum. Beşamel sos yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi iyice karışıp topaklanmadığına emin olduktan sonra da hemen tekrar altını açacağım. Birazcık daha pişireceğim. Evet, gayet güzel oldu. İçine çedar peynirini koyuyorum. Evet. Kaşarını koyuyorum. Kaşar peynirini de koyuyorum. Şimdi biraz da bunlarla pişecek. Ama çok az, zaten o kadar sıcak ki peynir hemen eriyecek. Evet, süper oldu. Şimdi soğuması için hemen kaseye alıyorum. Biraz bu karışımın da soğumaya ihtiyacı var. Sufleye şimdi ne yaptık? Şuradan başlıyoruz. Beşamel sosumuzu soğuttuk. İçine 3 tane yumurta sarımız vardı. Biliyorsunuz akından ayırmıştık. Hemen onu ekliyoruz. Şöyle yumurta sarısıyla güzelce karıştırıyoruz. Evet. İyice karıştıktan sonra yumurta sarıları artık pırasayla karıştırabiliriz. Evet, şöyle koyalım. Biraz aşamalı yapım aşaması uzun ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi zeytinyağını koydum. Tuzunu koydum. Karabiberini koydum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kremasını da koyuyorum. Evet, şimdi bu karışımı iyice karıştırıyorum. Şu elimi de sileyim. Evet, süper. Şimdi bu iyice karıştıktan sonra ne olacak biliyor musunuz? Şimdi yumurta akım var burada benim. O 3 yumurtanın akını da birazdan bu karışıma ilave edeceğim. Evet, şöyle. Şimdiden pırasa o kadar güzel kokuyor ki. Harika oldu. Birazdan bu karışıma 3 yumurta akı daha girecek. Şimdi kasemi aldım. Hop, 3 tane yumurta akımı koydum. Mikserimi de aldım. Hemen çırpıyorum.

Evet. Yumurta akımız da köpük gibi oldu. Şimdi yumurta akını şöyle sufleme koyuyorum. Biliyorsunuz böyle yumurta akı eklendiği zaman çok da söndürmeden bir spatula alacağım şimdi. Evet şöyle. Ve şu spatula ile yavaş yavaş pırasamın içine bu yumurta akını da ekleyeceğim. Neler yok ki içinde. Değil mi? Bayağı güzel, kalabalık, güzel bir sufle oldu. Evet, tamamıyla karıştığına emin olmam gerekiyor. Çünkü içinde beşamel sos var, çedar var, kaşar peynir var. Karabiber, tuz, pırasa. Tamam, harika oldu. Şimdi ne yapıyorum? Burada biraz sıvı yağım vardı. Çünkü o sıvı yağı bu sufle kaplarının içini yağlamak için ayırmıştım. Evet, şöyle alayım. Sufle kaplarının içini yağlıyorum. Buna yeterince yağ kaldı zaten içinde. Biraz daha alalım. Harika. Bu da hazır. Şimdi kepçemi alayım. Ve yavaş yavaş sufleleri doldurayım. Şimdi sufle kabaracak. O yüzden biraz yer bırakmak istiyorum. Bakar mısınız? Çok lezzetli oldu. Evet, şurayı biraz silelim. Kepçeyle koyarken tabii ki bazen dışarıya akabiliyor. Hemen şöyle yerleştirelim. Biraz da buna. Evet şöyle. Geri kalanını da biz burada kendimiz yemek için büyük bir sufle kabına koyacağız. Tabii ki cam kaseye de koyabilirsiniz evde. Bunu böyle tek tek yapmak zorunda değilsiniz. Siz büyük de yapabilirsiniz. Evet. Tam fırına gitmelik. Suflelerim hazır. Şimdi sufleleri alıyorum. 180 derece. Hatta biraz daha şöyle de yapabilirsiniz. Dakika mesela fırın ayarınıza bakın. Ben normalde burada 180 ayar iyi yani 180 derece yetiyor. Biraz daha düşükse derecesi fırınızın 200'e de getirebilirsiniz. Biz fırına gidiyoruz efendim. Efendim bir tatlı tuzun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Salep'le harika bir kurabiye yaptık. Bir de fırında sufle yaptık, pırasa sufle. İkisi de çok güzel oldu. Muhakkak deneyin, benimle de paylaşın. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

üç, dört. Pazara kadar değil mezara kadar. Gelirim senle Mithat Fizan'a kadar. TV4 ekranlarından gezmek olsun programından bütün güzel enerjimizle. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da nereye gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün gezmek olsun da Rami Sosyete Pazarındayız. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Efendim gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Sizi fazlasıyla uygun bir pazara getirdim. Rami Sosyete Pazarı. Bilgileri vereceğim pazarla ilgili bilgileri. Hangi girişten girdiğimizi söyleyeyim. Bir karışıklık olmasın.

0: gezdiğimiz yerleri gösterirken. Rami, Atatürk Stadyumu'nun oradan girdik ve gezmeye başlıyoruz. Bak vallahi koltuklarınıza rahatça yaslanın. Wow! Bu pazarda neler neler varmış diyeceksiniz. Ve hemen Mithat Bey, sağınızı gösterir misiniz? Seç al, 200 lira, 250 lira, 300 lira bak benden söylemesi. Keten ürünler var, blazer ceketler var, şöyle bakar mısınız takımlar var. Daha ne olsun? Hemen şöyle göstereyim size de. Bakın, şöyle yelekler var bak. Gömlekle şöyle kombin yapabilirsiniz. Siz bakar mısınız? Şu yelek, 200 lira. Mithat da şokta her zamanki gibi. L beden bu. Şöyle bakayım bir. Evet bak. Beden beden ayırmışlar zaten. Şöyle gösterir misin? Ayırmışlar. Beden beden. Seçip karıştırıyorsunuz sevgili seyirciler. Small'u, medium'u, large'ı. Bak hırkalar var 300 liraya. Şöyle kameraman arkadaşım. Mithat göstersin. O dönmüyor. Şunu göster. Bu da 300 lira değil mi kardeşim? Bak bu da 300 lira. Görüyor musunuz? 300 lira. Pantolonları gösteriyor. Mayonun üstüne falan giyilebilir. İçine bir astar diktirebilirsiniz, giyebilirsiniz pantolonları. Yazın rahatlıkla kullanabilirsiniz diyelim. Ve sizi bu güzel tezgahla baş başa bırakalım. Allah bol müşteri versin. Şu tezgahlara bir göz atın. Sonra sizleri karşılayacağım farklı tezgahlardan efendim. Buyurun. Angora kazaklar, hırkalar sağımda. Kazaklar, yünlü kazaklar solumda. 150 lira bu kazaklar. Şöyle. Angoralar da 250 lira. Angora değil mi? Doğru söyledim.
1: Evet, evet.
0: Angoralar da bak, angora kumaşlar da 250 lira. Görüyor musunuz? Bak hırkalara. Standart beden. Leopar da bu sene çok modaydı be. Vallahi. Kazaklar. Bak seç, beğen, al. Renk renk al. 150 lira. Yıldızcığım, kış bitiyor, yaza geldik. Kazak alınır mı demeyin. Kışın yazlık, yazın kışlık alınır. Daha uygun fiyata. Rami Sosyete Pazarı diğer pazarlara göre en uygun pazar. Bunu bir kere söylemeden geçmek istemiyorum. Ulaşım da fazlasıyla kolay. Nasıl ulaşımla geleceğinizi de program içinde anlatacağım ama bence böyle uygun fiyatlı tezgahları boş bırakmamak gerek diyorum ve sizi bu kazakların olduğu 150-250 liraya ürünlerin olduğu tezgahla baş başa bırakıyorum. Yakar geçerim. Rami Sosyete Pazarı yakıp geçiyor vallahi sevgili seyirciler. Halısından çatal bıçağına, çatal bıçağından tencere tavasına ne ararsanız bu pazarda var. Yazın mayosu, kışın montu kabanı. Her şey dört dörtlük bu pazarda ve halılar değişim iade yoktur yazmışlar. Bak peşin peşin. Alıp da ondan sonra getireyim ben. Değiştireyim yok. Esnaf buraya yazıyor. Azıcık okuyun. Sonra sormayın. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Bak kaça kaç bu halılar? 1.60'a 2.30. 4 metrekare. Salon, mutfak, canınız nereyi istiyorsa, balkon. Nereyi istiyorsa. Ne kadar bunların fiyatları? Bunlar 1000 lira. 400 lira onlar, bunlar mı? Ha, bunlar kilim, bunlar bambuymuş. Arkadakiler 1000 liradan fazla mı? Bunlar da 1000 lira. Aa, şunların açılmış hali. Bak 1000 lira. Bu halıyla ilgili bizim bir anımız var. Bu halıyla ilgili Mithat salı günleri kurulan bir pazardan bakmadan halı aldı. Eve bir götürüyor sevgili seyirciler halıyı. Aa, merhaba. Halı eksik Mithat'ın halısı. Pazardan aldı halıyı, halı eksik çıktı. Sonra tabii telafi edemediler. Yani halıcı telafi edemedi ama Mithat parasının bir kısmını aldı ve helalleşti. Aslında olması gereken oydu. Tamamını da iade edip alabilirdin ama bir şekilde helalleştiniz. Ne yapalım? Sade'de gelecek olursak Rami Atatürk Stadyumu'nun hemen yanındaki bu halıcı da halılar gayet.

0: Gayet güzel. Gerçekten çok güzel. Şu ne kadar?
1: O 1600 lira.
0: O 1600 lira Türk kilimiymiş şu.
1: Deseni ise Türk kilimi. Sağdaki kırmızı olan.
0: Türk kilimi.
1: Soldaki
0: deseni.
1: 2024 Dore desenmiş.
0: Soldaki 2024 Dore desenmiş. O ne kadar? O da 1600 lira. Fiyat uygun mu? Mithat bana mı uygun geliyor? Mithat uygun uygun diyor. Kilimler 400 lira diyelim. Sizi buradaki güzel halılarla baş başa bırakıp Rami Sosyete Pazarı'nda gezmeye bütün güzel enerjimizle devam edelim. Rami Sosyete Pazarı ile ilgili hemen şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası eskiden Toptancı Hali'ydi, yıkıldı. Yerine Rami Sosyete Pazarı geldi. Önceden pazar hemen ileride, yani 5 dakikalık bir mesafede açık otopazarının olduğu yerdeydi. 10 seneden fazladır bu pazar, pazartesi günleri giyecek, takı, çatal, bıçak, kaşık, her şey var, kuruluyor burada. Perşembe günleri de burada yiyecek pazarı var. Sebze meyve alabileceğiniz pazar var. Pazartesi günleri sebze meyve yok. Sadece takınızı tokanızı işte biraz önce dediğim şeyleri giyecek alışverişinizi yapmaya gelebiliyorsunuz. Diğer pazarlara göre belirtmek isterim ki Rami Sosyete Pazarı fazlasıyla uygun. Ulaşım mı? Gerçekten çok kolay. Arabam yok, ay ben nasıl gideceğim oraya diye düşünmeyin. Çok kolay bir şekilde Rami Sosyete Pazarı'na hem aracınızla hem toplu taşımayla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bakın 150 liraya, 400 liraya, 300 liraya, 250 liraya ürünler gösterdik. Halısından tutun kazağına, işte keten, pantolonuna, yeleğine kadar. Şimdi sağımda çelik küpeler var, iki tanesi 50 lira paketin. Normalde çelik küpeler 120 liradan başlıyor, 80 liradan başlıyor. Burada iki tanesi 50 lira. Alıp birine hediye götürebilirsiniz. Bak inci kolyeler var ki bunlar normalde gerçekten pahalı. Tasarım adı altında satılıyor. Nişantaşı'nda, Bakırköy'de. Özellikle şunlar, hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Bak normalde bunlar 500 lira falan. Tasarım diye satıyorlar. İşte şöyle bilmem ne taşı, şöyle bilmem ne taşı diye satıyorlar. Gerçek taş olup olmadığını da anlayamayabiliyorsunuz. Eminönü'nden, taşçılardan kendiniz alıp da böyle dizebilirsiniz. Ama bak, abim çok uygun fiyata satıyor, 50 lira. Abartmıyorum ben size buradan 300 liraya giyinip çıkabilirsiniz derken. Takınızı bile alabilirsiniz. 300 liranın içinde takınızı da alıp giyinip çıkabilirsiniz. Bu kadarını söyleyeyim. Bak 50 lira. Sadece bu yok. Renk renk. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Siyah, kırmızı, bordo, inci görünümlü şöyle moda. Düz bir kazak giyersiniz. Bunu şöyle boğazlı kazağın üstüne takarsınız. Hem kazağın havasını değiştirirsiniz. Ya da gömlek. Hem de bütçeniz doğrultusunda şık bir şekilde gezersiniz. Önemli olan zaten bir şeyi üstünüze yakıştırmak. Bundan iki tane alırsınız, daha dolu dolu gezersiniz. Bence çok güzel duruyor gerçekten de. Bak bilezikleri de var şöyle. Bunlar ne kadar? 50 liraymış bak. Şöyle göstereyim.
2: Bizde fiyatlar çok uygun.
0: Bizde fiyatlar çok uygun diyor. Yaka iğneleri ne kadar abicim? Yaka iğneleri de 50 liraymış. Yaka iğneleriyle ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Örneğin şu giydiğim kıyafet. Hemen buna uygun bir yaka iğnesi bakıyorum. Bu yaka iğneleri de bu arada çelikmiş. Bir dakika şöyle bakayım. Mesela şu. Bir dakika. Şunu çıkartabilir miyim bir abi? Bir şey göstereceğim hemen. Bak bunu şöyle takabilirsiniz. Bunun düz olduğunu düşünün. Ne kadar şık durur. Gömleğinizi şöyle ilikleyip şöyle takabilirsiniz. Siyah tel tokanıza takabilirsiniz. Bir şeyi birçok kez kullanmak isteyin. Yeter ki ayakkabınızın kenarına takabilirsiniz. Kumaş ayakkabınızın diyelim. Ve sizi hem buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakalım hem de Rami pazarıyla.

Çantalar 100 liraymış. Evet, 100 lira. Bedava. Görüyor musunuz? Doğru söylüyorsun. Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Alezinden tutun. Pijamasına. Pijamasından tutun. Tuniğine ne ararsanız pazarda. Pazarlar candır ya. Ben

yapıyor. Severiz evet pazarları. Pazartesi günleri kuruluyor. Rami Sosyete Pazarı tekrar belirtmek gerekirse birçok tezgah var bütçeniz doğrultusunda alışveriş yapacağınız. Ama tabii ki siz kendiniz belirlersiniz nereden alışveriş yapacağınızı. 50 liraya bakın kolye de var. 100 liraya kolye de var. Daha görmedim ama vardır muhtemelen. Tezgaha göre fiyatlar artabiliyor, düşebiliyor. Pazar şu an fazlasıyla kalabalık. Hemen saate bakıyorum. Saat de daha çok öyle geç değil, öğlen değil. Ama insanlar ne yapıyor? Alayım gideyim hemen bir an önce diyorlar. Bakın çocuk ürünleri var 250 liraya. Takım 250 lira değil mi? Bak geçen çok teşekkür ederim teyzeciğim. İltifat aldım 2 dakikada Mithat sizlere pijama gösterirken. Severek izliyorum seni dedi. Ben dün internette baktım bunlara. Çiçeklisi vardı. 370 liraydı. Bir de kargo parası var tabii. Belirli bir limitin altında alışveriş yaptığımız için 50 lira. Burada 250 lira. Pamuk değil mi abicim? Bak pamuk bir de. Şöyle bunlar da 150 lira. Şöyle göstereyim bak. Çocuklara çok pahalı bir şey almaya gerek yok. Neden gerek yok? Anında büyüyorlar. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Rami Sosyete Pazarı, Rami Kütüphanesi'nin hemen yan tarafında bulunuyor diyelim. Ve sizi bu muhteşem pazarla pazartesi günleri kurulan baş başa bırakalım. Mithat şu an ne gösteriyor size? Anneanne babaanne deseni. Sorsan öyle derler. Ama moda oldu ya ne anneanne babaanne deseni değil mi? Moda oldu ya. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bir şey oldu mu? Anneanne hırkası, babaanne hırkası. Yo ben gayet de giyiyorum şu an. Hırkanın anneannesi babaannesi mi olur yahu değil mi kardeşim? Evet dedi. 150 liraya pantolonlar var. Şimdi bunları otantik desen diye 500 liraya, 1000 liraya, 750 liraya satın alabilirsiniz dışarıda. Ama görmüş olduğunuz gibi standart beden 150 lira. 150 liraya bunu aldın. Baştaki 150 liraya kazakçıdan da kazağını aldın. Al sana 300 liralık kombin. 50 liraya biraz önceki takıcıdan da kolyeni aldın. 350 lira. 200 liraya da 250 liraya da ayakkabılar vardı orada. Bir şeyi üstümüze yakıştırmak istersek onu üstümüze yakıştırırız. Önemli olan burada 150 lira olması değil. Sen onu üstüne giydiğinde yaptığın uygun fiyatlı ya da pahalı kombin hiç fark etmiyor. Üstüne giydiğin zaman yakıştırıyorsan o kombin senin üstünde 5000 liralık da olur, 10.000 liralık da olur. Size bu kadarını söyleyeyim. Bence önemli olan üstüne yakıştırmak. Neyi nereden aldığın önemli değil. Şimdi ben size bir şey itiraf edeyim. Ben girişten o keten, yelek ve pantolon satanlardan, Sabri dediğim tezgahtan bir yelek bir pantolon ayırttım. Pardon, 2 yelek 1 pantolon ayırttım. Şimdi bana soracaklar giydiğimde nereden aldın? Rami Sosyete Pazarı'ndan. Ben onu eğer dışarıdan bir yerden almaya kalksaydım 2000 lira evet keten olduğu için. Bir de tam mevsimi ya aynen öyle. Mithat böyle böyle yaptı doğru söylüyor. Ha diyeceksiniz ki Yıldız'cığım sen bu kadar anlatıyorsun konuşuyorsun. Hiç mağazadan almıyor musun? Alıyorum. Ama pazarları gezdikçe buna bu kadar para mı verilir düşüncesi artık kafamda canlanıyor. Ve pazardaki ürünleri de gerçekten görüyorum. Oradaki ürünleri de görüyorum. Aslında bir fark olmadığını anlıyorum. Tek fark orada lüks bir AVM'de satılması ya da adının AVM olması, burada tezgahta satılması. Ben öyle düşünüyorum. Almıyorum dersen de zaten yalan söylemiş olurum. Bunu açıkça söylüyorum. Bak bütün esnaflar çağırıyor. Bunu da anlat, bunu da anlat, onu da anlat, onu da anlat diye. Hemen şöyle arkanı döner misin Mithat'cığım? Kameraman arkadaşımız Recep'i de gördün. Şöyle uzun boylu Recep'imiz hemen geçti Mithat'ın yanından. Bak ihracat tişörtler var 200 liraya. Hemen yan tarafında keten ürünler var 200 liraya. Mithat göstermiş olduğu diğer tezgahları da normalde herkes der ki beni çekmiyor.

0: Çekme beni çekme, beni çekme beni çekme. Bizi niye çekmedin diye çağırıyorlar. Çekmez miyim ben? Öyle dersiniz de anlatmaz mıyım ben? Bugün bende bir farklılık görüyor musunuz?
1: Pazar enerjisi var.
0: Pazar enerjisi var diyor. Turkish Delight makyaj akımına uydum ben bugün. Türkan Şoray makyaj akımı oluyor. Turkish Delight makyaj akımı. Şöyle 10 sene sonra ilk kez eyeliner'ı çektirdim. Turkish Delight makyajı yaptırdım. Şirketten çıkmadan önce şuramda benim de vardı aslında. Şurada bir yerde benim de vardı. Tam bir sultan makyajı yaptırmıştım. Kameracı, yanlış yeri çekiyorsun. Burayı çek. Kralı çek Mithat. Kraliçeyi çek Mithat. 50 lira bu tezgahı çek Mithat. Mithat çek bu tezgahı. 50 lira. 50 lira Mithat. Bak 150 liraya pantolonu aldın. 50 liraya buradan bluzunu al. 200 liraya pazardan giyin çık. Fiyat düştükçe düşüyor görüyor musunuz? Zabıta girişinde burası. 50 liraya ürünler satılıyor tezgahta seç beğen al. Kendini almıyorsan al buradan bir tane. Hiç söylemiyorsun Mithat gözlüğü çıkartmadın yıldız diye. Turkish Delight makyajın gözükmüyor yıldızcığım. Şu gözlüğü çıkart, şu gözlerin gözüksün hiç demiyorsun Mithat. Mithat. Mithat da yaşlandı sevgili seyirciler. Ne yapayım şimdi ben? Adam 10 seneden fazladır benimle. Ben adamı yedim, ömrünü yedim. Adamı bir görseniz saçı sakalı ak. Değil mi? Yani sağ ol, çok sağ ol. Tezgaha dönecek olursak kendini alma, al başkasına. Bir de hediye paketi al. Dışarıda hediye paketleri satılıyor 20 liraya. Koy içine, sevdiklerine hediye götür. Biraz önce söyledim bunu hep söylüyorum. Önemli olan kaç paraya giyindiğin değil, üstüne yakıştırıp yakıştırmadığın. Şu üstümdekini ne kadar almıştım biliyor musunuz? Bunu yemin ederim bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu çantamı bir çıkartayım bir görün. 20 lira. Şu 20 liraya almıştım ben bunu. Çilek sokaktan almıştım. Kim der şuna 20 lira? Der misin Mithat'cığım? Der misin? Vallahi bak 20 liraya almıştım şu üstümdekini görüyor musunuz? Gayet de giyiyorum. Önemli olan dediğim gibi yakıştırmak. Vücut tipinizi biliyorsanız, tarzınızı da biliyorsunuzdur zaten. Gelip buradan istediğinizi alabilirsiniz bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda. Şöyle bir tezgaha oturayım. Şimdi tezgaha çıktığım için biliyorsunuz ayakkabılarla basmamak gerekiyor buradaki ürünlere. Bak, al 50 lira. Evde giy, mayonun üstüne giy. Altıda bir şık bir spor ayakkabıyla giy. Ben size bir şey anlatacağım bu arada. Zaten marka veremiyorum, isim de veremiyorum. Hemen söylüyorum. Tasarım satıyor birisi. Tasarım elbiseler yapıyor. Pahalı kemerlerle kombinliyor. O elbiseleri ne kadara satıyor biliyor musunuz? 5000, 3000, 4000. Elbiseleri hazır alıyor bu arada. Hani renkli renkli, çiçekli çiçekli, sadece pahalı kemerle kombinliyor. Ve isim olduğu için, tanıtan isim olduğu için bir satıyor, bir satıyor. Ama baktığında sizin beğenmediğiniz yerlerden alıyor. Bunu bizzat kendim biliyorum. Örnek vermek istedim. Bak abla çok güzelmiş bu. Bak, bak 50 lira. Üstüne siyah blazer bir ceket, altına siyah pantolon. Al. 50 lira. Şöyle. Ama küçük kızını al, birine hediye götür. Bak şunu alayım mesela, bu da 50 lira. Bak. Al 50 lira. Şurada defosu var bunun. Ne yaparsınız yine? Çok kolay yapıştırmalı şeyler oluyor ya. Ne?
1: Tela.
0: Tela. Evet. Mithat çok iyi bilir. Hemen kamera arkasından yetişti bana. Tela dedi. Yıldızcığım telayla...
1: Ütüyle üstten geçiyorsun.
0: Evet, ütüyle üstten geçiyorsun, yapıştırıyorlar dedi. Sizi bu muhteşem tezgahla baş başa bırakıyorum. Hangisini? Neyi alabilir misin? Bunu mu? Al, al, al. Al. Bir sarı pantolona dokundum. Olay oldu şekerim. Görüyor musunuz? İsim? Ali Bey'in tezgahı burası. 50 liraya ürünler satıyor. Her sene değişiyor ürünler. Ay bereketini gör, buyurun. Zabıtanın oradaki girişte Ali Bey'in 50 liralık tezgahı, buyur. 100 TL verdin, 50'sini verecek, verecek. Verecek, poşetle verecek. Paran kalır mı? Al, al paranı. Bak fiyatlar 50 lira. Tezgahın önü boş. Hanımefendinin baktığı pantolon çok güzel ve moda. Kahverengi ya da siyah bir botla kombin yapılabilir bak. Burada deri görünümlü, deri olmasa da bir pantolon. Şu benim çok hoşuma gitti. 50 lira. Fosforlu fosforlu. Spora giderken tight'ın üstüne falan giy böyle. 50 lira değil mi? Çok güzel. Bak bol, salaş salaş. Şöyle. Seç beğen al işte 50 liraya. Şu sizin gösterdiğiniz pantolonu izleyicime göstermek istiyorum. Bak. Görüyor musunuz? 50 lira. Vallahi çok şık. Gerçekten çok şık. Şu gömleği de merak ettim. Bak 50 lira. Şu da 50 lira. Ha, vatkalı. Bir ütü bas, bir yıka. İşe giy, birinin düğününe giderken giy, inci kolyeli işte orada. Bir saç makyaja bakıyor yani şunlar. Çok beğendim bu tezgahı da. Karşı tarafta hemen 40 liraya. Eşarplar var, şallar var. Çok uygun fiyatları. 40 lira. Al değişik değişik giy. Masa örtüsü olarak kullan. Koltuğa at, dekor olarak kullan. Bikininin üstüne kullan. Tesettür giyimi tercih ediyorsanız zaten onun dışında fazla alternatifli olarak da kullanabilirsiniz. O alternatifleri saydım sizlere. Gayet güzel. Bakın. Kahverengi ya örneğin bu. Şu kabanın üstüne şöyle kullan. Çantanın kenarına şöyle kullan. Tesettür giyimin dışında. Nasıl kullanabileceğinizi anlatıyorum. 40 lira. Yan taraf da 50 lira bu arada. Burası 40 lira, yan taraf 50 lira, diğer yanı da 75 lira. En pahalı ürün 75 mi kardeşim? En pahalı ürün 100 lira cıkmış. Kolay gelsin kardeşim. Ne kadar bunlar? 150 liraymış. Normalde kırlentin kılıflarını 150 liraya satıyorlar. Kırlentin tamamı mı 150 lira? Uygun demekten dilimde tüy bitti Rami Sosyete Pazarı'nda. Normalde gerçekten kırlentin kılıfı 150 lira. Beyefendi isim? Selçuk Bey'in tezgahı. Parlament mavisi var. Hardal sarısı var, grisi var, tarçını var, kül rengi var, haki yeşili var, var da var. Siparişe göre ürün yapıyor musunuz? Aa, yine 150 liraya. Sipariş oldu mu, renk isteği olduğu için fiyat değişebiliyormuş. Ne kadar değişiyor? Onu da soralım sizler için. 250'yi buluyormuş, kırlent dahil yine. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela ben bu rengi aldım. Her şeyi sizin için soruyorum. Bu rengi aldım. Bunun eşi burada yok. Diyelim. O siparişle mi 250 oluyor? Hayır, o sipariş 250 olmuyormuş. Geldiniz burada şu rengi aldınız. Mesela bunun başka aynısından yok. Selçuk Bey, ben bunu alıyorum. Bana haftaya 5 tane daha bundan getirir misiniz dediğinizde yine 150'yi almış oluyorsunuz. 250'ye değil. Elimizdeki kumaşın devamı oldu mu 150'den veriyoruz dedi. Selçuk Bey başka hangi pazarlardasınız? Rami'desiniz. Şu an sadece Rami'deymiş Selçuk Bey. Yolunuz buraya düşerse balkonda, bahçede, evinizin içinde kullanabileceğiniz kırlenti dahil 150 liraya. Bak kameracı, yanlış yeri çekiyorsun. Burayı çek, burayı. Kralı çek, Mithat. Kraliçeyi çek, Mithat. Güzel tabakları çek, Mithat. Fiyatı uygun tabakları çek, Mithat. 50 liradan 40 liradan başlıyor, Mithat. Aman Allah'ım. Bu fiyatları hiçbir yerde bulamazsınız. Evet, bulamayız. Şöyle bakıyorum. 50 lira. 50 lira. Görüyor musun Mithat? 50 lira. Diş fırçalık olarak kullan, bardak olarak kullan. Herhangi bir sunumda böyle dekor olarak kullan. Hani çocuklarınıza doğum günü partileri falan yapıyorsunuz ya, onda böyle dekor olarak kullanabilirsiniz. 50 lira. Şöyle görmüş olduğunuz tabaklar. Ah. Bak, görüyor musunuz? El yapımı. Seramik bunlar. El yapımı. Geliyorum, geliyorum. Dur, buraları da anlat diyor. Yahu ne olmuş bu pazarlara? Ne olmuş? Normalde beni çekme, beni çekme, beni çekme derler. Şimdi herkes bizi çağırıyor, bütün tezgahlar. Çağırsınlar, çağırsınlar. Onlar bizi çağırsınlar. Biz size buradaki ürünleri gösterelim. Siz de çıkın çıkın, gelin uygun fiyata alışveriş yapın. Evinize, kendinize, kime isterseniz ona. Fincan takımları var sevgili seyirciler. Ne kadar fincan takımları? Takım 500 liraymış ama isterseniz tek tek de alabiliyorsunuz. Porselenmiş takımlar. Şöyle gösterir misin Mithat'cığım? Teşekkürler. Şöyle kahvaltılıklar var 40 liraya bakın. Bakın şöyle bal kabağından sunum, dekor artık işte sizin kullanmanıza bağlı olarak ne olarak kullanırsanız kullanın. Şöyle bakın tabaklar var 180 liraya. Çukur tabaklar var 120-150 liraya. 75 liraya şöyle düz tabaklar var. 120 liraya yine şöyle sunum tabakları var. Bakın çeşit çeşit ve böyle devam ediyor. Böyle. Yine şöyle düz seviyorum ben diyorsanız sadece kenarı yazılı 50 lira. Bak son zamanlarda şunlar çok moda 50 lira.

0: Bir tat makyajım nasıl diyorum. Bir iltifat yok, bir şey yok. Her şeyi ben söyleyeceğim illa. Montlardan benim yüzüme bir gelemedin Mithat. Bir gelemedin. Çok mu hoşuna gitti montlar? E gidilmeyecek gibi değil. 1400 liraya hangisini alırsanız alın. Son fiyat mıdır?
1: Yardımcı oluruz
0: dedi abi. İsim?
1: Ahmet.
0: Ahmet abi yardımcı oluruz dedik ki. Sadece onlar yok. Bakın şurada askıdakiler de var. Renk renk. Siyah, lacivert, bej, gri. Kürklüsü kürksüzü. Tabii yalancı kökten. Onu da hemen üstüne basarak söylemek istiyorum. Kapşonlusu kapşonsuzu. 1400 lira ama yardımcı olacağını söyledi Ahmet abi ki son zamanlarda fazlasıyla moda kot montun içi kürklü. Onları da gelip buradan alabilirsiniz. Tekrar belirtmek istiyorum. Rami Sosyete Pazarı pazartesi günleri kuruluyor sevgili seyirciler. Pazartesi günleri sadece giyecek alışverişinizi yapabilirsiniz. Ya da gösterdiğim gibi tabak, kaşık, çatal, bıçak alışverişinizi yapabilirsiniz. Yani sözün özü giyecek yok ama Perşembe günü buraya gelirseniz sebze ve meyve alışverişinizi yapabilirsiniz. Eskiden açık otopazarının orada olan Rami Sosyete Pazarı şu anda Toptancı Ali'nin olduğu yerde. Ulaşım metroyla, tramvayla, metrobüsle çok kolay. Tabii ki kendi aracınızla da gelebilirsiniz. Metrobüsle Edirne kapıdan indikten sonra buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Rami Sosyete Pazarı tam olarak nerede Yıldızcığım? Biz bilemiyoruz diyebilirsiniz. Çok normal, çok normal. Birincisi navigasyona yazıyorsunuz, hop önüne getiriyor. Rami Atatürk Stadyumu'nun oraya gelebilirsiniz. Hemen oradan giriş var ki biz oradan başladık gezmeye. Ya da zabıtanın oradaki girişten gezmeye başlayabilirsiniz. Rami Sosyete Pazarı, Rami Kütüphanesi'nin hemen yan tarafında diyelim ve sizi İstanbul'un en uygun fiyatlı pazarlarından biriyle baş başa bırakalım.

0: Valla hasır şöyle organizerler var. Bak. Yani fiyatını söyleyeceğim şimdi sevgili seyirciler size. Söyle abicim fiyatı. Tanesi 80 lira. Şöyle runner olarak kullananı var. Hasır bunlar. Ne kadar? 250 lira. 250 lira. Pazarlık payımız var mı?
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Zaten
0: tek fiyat mı?
1: Şu an onu dışarıda 450
0: liraya alabilirsiniz. Zaten dip fiyat dedi. Şöyle bırakalım. Bu ne kadar? 200 lira. Ekmeklik olarak kullan, takı sepeti olarak kullan. Bak, bohça yapıyorsunuz ya böyle çeyiz bohçası. Onun için kullanabilirsin. Böyle bir tülle kapat, havası değişir. Birine hediye bir şey götürebilirsin. Yeni bebeği olan biri olmuştur. Kendin bütçen doğrultusunu al, işte pazarda geziyoruz. İşte bir bebek çocuk takımı al, bunun içine koy. İşte bebek şampuanı, bebek losyonu ya da onun gibi hediyeler, belki alerjisi olabilir diye söylüyorum. Şöyle bir tülle kapat, bir kurdele al sana çok güzel bir hediye paketi. Ya da herhangi bir arkadaşına. Bir şeyi götürürken ki hediyeyi götürüş şekliniz, hediyenin gidiş şekli. İşte biraz önce diyorum ya tülle mülle, kenarına bir çiçek koy, küçük bir gül ya da yapay bir çiçek. Sizin kalitenizi belirler. Ucuz bir şekilde aslında çok pahalı, karşındaki insanı değerli hissettiren hediyeler yapmak bizim elimizde. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bakın bardak altlıkları ne kadar?
1: 4 tanesi 50, tanesi 15.
0: 4 tanesi 50, tanesi 15. Şöyle kapaklı olanı var, bu ne kadar? 150, 100 boyutuna göre değişiyor. Servisler ne kadar? 3 adet 100.
1: Zamlanacak.
0: 3 adet 100. Peki, tane 40. Çok büyük bir pazar yahu. Kolay gelsin kardeşim. Bak orada çantalar da var. Plaj çantası gibi olan çantalar. Onları niye göstermiyorsun sen? Onları niye göstermiyorsun? Yaz geliyor. Saat kaç oldu? Tezgah açılmaz mı doğru düzgün?
1: Biraz oynuyoruz
0: abi. Ne kadar bu? 350'den başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyormuş boyutuna göre. Bunun kenarına o yaka iğnelerinden takabilirsiniz. Kurdelelerden takabilirsiniz, havasını değiştirebilirsiniz. Sizin elinizde diyelim ve hemen diğer çantaları gösterelim. Bunlar ne kadar? Ne kadar bunlar? 500 liraymış bu. Bu ne kadar? Bu da 500 liraymış. Ay ne kadar güzelmiş ya. Vallahi gayet güzel şeyler var pazarlarda. Pazarlar candır. Çok büyük bir pazar. Ramazan dışında geldiğinizde mutlaka pazarda gözleme yemenizi de tavsiye ediyorum. Tabii damak zevkinize göre. Şimdi ben programı bitirdikten sonra elim kolum dolu. Ben de pazardan çıkacağım. Ay şoktayım şu an. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Olay olay olay. Şok şok şok. Kameraman arkadaşlarım 10 liraya ne var? Pazarda her şey var, al 10 lira. Bakar mısınız 10 lira? Şok. Hemen yanına bak 25 lira. Çocuklar için. Bak. Bak 10 lira. Evet çok teşekkür ederim.
2: Güzel kadın ya.
0: Çok teşekkür ederim. Sen daha güzelsin teyze.
2: Maşallah.
0: Sen daha güzelsin teyze.
2: Çok güzel bir kadın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Enerjisi yüksek bir kadın.
0: Ay çok teşekkür ederim. O yüzden çekemiyorlar. Evet. Yaşam enerjim yüksek diye çekemiyorlar. Yalan mı söyleyeyim?
2: Doğru.
0: Şöyle bir tezgahta kaybolun. Ben de karıştırayım azıcık. Neler var karıştır, neler yok. Karıştır. Buyurun karıştırayım valla. Bu elbiseleri tanıtmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Neden? Şimdi yaz geliyor. Bu elbiseler bak pahalı olacak. 500 liradan 1000 liradan aşağı satılmayacak. Ben görmedim, bilmiyorum, duymadım demeyin. Mağazalarda satılıyor 1500 liraya 2000 liraya. Rami sosyete pazarında ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? 200 liradan başlıyor. 250 lira. Şöyle çekil bakayım kardeşim. 350 lira en fazla. Görüyor musunuz? Rami Atatürk Stadyumu'nun yanına geri döndük. Pazarı şöyle döndük dolaştık.
1: Rami Atatürk Stadyumu'nun oradan girdiğiniz zaman pazarda alışverişe başlayabilirsiniz. Bir de zabıtanın oradaki girişten girdiğinizde de tabii ki alışverişe başlayabilirsiniz. Ay ben gidiyorum, yıldız bir şey bulamıyorum diyor benim arkadaşım. Şimdi bakmak var. Genelde benim arkadaşlarım öyle söylüyor bana her yerde. Bakmak var. Bir de şunu yapmayın. Şimdi burada gördün bu elbiseyi 200'ü. Aa ne güzelmiş. Geliyorum birazdan, dönüşte geleceğim. Gelmiyorsun. Gerçekten dönüşte geliyorsan dönüşte geleceğim de. Söz verme. Umut verme. Şimdi yaz geliyor, yazın. Bütün pazar tezgahlarında, mağazalarda göreceğiz bu elbiseleri. Bak özellikle şunu. Bak bunu. Bak bunu. Görüyor musun? 350 lira. Değil mi kardeşim? 350 lira. Bak desen desen renk renk. Her yaz olduğu gibi. Bunlar 250 lira mı? E o niye 350? Ha düğmeliler 350'ymiş. Bak bunlar 250 liraymış. Bak fazlasıyla sık karşılaştığımız bir desen. 250. Şu da 250. Evet doğru söylüyor. Geçtiğimiz senelerde Altınoluk'ta geziyorduk biz. 350-400 liraya satıyorlardı. Ha, geçen seneden önceki senelerde. Bir de düşün geçen sene değil iki sene oldu. Görüyor musunuz bakın. Ay Yıldız'cığım bunlar büyük beden giymem ben diyebilirsiniz. Beline bir kemer tak. Beline bir kemer tak. Giy. Small bedenden başlıyor 3X'larca kadar gidiyor. Pardon 5X'miş kardeşim. Çok teşekkür ederim düzelttiğin için. Bu kız size ne yapsın daha? Beyefendi size daha ne yapsın? 200 liradan başlatıyor fiyatları. Almayanı dövüyorlar diye söylüyorum ve burayı sizinle baş başa bırakıyorum. Mithat'cığım saçım başım düzgün mü Mithat?
3: Çok.
1: Abicim saçım başım düzgün mü?
3: Mükemmel.
1: Çok olmaz teşekkür benim. Ederim. On sen numara, daha mükemmelsin. Çok teşekkürler. Kotlar 150 lira.
3: Evet.
1: Şu anda
3: modeller.
1: 1500 liraya gitseniz alabileceğiniz kotlar. Evet. Burada beyazı, koyu laciverti, siyahı, grisi. 34 bedeni, 32 bedeni, 36 bedeni 150 lira tek fiyat. Ve abim boynuna şöyle takmış metreyi. Evet. Ne yapıyorsun o metreyle dedim. Bazen dedi ölçüm yapmam gerekiyor. Bel ölçümü yapıyorum dedi. Bak ölçüyle veriyor. Peki evet, oldu oldu da. Kaç larç bu?
3: Bu mu?
1: Kaç larç bu?
3: 5x larç falan olması lazım. Şimdi 24
1: kaç
3: numara.
1: Beden bu? 24 bu, numara ben 54. Öyle anlamıyorum ya.
3: 56 bedene gelir.
1: 56 bedene evet. Geliyor. Yani. Peki bir şey her söyleyeceğim ben aldım. Burada denemedim. Eve gittim, denedim.
3: Haftaya geldiğinde değiştirebilirsin.
1: Giymeyeceksiniz ama evet. Ve yıkamayacaksınız. Aynen. Bazen insanlar alıyorlar pazarlardan ya da mağazadan ürünleri esnaflara kandırabileceklerini düşünüyorlar.
3: Aynen doğru söylüyorsun.
1: Giyiyorlar, yıkıyorlar kokusuz deterjanla. Sonra getiriyorlar ben giymedim de bilmem ne de cırtta falan da filan da. Esnaf anlıyor.
3: Aynen.
1: Anlıyor. Benim diyor ki ben bunu değiştirmem diyor. Siz burada konuşuyorsunuz ama biraz da karşı tarafın yerine kendimizi koymak gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Gel gel kotları göster. Çeşit çeşit yırtığı pırtığı kotları göster. İhracat fazlası kotları göster Mithat. Sanmayın ki bu kotlar markasız. Her şey pazarlarda ihracat fazlası. Moda zaten pazarlardan çıkıyor. Tezgahta olması modayı belirlememesi anlamına gelmiyor bu kotların. Ya tezgahlar modayı belirliyor. Tezgahlar. 150 lira buyurun.
4: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Babanızın yeni avukatı Kemal.
5: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
4: Teşekkür ederim.
5: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
6: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
4: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
7: Babacığım,
8: kızım, evladım.
5: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
9: Para nerede dedim?
5: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
8: Söyle, ne istiyorsun?
4: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
7: Hadi baba, durma, çek dedi.
8: Buraya gel. Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa.
10: Bebek Yüzlü birazdan TV4'te.
11: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
11: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım.
0: Çıtır külahten ne?

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik yaşanan...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben Kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. Garanti.
7: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
9: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
7: Tekne.
9: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
8: Ya Faruk tamam hallederiz.
9: Dost.
8: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
9: Oh.
8: Oh tabii.
10: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.

Bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Ben isterdim ki daha devam edelim. Çünkü gerçekten pazar bizim programımıza sığacak kadar küçük değil ve aşırı renkli bir pazar diyelim. Ve tabii ki çarşı pazarlarda gezmeye ara ara devam edeceğiz.

gezme o zaman. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın sevgili seyirciler, boş verin ya. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat herkese gülmüyor. Hayat bize gülmese de dibine kadar gülelim, göz kenarlarımız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Son kez şöyle Rami Sosyete Pazarı'na bir göz atın. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız, neden ben sahnedeyim hemen sizlere anlatayım. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeyiz. Akşam saatlerinde Esir adlı bir oyun oynanacak. Çanakkale Savaşı'nda cephede savaşan askerlerin hikayesi anlatılıyor. Ben tabii o hikayede olacak mıyım bilmiyorum henüz. Biraz yönetmenimizle birlikte oyunculuk çalışacağız. Biliyorsunuz ki öyle bir günde oyuncu olunmuyor efendim. Ben böyle nacizane, mütevazi böyle küçük bir şeyler yapmaya çalışacağım. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Karşımızda usta oyuncu Tuğba.
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Daha doğrusu beni kim çalıştıracak? Oyunumuzun yönetmeni Seyit Demir. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Ben de ama şu an ben çok heyecanlıyım. Sahnede olmak beni çok heyecanlandırdı.
2: Çok normal. Bu sahne çok değerlidir bizim için. Bastığımız zaman biz de heyecanlanıyoruz. Topluluğa konuştuğumuz zaman biz yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz halde heyecan basıyor ve heyecanımız...
0: Normal aslında.
2: Çok normal. Kolay mı sandın diyebilirim yani bunun için.
0: Hakikaten ben şu an bakıyorum ya, ışıklardan dolayı hiçbir yeri görmüyorum. Bu bana daha çok heyecan veriyor aslında.
2: O bizim dördüncü duvarımız. Aslında oyunculukta üst seviyelere, üst segmentlere gelen arkadaşlarımız o dördüncü duvarı deler ve seyirciyle göz temasına geçer. O da kolay değil tabii ki. Yılların verdiği deneyim ne olur.
0: Evet.
2: Yeni arkadaşlarımız onu dördüncü duvar olarak görür ve hiçbir zaman seyirciye bakmaz. Aslında güzel bir şey, heyecanı atar.
0: Değil mi? Ben bugün ne yapacağım?
2: Şöyle ki ben sizden bir aslında oyuncu seçmesi adı altında audition dediğimiz olayı ben bir yaşatmak istiyorum size. Şimdi soracağım, bir bana tirat hazırladın mı diye soracağım ama.
0: Tirat mı? Ne?
2: Yani aslında şöyle söyleyeyim, bir oyunun herhangi bir bölümünden tekstin sizin karakterinize uygun olan bir şekilde yazılmış bir bölüm. Buna biz replik diyoruz. Hmm. O repliklerin bütününe de tirat diyoruz. O zaman ben size bir tekst vereyim. Alayım mı teksti?
0: Bugünkü oyunun teksti.
2: Bugünkü oyunun teksti.
0: Bu kadar
2: Esir
0: şey
2: attı.
0: Ezberliyorlar mı?
2: Tabii ki. Tabii ki.
0: Oh. Çok güzel. Ben
2: şöyle
0: güzel
2: yapalım.
0: Programda rahatım başlama konuşuyorum.
2: O zaman okutturayım ben size burayı. Yani bu aslında hikaye çok güzel bir hikaye. Çanakkale'nin bütün bölümleri, bütün yaşanılan hikayeler, hepsi sinema filmi yapılacak kadar güzel hikayeler var orada. Aslında biz bu Esir adlı oyunumuzda biz İngilizlerin yani düşman askerinin eline düştüğümüzdeki bize yaptıklarını, ondan sonrasında da onlar bize esir olarak düştüklerinde bizim onlara karşı davrandıklarımızı, neler yaptıklarımızı gösteriyor. İki medeniyet arasındaki farkı anlatıyoruz aslında.
0: Evet, çok güzel. Ben biraz tanıtımını

0: izlemiştim. Hı-hı. Bayağı da beni etkilemişti oyun. Bana da bugün işte böylesi nasip oldu diyelim.
1: O zaman ben yerime geçeyim.
0: Tamam.
1: Yönetmen olayım artık.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Şurayı ben istiyorum. Önce düz isteyeceğim, sonrasında da İngiliz aksanıyla, kırık bir İngiliz aksanıyla isteyeceğim. Hepsini okumana gerek yok, parantez işlerine gerek yok. Hı-hı. Bir bana belli bir aşamaya kadar, hissettiğin yere kadar bir okumanı isteyeceğim.
0: Tamam.
1: Ben geçiyorum, yerime başlayacağım.
2: Tamam. Tuğba biraz zor galiba. Neler yapacaksın? Ben de izleyicilerimiz de merak ediyor.
0: Ben hazırım hocam. Ne yapacağım şimdi? Elimde bir tekst var.
1: O yazıyı düz olarak okumanı istiyorum. Yazı diliyle konuşma dili arasında fark vardır. Bunu bir verebilecek misin? İstediğin yerde kesebilirsin. Ben müdahale ederim zaten. Sen bir okumaya başla.
0: Dümdüz okuyacak mıyım? Hiç böyle bir menülük şey
1: dümdüz, aynen. Dümdüz okumanı istiyorum sadece şu an.
0: Şerefe dostlar, sağlığınıza ve Büyük Britanya'ya. Ben Robert Brock. İngiltere'de benim için gelecek vadeden, yakışıklı, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsiniz.
1: Kestik. Şimdi bunu algılamaya çalışırken bile ben buradan zor duyuyorum.
0: Ha, biraz daha mı bağırayım?
1: Biraz daha yüksek. Çünkü burası sahne. Yaka mikrofonuyla konuşmuyoruz.
0: En arkadaki kişinin duyması gerekiyor değil mi?
1: Bakar mısın kaç metre var ileride?
0: Şu an olsa beni kimse duymuyordur büyük ihtimalle.
1: Yani o sesi atmamız lazım ki oradaki seyirci dahi duysun seni.
0: Tamam, biraz konuşur gibi okuyayım mı hocam?
1: Lütfen. Onu anlatmaya çalıştım. Yani
0: ben
1: yazı diliyle.
0: Ben dümdüz okuyacağım sanki.
1: Yok hayır. Ya dümdüz oku ama tabii ki birazcık da konuşulmuş gibi okursan daha sağlıklı olacak.
0: Tamam.
1: Bununla alakalı aslında bir ön çalışma yapalım mı seninle?
0: Olur, yapalım. Ne yapacağız? Tamam.
2: Seyit yönetmenim gidişi fark etti. Olaya müdahil oldu.
1: Şimdi bir tekst alayım ben. Yani buna daha çok var aslında. Ben bir ne çıkacak onu görmek istedim. Şöyle bir kenara koyalım.
0: Bir şey de çıkmadı.
1: Çıkacak. Yani bunu yani burada şu sahnenin üzerine çıktıktan sonrasındaki tecrübelerin birikimiyle zaten iyi oyunculuklar çıkıyor. Ne kadar biriktirdiğinizle, ne kadar background'da bir şeyler atmanızla bir şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü her seferinde farklı karakteri yaşatıyorsunuz, rol yapmıyorsunuz.
0: Evet. Bu arada dekor da kuruluyor arkada.
1: Güzel bir dekor göreceksiniz kurulduğu zaman. Dekorun bile yaşaması gerekiyor. Yani biz bunu öğrendik. Dekorun yaşaması gerekiyor, kostümün yaşaması gerekiyor ve oyunculuğun yaşaması gerekiyor. Siz yaşadığınız zaman, yaşattığınız zaman karşı tarafta bunu alıyor ve reaksiyon veriyor. Bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden buna daha var.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Kolay mı sandın? Tuğba diye başlayayım mı ben?
0: Olur. Kolay mı sandın?
1: Ben bir asistanımı alayım buraya. Ona verdiğim komutları birlikte
0: merhaba,
1: yapalım.
0: Hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Mehmet Kancar.
0: Mehmet'ciğim, nasıl geçmek istersin?
1: Şimdi kültür fizikle başlayalım. Bir kültür fizik çalışmalarını bir yapalım. Bir önce
0: tamam.
1: Hem kalp atışımız hızlansın, bir vücudumuz esnesin. Onu tamam. Bir Mehmet üzerinden bir görmek istiyorum.
0: Tamam. Tamam. Ben de yapayım mı bana uyarsa aynı anda?
1: Sizin yapmanız lazım zaten.
0: Ben şimdi Mehmet yapsın diye bakıyorum. Benim için Mehmet yapabilir.
1: Ön evet. Çalışma yapacağız böyle. Bunun üzerine bir şeyler daha yapacağız. Hani biraz iyi bir oyuncu olma yolunda ilerlemek.
0: Kollarımı sıvadım. Adına. Tamam, evet, hazırım ben.
1: Başlayalım.
0: Tamam, başlayalım.
2: Mehmet ve Tuğba ikilisi, iki genç yetenek, iki usta oyuncu adayı, tiyatromuzun yönetmeni Seyit Bey'in direktifleri ve kontrolünde önce sahne için ısınıyorlar. Bakalım ısınma sonrası Tuğba'nın oyunculuğu nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz.
1: Şimdi ben komut vereceğim. Komutumla beraber başlayacaksın ama sesini atarken diyeceğiz. Minimumdan. Başlayacağım. Nefesin
0: bitene kadar.
1: Bitene kadar. Ama yükselecek. Sürekli kreşenden çıkacak. En sonunda da atacaksın.
0: Benimkisi evet. Sadece şov yani. Hani oyunculuk falan.
1: Bilmiyoruz artık. Belki ekibi dahil edebilirim, alabilirim seni. Şuradan sesin gelmiyordu. O yüzden bu sesle çalışalım.
0: Tamam.
1: Evet. Ben komut vereceğim. Diyaframı doldur.
0: Doldurdum.
1: Tamam. Tekrar ver nefesi.

0: Şey karar al. Tamam. Komutumla başlayacaksın.
1: Tamam.
0: Konsantrasyon çalıştık az önce. Tamam. Evet. Başla. Çok yukarıdan.
1: Çok yukarıdan başladım.
0: Minimumdan. Başlamadım. Evet. Komut vermedim.
1: Şey, görev adamıyım ben. Direkt başlayayım.
0: Evet.
1: Tamam.
0: 3, 2, 1. Ses içeri doğru gidiyor. Mimik, evet. Mimiklerimizi açmamız gerekiyor. Muha çalışmamız lazım. Bunu da aslında senin almış olman gerekiyor. Muha. Önce bir elimizi ısıtalım. Ondan sonrasında bütün yüz kaslarımızı açmamız gerekiyor. Bunları oyun öncesinde yapmazsak eğer aktivasyon bozukluğumuz olabiliyor. Şimdi muha çalışmamız var. Muha, muha,
1: muha,
2: muha,
0: muha, muha. Evet, göreyim.
1: Muha.
0: Göreyim Tuba. Yönetmenim demiş onu.
1: Tamam. Ama Mehmet de yapsın.
0: Tamam. Hadi Mehmet de yapacak. Hadi.
1: Şey, ben hani ilkokulda arkadaşım. Öğretmen bir şey diyeceğim ama Mehmet de yaptı bak.
0: Evet.
2: Başlayalım.
1: Tamam.
2: Mua. Mua.
0: Mehmet'in mualar güzel çıkıyor.
2: Mua.
0: Tamam, kestik. Şimdi bunlardan sonrası da zaten daha çok önemli. Niye? Karakterin içine girmemiz gerekiyor. Karakterin içine girmediğimiz zaman, mesela verdim ben sana Robert Brock diye bir karakter. Bu karakterin analizini yapmamız gerekiyor. Bu karakter kim? Sana göre kim? Kaç yaşında? Nerede yaşamış? Nasıl bir insan? Tekstin içerisinde zaten bunu okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz. Yönetmen zaten bu karakter analiziyle alakalı bir şeyler verir. Ama öncesinde senden almam senin oyunculuğunu geliştiriyor.
3: Tuğba'cığım, diksiyon, artikülasyon, nefes ve tonlama için bir ara yanıma uğra istersen.
0: Tuba, bunları yaptıktan sonrasında asıl bizi geliştirecek olan bir meseleye geleceğim. Bir doğaçlama vereceğim sana. Bu doğaçlamayı kafanda kurduğun şekilde bana ya ben bunu yaparsam ne olur, utanırım, sıkılırım değil. İçinden geldiği gibi oynamanı istiyorum.
1: Tamam.
0: Ben şimdi senin babanım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ama sorumsuzum. Seninle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. İşten gelmişim, gazetemi veya kitabımı okuyorum. Sen de 4 yaşında bir kız çocuğusun.
1: Ha, tamam, tamam. Olur.
0: Bir şekilde bana kendini göstermeye çalışıyorsun. İlgimi çekmeye çalışıyorsun. Benim seninle ilgilenmemi sağlayacaksın. Tamam.
1: Şimdi tamam.
0: Antreye alayım seni. Ben koltuğumda oturuyorum.
1: Oradan geleyim ben. Baba. Ayağım kaydı. Tamam. Şey, babacığım.
0: Baştan.
1: Babacığım, ne yapıyorsun? Ne okuyorsun?
0: Önemli işlerim var, onları hallediyoruz.
1: Şey, ben şeyde bir şey gördüm de parkta.
0: İyi yapmışsın.
1: Beni parka götürebilir misin?
0: Götürürüm, işim bitsin de işlerim var diyorsun.
1: Ama şey, ben şimdi gitmek istiyorum.
0: Şimdi anneni çağır, annen içeride yemek yapıyordu galiba.
1: Yapmıyor yemek. Şimdi gitmek istiyorum ben. Senle gitmek istiyorum.
0: İşim var, lütfen.
1: Ama lütfen.
0: Bak, işimi yapacağım. İşimi yaptıktan sonrasında seninle
1: gideceğim. Ama işin yok ki. Şimdi gitmek istiyorum ben. Şimdi.
0: Tuğba.
1: Efendim.
0: Lütfen bak, şunu bitirmem lazım. Bunu bitirdikten sonrasında da okumam gereken bir dünya dosya var.
1: Ama ben parka gitmek istiyorum.
0: Tamam, götüreceğim dedim kızım. Tamam, ilgileneceğim seninle.
1: Ama ilgilenmiyorsun ki benimle hiç. Ben parka gideceğim.
0: Bilmiyorum, yani bilmiyorum. İlgilenmem için ne yapman gerekiyor bilmiyorum.
1: Saçımı mı kestim acaba? Dikkat çek. Ama ben Elifler parktaydı.
0: Evet.
1: Orada gördüm ben onları. Babası böyle sallıyordu onu salıncakta.
0: Tamam güzelim, ben de seni geçen hafta salladım.
1: Ama ben şimdi gideceğim.
0: İşimi bırakayım, şimdi seninle ilgileneyim. Onu mu istiyorsun?
1: Ne olur ki ama herkesin babası ilgileniyor, sen ilgilenmiyorsun. Ne olur.
0: Ben de ilgilendim. 2 ay öncesinde seni şeye götürdüm, oyun oynamaya götürdüm.
1: Ama 2 ay. 2 ay geçmiş. Ne olur, ne olur gidelim. Tamam. Ne olur.
0: İki ay olduysa demek ki ben seni bugün götürebilirim.
1: Yaşasın. O zaman gidelim hadi.
0: Ses tonu gayet iyi. Yani bir çocuk olamıyorsun ama işte fiziksel kişilendirme zaten şu an mecbur ona uygun değil ama.

0: Ben Robert Brock. İngiltere'den benim... Ne? Bir dakika dur. İngiltere'de benim için gelecek vaat eden, yakışıklı, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler.
1: Ben Robert Brock. İngiltere'de benim için gelecek vaat eden, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Yüzyılların en büyük hayalini gerçekleştirecek ve İstanbul'a girecek o muhteşem Haçlı ordusunda tabii ki ben de olacağım.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Tebrikler.
3: Teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler. Şey. Tuğba sağ olsun bugün geldi. Bizimle oyunculuk denemesi yaptı. Aslında burada çok güzel bir şey görmüş olduk. O da oyunculuğun, daha doğrusu herhangi bir işi bir gün içerisinde yapamayacağımızı ya da çok kısa bir zaman içerisinde yapamayacağımızı görmüş olduk. Yıllardır bu işin içerisinde pişmek, kavrulmak ve belli bir yere getirmek kendinizi çok kolay bir şey değil. Bunu gösterme şansını bize verdiği için Tuğba'ya çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum size.
2: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Ne derler? İyi oyunlar mı? Ne denir?
2: Alkışınız bol olsun.
0: Alkışınız bol olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın.
2: Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, elinize sağlık. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Efendim ben bugün kolay mı sandığında böyle çok küçük oyunculuk denedim. En azından böyle sahnede olmak beni çok mutlu etti. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Sakın korkmayın. Kötü bir niyetim yok. Saklanmam lazım da onun için geldim. Durumum kötü. Hasta mı?
1: Öldü.
0: Ha? Yok be.

0: Biz arabadan inemeyiz ahbap. Size yardım edeceğim diye polislere enselenmek işime gelmez. Şu bebeğin hatırına araba bile çaldık be.
1: Bir kaçağı arıyoruz. Buralarda rastlamış olabilirsin.
2: Bu bize yardım eden adam orada. Görmüyor musun komiser amca?
0: Vay! Beni yakalatacak.
2: İşte arabadaki.
1: Peşine düşün çabuk.
2: Kardeşlerim arabadaydı.

0: Ne hazırlıyor bu çocuk? Ne oluyor senin?
1: Kız kardeşim.
0: Bacağı kırılmış ulan bunun. Ömrü billah sakat kalabilir. Annene babana söyle, çaresine baksınlar.
2: Sabıkası yok. 26 yaşında. Adı Murat. Soyadı bilinmiyor. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bir tilki kadar kurnaz. Şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Zengin kızların bulunduğu her yerde hazır ve nazır. 2 dakikada kılık değiştirip avukat, tüccar, doktor ve profesör olabiliyor. Gözüne kestirdiği bir milyoner kızını tavlıyor ve bir eve kapanıyor. Ta ki kızın babası fidye verene kadar.
3: Fidyeyi alırken suçüstü yapabiliriz komiserim.
2: Parayı bebek yüzlü almıyor ki. İşin içinde başkaları da var.
3: Kimler?
2: Kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama bebek yüzlüğü yam olarak kullanan hoca bir grup var perde arkasında.
3: Anladığıma göre onları bulmak bana kalıyor.
2: Yaşlandım. Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Ama öyle bir suçüstü yapmalısın ki en azından 20 yıl yatsınlar.

Sıkı dur bebek yüzlü. Geliyorum.

0: Hoş geldiniz. Babanızın yeni avukatı Kemal. Size eve kadar refakat görevini aldığım için memnunum.
1: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
0: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Benim de bir takım davalarıma bakar mısınız?
0: Tabii. Bütün davalarınıza bakarım.
1: Niye durduk burada?
2: Babanızın evine geldik küçük hanım.
1: Çıldırdınız mı siz? Bu dağ başında ne işim var benim?
0: İçeride öğrenirsin güzelim. Hadi yürü bakalım, gel bakalım.
1: Beni evime götürün! Beni evime götürün, anladınız mı?
0: Tamam, götürürüz, sen gel bakalım. Telaşlanma yavrum, sakin ol.
1: Beni evime götürün! Bırakın!
3: Hep böyle sert davranırsın bu canım kızlara! Çenesini zedeleyeceksin zavallının!
0: Devamlı havyar yedikleri için çeneleri kuvvetlidir bunların.
3: Sakin ol kızım. Bebek yüzlü dostumuz babanı ziyaret edip gelene kadar bize misafir olacaksın güzelim.
4: Daha önce de kovmuştum sizi.
0: O zaman kültürüm azdı. Şimdi çok şey biliyorum.

0: Ne biliyorsun bakalım?
1: Ayağı kırık bir bebekle sokaklarda ekmek direnen bir çocuğun neler hissettiğini biliyorum. İnsan 100 gram zeytin için kaç kapıdan kovulabilir onu biliyorum. Sonra demirin tonu kaç lira onu biliyorum. Tonlarca demiri aylarca sakladıktan sonra 10 misline satarlar. Onu da biliyorum. Gördün ya, kültürüm pek zayıf sayılmaz.
0: Ticaret serbesttir.
1: Tabii serbesttir. Bir odalık ev yapmak için çırpınan garibanların sırtından geçen ay 10 milyon vurmuşsun.
0: Kanunsuz iş yapmıyorum ki.
1: Ben de. Yakalanıncaya kadar hiçbir iş kanunsuz değildir.
0: Hadi be, şimdi görürsün hareket sistemimin ne olduğunu sen.
1: Polise telefon etmeden kızınla konuşmak istemez misin?
0: Kızım mı? Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma?
1: Ben Murat. Verin telefona da şu herif kızıyla konuşsun.
2: Aa! Al bakalım, bey baban gözlerinden öpecekmiş.
3: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
0: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Tarifesi bendedir. Yarın 9'da parayı isterim. Bırakacağın yeri telefonla söyleyecekler sana. Polise gidersen hem kızından hem de...

0: Hep ondaki demirlerden olursun. Kim bilir, belki de kazara hapse girersin.
1: Birini mi bekliyorsun abi?
0: Hissemi bekliyorum. Parayı çoktan almış olmalılar.
1: Bu işleri ne zaman bırakacaksın abi? Sokağa her çıkışında ölüm haberini getirecekler diye yüreğim titriyor.
0: Bu işi bıraktım bile Selma. Hissemi alayım, çekip gideceğim buralardan.
1: Ben açarım.

0: Murat abimin hissesini gönderdi patron.
1: Kolay oldu mu?
0: Sorma abi, herif jet hızıyla getirdi paraları. Al, bu da senin hissenmiş. Patron gönderdi.

0: Adı Tülin. Babası yedek parça kara borsasından 20 milyon vurmuş.
1: Desene patron, bizim bebek yüzlüğe iş düşüyor gene.
2: Geç kaldınız. Bebek yüzlü öldü artık. Bu parayla çalışacak başka bir bebek yüzü bulursunuz.
0: Az mı buluyorsun parayı?
2: Sana milyon kazandırıyorum.
0: Mecbursun. Kucağında ayağı kırılmış 6 aylık bir bebekle kapımın önünde açlıktan bayıldığın zaman 10 yaşındaydın. Tam 15 yıldır seni de besliyorum, kız kardeşin de. Koltuk değneklerini bile ben yaptırdım.
2: 15 yıl senin için çalıştım. İşin tehlikelisini ben yaptım. Sen milyoner hayatı yaşadın. Sömürülmekten bıktım. Yetti artık. Gidiyorum.
0: Bir daha gidiyorum dediğini duyarsam bırak.
2: Gidiyorum.
0: Seni durduramayacaksak gideceksin tabii. Yolun açık olsun.

Se kasvaa tässä! Gidecek bir şergele! Senin iliğini kurutana kadar emmeden bırakır mıyım ulan? 15 yıllık hizmetimin karşılığını almadan bırakır mıyım?

yaptı bunu? Al abini git buralardan. Bir gün bu pis işlerin ortasında öldürecekler onu. Babamı tanırım ben. Abim bana melek gibi biri derdi senin için hep. Öyle zannediyorum ki haklıymış. Beni meleğe mi benzetirdi? Kendine geldiği zaman ona de ki... meleğe benzettiğin bu insan... yıllardır seviyor seni de. Çok seviyor de. Ama hayır! Hiçbir şey söyleme! Nasıl olsa çekip çıkaramaz beni bu çirkef yerden! Sevdiğimi bilmese daha iyi!

0: Gidelim buralardan abi. Bir gün senin mezarının başında ağlamak istemiyorum.
1: Kızın adı Tülin. 20 milyonluk bir babanın tek kızı. Bu benim son işim olacak. Kendi hesabıma yapacağım ilk ve son işim.
0: Abi!
1: Bir gece içinde 1 milyon kaldırmak işten bile değil. Düşün, 1 milyon.
0: O zaman, ne bileyim ben, bir amel...
1: Tabii düzelir. Gider, koca bir çiftlik alırız. Yemyeşil çayırlarda... küçük, beyaz kuzuların ağzını öperek uyanırız. Hiç yaşamadığımız gençliğimizi yaşarız.
0: Ben güvercinlerle balık beslemek isterim abi. Hem ne bileyim... ben, belki, hani ayağım düzelince... belki evlenirim de. Belki çocuklarım da olur.
1: Bana dayı diye bağırırlar. Onlara kapan yapmayı öğretirim.
0: Senin de çocukların olur.
1: Tabii olur. Beni gerçekten seven bir kız bulursan.

0: Hoş geldiniz Tülin Hanım, buyurun emredin.
1: Geniş kenarlı bir şapka istiyorum.
0: Hay hay efendim, buyurun.
1: Evet, hiç de fena değil.
0: Çok yakıştı size.
1: Şey, kenarı pek dar değil mi?
0: Biz size hiç kötü mal verir miyiz? Bakın bu nasıl?

0: faturayı babama gönderirsiniz.
1: Emredersiniz Tülin Hanım, güle güle efendim.
0: Zevk sahibisin. Güzel bir şapka almama yardım ettin.
2: Başka türlü de yardım edebilirim.
0: Öyle mi? Senin kadar yakışıklı birinden hiç yardım almadım.
2: Ben de senin gibi güzelden yardım almadım.
0: Arabam orada.
2: Buyurun gidelim. İsterseniz ben kullanayım. Yolları tarif etmekten daha kolaydır.
0: Tabii, buyurun. Buyurun.

0: Senin gibi bir erkeği daha önce tanımadığım için çok talihsizim.
1: Doğru. Herkesin başına böyle devlet kuşu konmaz.
2: Bu kız olduğundan emin misin?
1: Öyle bir pilci 20 yıl görmesem unutmam patron. Senin bebek yüzlü boş durmuyor. Tereyağından kıl çeker gibi arakladı kızı.
2: Belki de milyonu kendisi vurmak istiyor.
3: Bırakalım vursun. Biz de hazıra konarız. Hem artık işi bitsin bebek yüzlünün.
4: Bir milyon mu?
5: Oo, çıldırdınız mı siz? Kimsiniz? Nereden telefon ediyorsunuz?
1: Cennetteyim. Tülin adında bir...

0: Al, iki tren bileti. İlk tren yarım saat sonra kalkıyor. Çabuk istasyona git, beni bekle. Tren kalkmadan geleceğim.
1: Ya gelmez? Gelmezse?
0: O zaman eve dön. Kucağındakine sahip ol. İyi sakla onu. Unutma, çiftliğimizin parası.
1: Abi.
0: Hadi. Boşuna uğraşma, zaten ayrılık saati geldi. Sevgili pederin seni bekliyor.
1: Seni pis serseri seni!
0: Hadi, dırlanma! Hadi tüy bakalım! Dırık!
1: Arabamın anahtarlarını ver, ver diyorum sana!
0: Arabam bana lazım, sen babanın arabasına bin, hadi!
2: Kızım, evladım! Hadi geç! Çabuk çek!
1: Murat! Etrafın sarılı, vuracaklar seni!
0: Baban mı?
1: Yaptığın işi biliyorlar, parayı almaya geldiler.
0: Para yok!
1: Biliyorsun, 15 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Senin ölmeni istemiyorum Murat. Ver parayı şunlara. Bulamayacaksın.
0: Tam babanın kızı gibi konuşuyorsun.

0: de Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak...

0: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şey.

saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uç.

Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini. Hiç kimse tek başına kuvvetli değildir. Unutma.

Bana emanet ettiğin bebeğe bakamadım anne. Önce onu yaşatmak için çırpındım, sonra da mutlu etmek için. Bağışla beni anne. İkisini de doğru dürüst beceremedim. En sonunda senden 20 adım ötede onu da toprağa verdim.

0: Azlık kullanmadan sigara içemeyen birini arıyorum.
1: Polis! Polis!
0: Bir de size bu paraları veren cömert patronunuzu arıyorum. Konuş!
2: Nerede olduklarını bilmiyorum bebek yüzlü. İnan bana!
0: Kim bilir?
2: Saklanıyor senden tabii. Bulamazsın onu.
0: Kim biliyor yerini?
2: İhsan bilir. Bir İhsan bilir. Dağ köşkünde.

0: Kimsin? Ne istiyorsun?
1: Dudağındaki ruşun sahibini arıyorum. Bebek yüzlüğü.
0: Acele etmezsen ömrün oldukça ararsın polis efendi. Dağ köşküne gitti.

0: Ne istiyorsun? Yemin ederim suçum yok benim.
1: Tahir nerede?
0: Bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Hayır, hayır. Yapma.
1: Elim yanmadan atarım kibriti.
0: Kızının, sadece kızının yerini biliyorum. Kızı okula gidip geliyor. Muhafızı da Giray.
1: Ağzını kaybeden Giray mı?
0: Evet.
1: Islak ıslak sigara içme sakın. Saatine dokunur.

0: Babam bu gece de gelmeyecek mi?
1: Bu gece de, başka gecelerde, bazı şeyler unutulana kadar saklanması gerekiyor. Ben muhafızınız oldukça rahat uyuyabilirsiniz Zehra Hanım.
2: Bunu mu arıyorsun?
1: Kimsin sen?
2: Size masal anlatmaya geldim.
0: Murat'ın sesi bu.
1: Bebek yüzlüğü! Hoşlanmam saklan baştan! Söyle, ne istiyorsun?
2: Kan! Kız kardeşimin kanını istiyorum.

Bunu babana sor. Daha 3 gün önce senin gibi nefes alan, konuşan, pırıl pırıl bir kız vardı.

aslında onu mutlu edecek tek bir umudu vardı. Anne olmak. Günün birinde anne olacaktı. Minik bir bebeğin sıcaklığını duymak için yaşıyordu. Yaşamıyor şimdi. Bir sürü it çirkin nefesleriyle kirlettiler onu. Dünyasını kararttılar. Beğendin mi bu masalı?

0: 16 yaşındaydı. 16'sında Mutullah Aset küçücük bir çocuktu.
1: Silahsızım.
0: Ben de

Oh!

Korkudan kadın gibi saklanan baban peşinden gelecektir, merak etme.

0: Korkuyor musun?
1: Kız kardeşinin acısına saygı duyuyorum.
0: Hayret! Tahir gibi bir canavarın kızının ağzından saygı lafı işitmek. Korkma! Baban gibi sütü bozuk değilim. Seni sadece yem olarak kullanacağım. Baban seni almaya gelene kadar misafirimsin. Onun için ayırdığım birkaç kurşunum var da.

0: Bu ne telaş dostum? Randevuna geç mi kaldın yoksa?
1: Ben mi? Randevu mu? Yok be abi, sinemaya gidiyordum vallahi.
0: Filmin adı Bebek Yüzlü olmasın sakın.
1: Bebek Yüzlü mü? O da kim?
0: Cinayet suçuyla aranan ya.

0: yakışıklı bir. Senin de iyi dostun. Neyse. Sen sinemana geç kalma.
1: Sen de suçlusun. Babamın kirli işlerine alet oluyordun.
2: Bizi büyüttü diye minnet borcumuzu ödemeye çalışıyordum. Beni maşa gibi kullandığını öğrenene kadar en güzel 15 yılım gitti.
1: Onu öldürünce kaybettiğin yıllar geri gelecek mi?
2: Geri gelmese de olur. Nasıl olsa kazanacağım hiçbir şey kalmadı hayatta.

0: Buldun mu Tahir'i?
1: En iyi üç adamıyla yola çıktı bile. Yola başkaları da çıktı.
0: Kim?
1: Polisler. Bana kalırsa Tahir'i bekleyecek vaktin yok. Cinayet suçundan aranıyorsun.
0: Bekleyeceğim.
2: Murat!
0: Her şey bitti artık.
1: Aptallığı bırak. Bu yol mahzenlerden rıhtıma gider. Su ve bataktır ötesi. Hadi!
0: Bekleyeceğim.
1: Arkadaşımın şilebi sabaha karşı yola çıkıyor. Rıhtında bir motor bekleyecek seni. Durma, başka çaren yok!
2: Unut şu kinini, hayatını düşün.
1: Ölümün Selma'yı geri getirecekse beraber ölelim.
3: Kardeşimi bu kadar ucuza mı bırakacağım? Onu ellerimle toprağa sokup bir korkak gibi kaçacak mıyım? Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmez misin?
1: Bizim gibi sokaklarda büyüyen insanların sevmeye hakları yoktur. Kardeşlerini bilin.
2: Çılgınlık etme. Hayatın ortada, geliyorlar. Durma, kaç, kaç.
1: Biz oyalarız onları, fırla. Hadi diyorum sana. Hadi.
0: Hayır. Sen kalacaksın.
2: Ben de geleyim. Ben uyursam kurşun sıkmazlar sana.
0: Ölmemi istemiyorsun. Niçin?
2: Çünkü... Kendimi bildiğim günden beri seni seviyorum. Ne olur Murat, hiç olmazsa motora bininceye kadar yanında kalayım.

0: Nerede?
1: Kaçtı. Ana kapıdan. Az önce. Ama daha sokağa çıkmamıştır.
0: Sen kal, bu ite bekçilik edeceksin. Yürü! Gel şuradan!
1: Sigara içer misin?
0: Eyvallah!

boş ver be arkadaşım. Yaşasam ne fark edecek sanki? Hiç buradan daha güzel yerler görmedim ki zaten. Hadi git sen. Hadi. Kardeşinle hayal ettiğin çiftliği kuracaksın. Söz vermiştin.

هدي المرتب.

0: Irene.
1: Hadi baba! Durma! Çek tedi!
2: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
1: Senin kötülüklerine perde olmaktan

Zehra! Kızım! Aklını başına topla! Babanım ben!

0: Motora kestirmeden bir yol var Zehra. Vedalaşmaya zaman yok herhalde. Hadi eyvallah. Hoşça kal.
1: Murat!
2: Attığın kurşunu pahalı ödeteceğim sana.

sakın! İpleri sıkı tutun! Seni yavaş yavaş indireceğim aşağı!

Ha ha ha ha ha ha ha!

0: babacığım. Bırak gitsin. Ne olur bırak. Seviyorum onu.
1: Betonun üstüne yapıştıracağım. Kopyasını çıkartacağım.
0: Ne olur bırak babacığım. Yalvarırım.
1: Ben çekil
0: bırak.
1: Başımdan defol.
0: Bırak gitsin.
1: Defol be. Çekil kız başımdan. Odaya sokma beni Zehra.
0: Ne olur baba.
1: Defol be.
0: Defol
1: bırak beni.

0: Seni ömrüm oldukça unutmayacağım.
1: Kimsesiz bir kız hatırlanmaz Murat. Güle güle. Kurtuldun artık, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Düşünüyorum da, acaba iki kişi sığmaz mı bu dünyaya? Belki o çiftliği birlikte kurardık.
2: Bebek yüzlü.
0: Dur. Abim o benim.
1: Öyleyse yardım etsin sana.
0: Çok geç. İp koptu artık.
2: İndir silahını bebek yüzlü. Yoksa ateş edeceğim.
0: Sakın sen ateş etme Turgut. Beni biri vuracaksa o sen olma sakın.
2: Öyleyse indir silahını. Ver.

0: ölmeyeceksin değil mi? Ölmeyeceksin!
1: Beni öyle biri vurdu ki... istesem de yaşayamam artık.

0: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
1: Aman o nasıl söz memur bey?
0: Kayıtta ölü gözüküyor.
2: Neye okula gelmiyorsun Yaşar?
3: Ben yaşamıyorum ki Ayşe.
1: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
4: Allah senden razı olsun komutanım.
5: Yaşar yaşaması künyesi olmadığı için teriz edemiyoruz komutanım. Askerliğini yaptığına dair bir belge verin, eline salın çocuğu.
0: Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da senden alacaklar.
6: Hepsi tamam mı?
4: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladı.
0: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
4: Hayda. Mahkemeye başvuracağım.
6: Yaşıyor bu Yaşar.
4: İyi ettin kendin geldiğine.
7: 10 sana, 10 bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi?
4: Benim gibi olmayacak o.
3: Yaşar, buna nüfus çıkartacak.
0: Sen bu çocuğun babası olamazsın.
8: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Birazdan TV4'te.
9: Ama ne otel?
10: Over sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Enidor şampuan çeşitleri 249 lira yerine 165 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
19: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
19: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
19: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
19: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Ama ne otel?
10: Over sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Gerçekten onlara gülerdim.
22: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
23: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
24: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
23: Atlarla çalışıyorum.
25: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
26: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
24: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
9: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
7: Tekne.
9: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
8: Ya Faruk tamam hallederiz.
9: Dostum.
8: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
9: Oh,
8: oh tabii.
10: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.

0: Başından beri sana yardım etmek istedim bebek yüzlü. Bilmiyorum neden ama istedim.
1: Ben biliyorum. Ama söylemek için geç kaldım. Her şey için geç kaldım.
2: Yardım et ona! Daha vakit varken yardım et! Çünkü o...

0: Hadi Allah turta atın.
1: Sağ ol. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
1: Yatağın yorganın yok mu?
2: Yok.
1: Suçun ne?
2: Hiç.
1: Adın ne?
2: Yaşar.
3: Soyadın yok mu?
2: Yaşamaz.
1: Ne biçim soyadı bu?
2: Aslına bakarsan yaşamıyorum ben. Şimdi beni burada görüyorsunuz ya. İnanmayın. Gerçekte yokum yani.
1: Nasıl yani?
2: Yaşamadığımı ilkin 9 yaşında anladım. Bir gün tuttu elimden babam. Oğula yazdırmaya koydu.
0: Ver bakalım şu delikanlının nüfusunu Reşit'e.
4: Yitirdik müdür bey, benimkiyle idare etsek olmaz mı?
0: Olmaz. Hemen çıkartıver nüfusunu.

0: Kursunu. Kasabaya in, 5 dakikalık bir iş bu. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.

0: Allah Allah. Allah Allah. Sen kime nüfus kağıdı istiyorsun yahu?
1: Oğlum Yaşar'a. Okula yazdıracağım. Daha önce aldığımızı yitirdik de.
0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Ne oldu ki bey?
0: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
1: Aman o nasıl söz memur bey?
0: Kayıtta ölü gözüküyor. Biz ölüye nüfus veremeyiz.
1: Etme memur bey, işte benim oğlan yanımda.
0: Bu defter yalan söylemez.
1: Aman derim efendiler, bir daha bakın şu sizin deftere. Bu bizim oğlan nerede ölmüş?
0: Ha işte efendim. Birinci Dünya Savaşı'nda asker alınmış bu Yaşar. 1915'te de şehit düşmüş.
1: Yahu evlendiğim gün çocuğum olsa 1915'te 4 yaşında olur. Nasıl askere gider 4 yaşındaki çocuk? Ha bir de şehit olmuş ha. İyi vallahi.
2: İş şimdi anlaşıldı. Senin oğlun merhum Yaşar 1896'da doğmuş demek. 1915'te şehit düştüğünde 19 yaşındaymış.
1: Tövbe. Ya ben kaçta doğmuşum efendi? Bir de ona bakıver.
2: İşte sen 1897'de doğmuşsun.
1: Yani ben sizin deftere göre benim oğlandan bir yıl sonra doğmuşum öyle mi?
2: Vallahi biz defterin yalancısıyız.
1: İşte müdür bey görüyorsun Yaşar bu. Oğlum yani. Lakin memur efendiler ille öldü diyorlar. Hem nasıl olur da ben oğlundan bir yıl sonra doğarım?
3: Bak, evlendiğin zaman aldığın kadın senden yaşlı olur. Üstelik duldur bu kadın. Senden evvelki kocasından Yaşar adında bir de oğlu vardır. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Bak, senin üvey oğlun merhum Yaşar senden bir yaş büyük gözükür. Ama gene de sen kayıtta onun babası gözüküyorsundur.
1: Peki bu benim karım olacak Hacer kaç yaşındaki bu kadar işi becerebilmiş?
2: Bekir kızı Hacer, doğum tarihi 1904.
1: Demek bizim karı oğlumdan yani oğlum Yaşar anasından 8 yıl önce doğmuş. Bizim karı bana 7 yaşında varmış ha. Üstelik de dul. Ağlama ulan bir tane çarparım ha. Geç be. Hükümet okuluna gitmeyi ver sen de. Yürü. Davut hocanın içine geç.
4: Gülüşlere durmaz akar. Güneş yumruktan şimdi doğar.

0: asla gelmiyorsun Yaşar.
1: Ben yaşamıyorum ki Ayşe.
2: Neye babamdan istemiyorsun beni Yaşar?
3: Babam askerden sonra diyor Ayşe.
2: Ne duruyorsun öyleyse, geçsene askere. Akranların çoktan döndü.
3: Almıyorlar ki, nüfusun yokmuş.
4: Seninkiyle Recep'in Ayşe iyice yangın birbirlerine. Uzatmadan biçiver şu kızın başlığını.
5: Yaşarım hem bileklidir hem yüreklidir. Yol yordan bilir. Ben yüzeydiğim kızını istedim. Sen vermezsen gözün oşala.
6: Kızım Ayşe çoğu bilmez, azarlık demez. Eli ergin, ayağı tezdir.
5: Söyle bakalım, daha ne istersin sümüklü kızın için? Şu komşular hürmetine.
6: Sen ne bilirsin senin kızımla hayta gezen oğlum hürmetine?
5: Hadi Recep, uzatma söyle.
6: 30 bin isterim.
5: O 30'u 20 ederim.
6: Avradın kızıma ne eletecek derim.
5: Bir 5'i bir yerde ver giderim.
6: 6 istedim, hel demelik.
5: Son 2 dedim.
6: 4'ten aşağı çekmem.
4: 3 dedim kestim, peşinat yarım, gerisi taksi.
3: Hepim. Reşitoğlu Yaşar Yaşamaz. Buyur kardeş, benim.
7: Canım anladık, tamam. Nüfusun yokmuş demek. Ama okul başka, askerlik başka. Vatan vazifesinden kaçılır mı hiç?
3: Aman komutanım, benim askerden kaçtığım yok. Keşke alsalar da yaşadığımı anlasam.
7: Biz burada nüfus kağıdı yoktur. Sonradan alınacak diye bir zabıt tutar, şubeye göndeririz.
5: Sayenizde oğlanın da yaşadığı anlaşılır böylece.
7: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
3: Allah senden razı olsun komutanım.

0: 3-4, 1-2-3-4.
1: Beşi doğulu yaşayan yaşamasın nüfusu olmadığından Kütüks'teki kaydının ivedilikle gönderilmesine.
0: 1-2-3-4, 1-2-3-4, sul! Sul!
2: Beşi dolu yaşar yaşamasın istenen kaydı ilişkide sunulmuş olup
0: 1-2-3-4, 1-2-3-4, sol!
2: Reşit Oğlu Yaşar Yaşamaz 1935 yılında askerliğini yaparken Dersim harekatı sırasında şehit düşmüş.
0: Sol sağ, sol sağ, sol sağ.
3: Yaşar Yaşamaz'ın künyesi olmadığı için terhis edemiyoruz komutanım.
4: Olur mu hiç öyle şey? Askerliğini yaptığına dair bir belge verin, eline salın çocuğu.

0: Mektubum geçti mi eline?
1: He.
0: Başın sağ olsun.
1: Sağ ol. Bir babam kalmıştı hayatta Sadık emmi. O da gitti, sipsivri kaldık ortada.
0: Ne biçim laf o Yaşar? Biz varız ya.
1: Sağ olasın.
2: Tahsildar aradı seni. Tam 3 sefer. Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da senden alacaklar. Değil mi?
0: Az bir şey zaten.
1: Ne vergisi Recep emmi? Ben ölmüşüm bir kere. Hem ne bir keresi? 2 kere ölmüşüm. Çanakkale'de ölmüşüm. Dersim'de ölmüşüm. Ben yaşamıyorum ki.
2: Madem yaşamıyorsun, miras da düşmez sana.
0: Eğer vergiyi ödemezsen 5 kuruş alamazsın.
1: Ya sahi ya, miras da var.
2: Bizim Ayşe kızın başlık taksidi de var.
1: Ya haklısın Recep emmi.
0: Hadi bakalım öyleyse. Yarın doğru kasabaya.
1: Yarın kasabaya gidiyorum Ayşe. Babamın vergi borcunu ödeyip mirası alacağım. He. Bilemedin en çok 3 haftaya kadar buradayım.
3: Ya düğün, o ne zaman?
1: Sadık emmi de nikah işini yürütecek.

0: Babamın vergi borcunu bir tamam ödedim memur bey. Sıra geldi benim nüfus işine.
1: Hadi bakalım.
0: Çok şükür çıktı onaydan. Artık alacağım şu parayı.
1: İnşallah.
0: Bir senin imzana kaldı.
1: Çok kolay canım. Hepsi tamam mı?
0: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladık.
1: Ver bakayım şunları bana. Kaydı var. Eski senet o da var. Bakanlığın onayı o da var. Cevap da gelmiş. İyi. Özel dosya numarası yok.
0: Peki ne yapacağım ben şimdi?
1: Sen bu parayı bugün akşama kadar aldın. Yoksa yandı.
0: Peki yanar mı para?
1: Yanmaz. Duyuna kalır. Keşke yansa. O zaman umudun da kalmaz. Bu öyle değil ki. İşin yoksa alacağım diye uğraş dur.
0: Eyvah, peki ne olacak şimdi?
1: Dur. Şimdi saat 10. Hemen koş numarayı al, bana getir de işin bitsin. Peki. Bankalar kapanmadan paranı al.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Sağ olasın.
1: Hadi oğlum, hadi.
0: Dur, bak bir dakika. Dur kardeş, dur bir dakika. Dolmuş mu bay şoför, saman pazarı?
2: Buyur atla.
0: Kapı açılmıyor.
2: Sola kıvır, sola.
0: Geç.
2: İyice kıvır, iyice.
0: Kıvırmıyor.
2: Sola kıvır, sola.
0: Kıvırmıyor kardeşim.
2: Sola ya, sola. Sen askerlik yapmadın mı hiç be? Bak işte böyle ha. İşte o kadar.
0: Sağ olasın.
2: Ne zerzavatlar var şu dünyada be.
1: Haklısın. Daha sağını solunu öğrenmemişler.
2: İşin yoksa her yolcuya anlat teker teker, anladın mı? Ya o kapı bu be.
0: Ya, hakkınız var. Affedersiniz. Acelemde şaşırdım herhalde.
1: Yok oğlum. Medeniyetin mektebi yoktur. Ben burada ineyim evladım. Dur.
2: Hadi insene bey baba. Sağa çevir bey baba.
1: Ama demin sola kıvır diyordu.
2: Ya sağa çevir şunu. Sağa çevir dedik.
1: Oğlum ne sağa dönüyor ne sola. Kıpırdamıyor bile kör olası.
2: Dur da açalım.
1: Oh çok şükür.
0: Evet ben de ineyim artık.
2: Sen saman pazarında inmeyecek miydin ya?
0: Hazır kapı açılmışken çıkayım dedim ha. Aman. Dur bir dakika. Neresi? Saman pazarı mı?
3: Tamam atla.
0: Yaşa.
3: Hadi.
0: Sola kıvırıyorum, açılmıyor.
3: Arkadaş arabayı yukarı kaldırma, kapının kolunu kaldır. Aman be.
0: Kalkmıyor ki.
3: Ne? Ya şöyle... Boşu boşuna kaldırım çiğniyorlar ya.
0: Hepsinin de kapısı bir başka türlü. Buradan başka Ankara yok.
3: İnsan bu kadarcık şeyi de öğrenemez mi ya? Kapı kulpu sola çevirir anladın mı?
0: Ben ineyim.
3: Sen de sağa çevireceksin anladın mı? Ay, oldu mu kulpun düğmesini iteceksin. Kulpun kendine doğru çekeceksin. Renk olayı. Bir sola sonra sağa çevir kulpu. Biraz çekip hafif kaldır. Sonra kuvvetlice aşağı iner. Daha sonra kendine doğru çekip hafifçe üstüne basıp istersen çıt diye açılır kapı ya. Burası hangi?
0: Hayır.

0: Halim çıksın falim.
1: Hadi inşallah kardeş.
2: Şey soracaksın da. Burada bir İbrahim Bey varmış.
1: Kim dedin? İbrahim Bey mi? Acaba hangi İbrahim Bey?
2: İşte bu dairede çalışıyormuş.
1: Bu dairede çalışan İbrahim Bey çok. Burada çalışanların yarısından çoğu İbrahim. Kiminin göbek adı İbrahim, kiminin esas adı İbrahim, kiminin küçük adı İbrahim, kiminin baba adı İbrahim. Hepsi de İbrahim oğlu İbrahim. Süreyle İbrahim. Beyciğim İbrahim Bey var, şef İbrahim Bey var, Meymenetli İbrahim Bey var, üçüncü şubedeki İbrahim Bey var, Zelha Hanım'ın kocası İbrahim Bey var, iki katlı İbrahim var, deli İbrahim Bey var. Acaba sana hangisi lazım?
2: Bir numara alacaktım da.
1: Ha, o zaman numaracı İbrahim Bey'e gideceksin. Tevziyat kaleminde. İki kat yukarıda.
2: Tevziyat kaleminde iki kat yukarıda. Tevziyat kaleminde iki kat yukarıda. İbrahim Bey siz misiniz?
3: Ayten Hanım'ın yanına gitti. Alt katta.
2: Ayten Hanım alt katta. Ayten Hanım alt katta.
3: Yavaş be adam.
2: Ne var sana? Veriyorsun. Çok acelem vardı da Ayten Hanım'ı bulacağım.
3: Ben de arıyorum onu. Bulursan bana da haber.
2: Sen de bana haber ver. Olur. Hadi eyvallah.
0: Ayten Hanım mı?
2: Ya.
0: Ayol o nerede olur bilmeyen mi kaldı?
2: Ben bilmiyorum da.
0: Muhasebe şefinin yanında.
2: Muhasebe şefinin yanında. Muhasebe şefinin yanında. Hey.
3: Buldunuz mu Ayten Hanım'ı?
2: Ya sen.
3: Ben de bulamadım ama. Maşallah. Maşallah. Şu insanlara bakın beyim. Bir de resmi dairelerde iş görülmez denir. Bir de bize tembel derler. Bakın beyim, bakın. İnsanlar bir saniye bile kaybetmemek için nasıl koşup duruyorlar.
2: Vallahi öyle.
4: Hop dedik. Söylerim ki.
3: Ben buldum. Ayten Hanım'ın yerini.
2: Ben de buldum.
3: Aileyat kaleminde aşağıda.
2: Yok canım ileride muhasebede.
3: Hadi. Hadi. Hadi Allah kolaylık versin.
2: Sana da.
5: Muhasebe şefi Mazhar Bey'in yanında.
2: Nerede bulurum ben o Mazhar Bey?
5: Ben odacı mıyım be kardeşim? Git danışmadan öğren.
2: Mazhar Bey danışmada. Mazhar Bey. Kardeşim burada bir Mazhar Bey varmış. Hangi kısımda çalışıyor?
6: Zat işlerinde. Üçüncü katta. Yukarıda.
2: Zat işleri. Mazhar Bey yukarıda. Orada. Ayten Hanım, muhasebe şefi, zat işleri yukarıda.
7: Hakkur, Eskürer, Niyazi'ye, aşağıda, Alman Bey'in
3: diyor. Beyefendi, rica edeceğim, bir iyilik yapın. Yani müddetim de olmak üzere, beyefendi, devam edeceğim yani.
2: Mazhar Bey'i arıyordum da. Hakkur!
8: İşte bu
2: vallahi. Çıktı. Kardeşim ne olursun. Akşama dinlersin
8: zaten.
2: Şunu 5 dakika. Ne yapayım? Selami Bey dedi. Selami Bey'i göreceğim şimdi.
6: Selami Bey mi?
2: Selami Bey'in nerede olduğunu.
6: Selami Bey müdürün yanında.
2: İşte bu kadar ya.
1: Ama dur bakalım nereye?
2: Müdür Bey'i göreceğim.
1: Göremezsin.
2: Kimin yanına gitti?
1: Müdür Bey parka gitti.
2: Park kaçıncı katta?
1: Buyur.
2: Hani park kimin yanına gitti diye soracaktım ben onu karıştırdım.
1: Park nerede olur be adam?
2: Nerede olur?
1: Park? Parkta olur.
2: Parkta olur. Müdür Bey! Müdür Bey de inecek var! Yine yok mu? Müdür Bey! İnecek mi burada? Müdür Bey!

0: Çek, müdür bey nerede acaba?
1: Şurada polis var, git ona sor.
0: Sağ ol.
2: Bu adam sizi arıyor müdür bey.
3: Evet, buyurun.
0: Sağ olun. Efendim, şimdi bakın bizim miras işimiz vardı da... ...ama işte nasılsa evrakta bir eksik kalmış. Bu eksik kalınca para da duyuna kalıyormuş. Sonra bugün de son gün...
3: Memur bey, ayrılmayın lütfen. Burada
0: ben,
3: bulunun.
0: Şimdi ben de deminden beri sizi aratıyorum ya, arıyorum devamlı olarak. En sonunda işte bir numara almam lazımdı. O numarayı da İbrahim bey verecekmiş. Sonra zat işlerinde Masar bey var dedi ki ben...
3: Sen ne anlatıyorsun be adam?
0: Geldi mi? Ama sonra öğrendim ki Masar bey geçen sene ölmüş. Başınız sağ olsun. Ecel ne yapalım?
3: Götürün rica ederim. Hadi gel bakalım. Gel.
0: Selam bey sizin yanınızdaymış. Onun da yanında muhasebe şefi. Tamam mı? Ben şimdi o muhasebe şefini de göreceğim. Onun da imzasını alacağım. Ondan sonra
3: siz de... Çıksana be adam.
0: Ölmüşüm hem bir defa da değil. İki defa ölmüşüm doktor bey. Vallahi iki kere ölmüşüm. Bak şu Çanakkale'de ölmüşüm bir. Dersim'de ölmüşüm iki. Ya ölmüşüm diyorum bana. Niye şey yapıyorsunuz? Avuluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

0: Hadi çıkarın artık şu üstümdekini. Başı da yaptınız zaten. Bırakın gideyim. Aslında şeydim ben. Şey. Doktor bey, aman doktor, canım doktor, Allah rızası için doktor bey, 6 ay oldu, bırakın ben gideyim artık.
1: Oğlum, akıllısın, biliyoruz, hasta değilsin ama ben de deli değilim, seni nasıl bırakırım, nüfusun yok ya.
0: Peki ben ömür boyunca burada mı kalacağım?
1: Doğru ya, sen hep burada mı kalacaksın, başıma bela mısın? Yok. Git oğlum, git. Dur, nereye?
0: Git dedin ya doktor bey.
1: Öyle değil, sen kaç, kaçarsan ne olur?
0: Ne olur doktor bey?
1: Ne olacak? Nüfusun yok. Ya. Kim olduğun belli değil. Ya. Kaçan kim? Biz kimi polise bildireceğiz? Hiç kimseyi.
0: Öyle ya. Ben yaşamıyorum ki.
1: Kaç oğlum kaç. Bu gece kaç. Ama ilk işin kendine bir nüfus kağıdı çıkarmak olsun.
0: Ya, sağ olasın. Doktor.

0: Buyur Recep emmi. Başlık taksidin.
1: Başlık lüzum etmiyor artık.
0: Anlamadım.
2: Sen burada yokken kaydın geldi nüfustan.
1: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
0: Hayda.
1: Hem kıza başka bir talip daha çıktı.
0: Etme Recep emmi.
1: Gayet bir varidatlı talip.
2: Dur be Recep, üzme çocuğu. Bekle de bir çare düşünsün bari.
1: Bu işin çaresi ikidir Sadık. Ya nüfusunu çıkartacak ya da Ayşe'yi aklından çıkartacak.
3: Hiç Ayşe'yi aklından çıkarttırmayayım Recep emmi dedim. Nüfus çıkartırım elbet dedim. 3 ay müddet verdi.
4: Nasıl çıkartacağım?
3: Mahkemeye başvuracağım, avukat tutacağım. Hem nüfus çıkartacağım, hem de babamın mirasını alacağım. Hem de seni alacağım.
5: Buyurun hazine avukatı.
6: Merhum Reşit'in oğlu olduğunu iddia eden, onun tek miras olarak karşımıza çıkan bu şahsın, her şeyden evvel önce yaşamakta olduğu hukuken ve stresmen sabit değilken...
5: Söz yaşar yaşamaz müdafiinin.
7: Efendim, hayatta olduğunu ve yaşamakta bulunduğunu şu anda hepinizin ve bizzat sayın hazine avukatının da görmekte bulunduğu ve şu anda sağ salim huzurunuzda bulunan müvekkilim, evet, bir ölünün vergi ödediği görülmüş müdür? Muhterem heyet hakime, sizlere soruyorum, bir ölünün vergi ödediği görülmüş müdür hiç?
6: Mahkeme huzurunda ancak resmi belgeler geçerlidir. Bizse Yaşar adlı bu şahsın Çanakkale savaşları sırasında öldüğünü biliyoruz. İşte bu yüzden bütün mirasın devlet hazinesine intikali için nüfus müdürlüğünden aldığımız resmi belgeyi...
7: Yeter, safsata bunlar. Bir kimse resmi kayıtlardaki bir hata yüzünden nasıl olur da ölmüş diye iddia edilebilir? İşte sağ salim burada. Bakın, görün, buyurun, tutun, ellin. Yaşıyor bu Yaşar, yaşıyor.
6: Yaşıyor mu?
7: Abes.
6: Enval ve nukut.
7: Menkul.
6: Hak.
7: Hukuk.
6: Tahakkuk.
7: Hakuk.
6: Hukuk.
8: Karar. Gereği düşünüldü. Davacı tarafının gerekli belgeleri mahkemeye sunması, nüfus müdürlüğünden ve askerlik şubesinden gerekli belgelerin getirilmesine ve duruşmanın...
0: Hayda! Ayşe'miz, yarın gidiyorum İstanbul'a.
4: Gitme kurbanın olam.
0: Kaçar mısın benimle kız?
4: He ya, kaçarım ya. Hele bir iş tut, sonra. Sözümdür, beklerim.
0: Babam bekletmez ki seni.
4: Olsun, ben de çeyiz bitmedi deyip saksaklarım.
9: Kafanı çürüyor kuş.
4: Başım üstü anam, tezberi vardım. Beklerim ya. Tut işini, emme 3 ay.
0: Tutarım ya. Seni de kuş gibi uçurturum.
4: Değişlerin çok şirin. İçim kabarıyor torpak gibi.
0: Ben de aynı. Senin gibi kız.
4: Aman be. Ay. Ayıp değil mi sana?
9: Ayşe.
0: Aman be.
4: Ben öyle mi dedim zampara?
0: Hayda.
4: İhmallık etme, gayrı sözümdür. Emme hep topu 3 aydır söz.
10: Haydi İstanbul'a bir iki yemek kalkıyor. İstanbul'a bir iki. Haydi karşılamaya, beyefendiyi karşılamaya 25 lira. Haydi İstanbul'a bir iki yemek kalkıyor. İstanbul'a beyefendiyi karşılamaya 25 lira. Beyefendiyi karşılamaya 25 lira.
0: Durun kardeşim, bırakın. Ya bırakın, ben İstanbul'a gidiyorum. Ya bırakın, Allah Allah. Ne oluyor kardeşim, nereye gidiyoruz be?
10: Karşılama töreni, adam başına 25 lira veriyorlar.
0: Herkese veriyorlar mı?
10: Elbette ya.
0: Vay, öyleyse sonra giderim İstanbul'a. Adam başına 25 lira, iyi be.
10: Muhterem arkadaşlar, önce gruplara ayrılalım.
11: Paramızı ne zaman alırız başkanım?
10: Paralar hemen, tören bittikten sonra.
11: Olmaz öyle şey.
10: Paramızı peşin isteriz biz.
9: Peşin verince de parayı alan savuşuyor. Kaçtır denedik birader.
12: Sonra deyince de vermiyorsunuz parayı. Biz de denedik.
3: Arkadaşlar, vaktimiz az. Önce vazife taksimi yapalım. Sırtta taşıyıcılar hazır mı?
10: Hazır da fiyatı bilelim.
3: 25 lira.
10: Başkanım, sırt bu sırt. 25'e kurtarmaz. En ağır iş bizim. 30 isteriz.
3: Davul Zuleyla oyun ekibi nerede? 25 lira.
12: Be, olur mu 20?
13: Bizimki zanaattir hususi.
3: Alkış tutucular ve bravocular 15 lira.
12: Asıl bizim anamızı alıyor. Ne 15'i?
13: Gırtlağımız patlıyor bağırmaktan.
12: Avuçlarımız kızarıyor.
13: 30 isterim. Ben gecilikse bir şemşerim.
10: Hem de esaslı iş. Zor zanaat.
3: Kardeşim gidin sorun isterseniz.
13: Onu bunu bilmiyorum.
3: Allah Allah. Ya geliyorlar. Hadi.

0: Hadi be kardeşim, şaka etti artık.
1: İşte Yılmayız, bize ben de hoş geldin.
0: Şaka etti dedim, olan servisim var benim.
1: Ne zahmet, estağfurullah.
0: Ay Allah.
1: Efendi, sen müdür müsün?
0: Ne müdür oğlum? Müdür kim, ben kim? Ben garsonum, garson.
1: Yani pek de bir şakacısın efendim.
2: Arkadaşlar, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. İşte bizim partimiz perşembedir, perşembe. Öteki partilerin hepsi birden çarşamba. Vatandaşım, inleme artık, ağlama, gözü yaşlı seçmenim, kara yaslar bağlama. Ey bağrı taşlı yurttaş, ciğerimi dağlama. Ağırbaşlı partimiz iktidar dön sağlama. Ey benim
1: ağlamışım. Bu bizim satılmış be.
3: Ne ama satılmış oğlum? Saati çayırlı bu. Bizim partimizin göz bu be, bir devesi.
1: Valla da satılmış bu. Ruh be abi, çocuğum arkadaşım. Tanımaz olur muyum hiç?
2: Ağırbaşlı partimiz iktidardır sağlama. Benzettiniz galiba. Adım Saat'ı.
1: Ya duydum da. Satılmış adının mevki yükselince Saat'ı yapmışsın.
2: Ne istiyorsunuz?
1: İstizim de.
2: Ha. Al bakalım pek. Al şu kartı, işini gör. Hadi bakalım, işin oldu demektir. Hadi arkadaşlar.

0: Boş oda var mı kardeş?
1: İşte odam burası.
0: Ya sağ ol.
1: Vay canına. Saati çayırlı ha. Şimdi bu kart altın gibidir. Allah'ın izniyle her bir yerde geçer.
0: Gidi satılmış şey. Ne demek istiyor şimdi bu kartta?
1: Şimdi usul.

0: Hemşerim, müdür beyi arıyorum. Nerede göreceğim?
1: Ha, müdür beyi arıyorsun. Bak, şuradan ileri git. Sağ sap, merdivenden yukarı çık, odası orası. Güle güle.
0: Müdür beyi görecektim.
2: Bugün yok, işi var.
0: Kart vardı da onu gösterecektim.
2: Haftaya pazartesiye gel.
0: Peki. Ver. Merhaba. Müdür beyi görecektim.
2: Bugün olmaz, teftişi var. Haftaya gel, pazartesiye.
3: Sen bu kartı cebine soka çıkara yazılar silinmiş be.
0: Aman deme.
3: İşte bak.
0: Hayda. Hamile kelimesi vardı burada, silinmiş. Kart Yaşar Bey kalmış.
3: Neyse, böyle de geçer, aldırma. Yalnız sorarlarsa kart lakabımdır dersin.
0: Kart Yaşar. Merhaba.
2: Olmaz. Misafiri var. Pazartesiye.
0: Merhaba.
2: Olmaz. Bugün toplantısı var.
0: Ana.
2: Pazartesiye.

0: Böyle de geçer mi bu kart?
1: Geçer ama dikkat et, bir daha yırtılmasın.
0: Sağ ol. Merhaba, merhaba.
2: Olmaz, pazartesiye. İzni var.
0: Pazartesi ya.
3: Doğrusu senin gibi amir hiç gelmedi buraya başefendi. Bu ne erkencilik böyle?
0: He? Anlamadım.
3: 1,5 aylık serhademe olarak hepimize örnek oldun.
0: Buyur.
3: Herkesten erken geliyorsun vazife başına. Bravo yani. Çalışmak dediğin böyle olur.
0: Hayda.
4: Ne oluyor burada?
0: Ya şey, kart vardı da.
4: Aa, saati neydi?
0: Ya.
4: Yahu kardeşim söylesene. Buyurun efendim bu taraftan.
0: Ya.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Küçük sevgilinden ne haber? Bugün ona ayakkabı almaya gidecek. Beni okulda bekliyor. Çok iyi.
2: Sonra birden düştü Tayfun.
3: İngiltere'de bir hastane beyin ameliyatında yüzlerce kişiyi kurtardı.
1: Çaresi para, para, para.
4: İstanbul'un demir kralı yetimhaneleri geziyor.
1: Annen nerede diye sorarlarsa bilmiyorum diyeceksin.
2: Kötü bir kadın o. Bana dilencilik yaptırmak istiyor. Ondan kaçtım bir kere, kaçtım.
5: Çocuk sevgine inanırım Hakan. Onları hiçbir genç kıza değişmeyeceğini de bilir.
6: Hastane çocuğun anne veya babasının yazılı izni olmadan ameliyatı yapmayacakmış.
1: Anneciğim! Defol dedim sana, defol!
2: Sokağa atmadı beni. Sandala bile kendisi bindirdi. Git o eve. Seni evlatlık alacaklar, ameliyat ettirecekler dedi.
3: Ne dedi?
7: Azat Kuşu yarın 16.15'te TV4'te.
8: Buraların redlisiyim.
9: Nerelerim mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
11: İyi ki doğdun Kahraman.
12: Nice senelere Kahraman.
10: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
13: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
10: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
11: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
14: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
10: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
15: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Bakın.
2: Tam da lezzetli.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se. Ben de bu derdi çözerim.

0: gelirse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya?
17: Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
3: Botanik.
19: Abacus.
2: Kasa.
17: Marul.
20: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
22: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
23: İyi ki doğdun kahraman.
24: Nice senelere kahraman.
22: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
25: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
22: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki.
26: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
27: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
22: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
28: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
29: Ne var ya bu?
30: Blok dersten çıkıyor.
29: Atıştırmalık?
30: Yok, ben doymalık takılıyorum.
29: Bir şey diyeyim ya.
31: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
29: Abi bu adam ne yiyor ya?
32: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
33: Kapıyı aç.
34: Merhaba, nasılsın?

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
16: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
17: Haberimiz yok Yüksel abi.
16: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
18: Üst geçine bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
19: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
20: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
21: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
20: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
20: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
20: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
22: Oo, demek Saati Bey gönderdi sizi.
23: Ya.
22: Buyurun. Kart Yaşar Bey'e diyor. Yaşar Bey siz misiniz?
23: Evet.

0: Soyadınız Kart mı?
1: Hayır yani şey demek istiyorum ben. Ben lakabım Kart'tır da.
0: Kart Yaşar Bey'e gösterilmesi. Kart Yaşar Bey'e gösterilmesi buyurmuşlar.
1: Ha?
0: Hay hay gösterelim baş üstüne. Ne görmek istiyorsunuz acaba?
1: Efendim benim bir şey görmek istediğim yok. Ben iş için buraya kadar
0: Vallahi bu kart iş için geçmez ama... Madem ki saati beyefendi gösterin diye buyurmuşlar, gösterelim.
1: Allah Allah.
0: Siz istemeseniz bile biz göstereceğiz, mecburuz.
1: Efendim ben öyle meraklı değilim görmeyen falan.
0: Bütün müzeyi gösterelim. Hatta yanınıza bir memur vereyim, bizzat o göstersin size. Oğlum, Kart Yaşar Bey ne isterse göster, olur mu?
2: Başüstüne derhal. Buyurun. Buyurun.
1: Ya, aman.
2: Buyurun efendim.
1: Şimdi...
2: Çok muhterem Sadık emmi. Sen bir çaresini bulup bu mektubu Ayşe kıza oku da başıma gelenleri öğrensin. Öğrensin istiyor. İhmallık ettiğini sanmasın.
3: De ki Ayşe kıza... Meraklanmasın, iki ay geçti diye.
2: Ne yapıp edip bu ay içinde bir iş tutacağım kendime gayrı. Bir de ev tuttum mu

hallarım pek bir kötü. Peki ona Sadık emmi. Günler daralıyor, gayrı zordayım. Haftaya dün dediler, beklemiyorlar gayrı. Kaçmak farz oldu bana. Kaçacağım İstanbul'a. Varıyorum yanına yaşarım, karşı çıkma.

0: Hoş geldin Ayşe.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettin köyden geldiğine.
1: İş buldun mu?
0: Hem sana hem kendime. Öyle bir radiş ki hiç sorma.

0: Nasıl, memnun musun Ayşe?
1: He, çok memnunum. Allah'a var, neme lazım.
0: Rahat mısın kız?
1: He, çok rahatım.
0: Oh, ben de öyle.

0: Ne düşünüyorsun hemşerim?
1: Nüfusum yok diye hiçbir şey almıyorlar.
0: Ben sana bir iyilik yapayım. Sen sermayesini koy yeter. Bir manav dükkanı açalım. Günde 500 lira para değil.
1: 500 mi? Hı-hı. Kız, günde 500 liraya para demeyeceğiz. Ama sermaye lazım. Gel gel.
2: İşte al.
1: Hı? Ne bu?
2: Biriktirdiğim para. 3 ayda anca bu kadar oldu.
1: Aferin sana kızı.
2: Önce nikah.
1: Elbette nikah. Hele biraz param olsun da gör. Bak nasıl kıyılırmış nikah.
0: Yo Yaşar kardeşim, bu ölümlü dünya. Ben senetsiz sepetsiz iş yapmam. Merhaba.
3: Merhaba. Buyurun efendim.
0: Ortaklık mukavelesi. Yaşar yaşamazla Salim Temiz arasında.
3: Baş üstüne. İş bu senette belirtildiği gibi sermaye peşin olarak Yaşar Yaşamaz'dan kontrat ve dükkan ruhsatı Salim Temiz adına yapılacak ve dükkandaki günlük çalışmayla cümle hisse ve kar yarı yarıya tespit edilmiş olup iş bu mukavele rızamız üzerine iki nüsa olarak tanzim edilmiştir. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
3: Buyurun efendim. Buyurun efendim.
1: Hay Allah senden razı
0: Önemi
1: olsun.
0: Önemi yok canım, bizimkisi insanlık mı?
4: Her yerde var böylesi yok. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Buyurun efendim. Hadi hadi, can pazarı bu. Evet, bu yerler orada, buyurun bey. Buyurun domatesleri. Beş sana, beş bana, beş sana, beş bana, beş sana, beş bana. Çarırı yaya yaya, sermayeye dokunmayalım değil mi ya?
1: Haklısın be, aman işi büyütelim. Her iş bu memlekette parayla dönüyor Ayşe.
5: He ya.
1: İşi büyütüyoruz. Nüfus da oldu, nikah da oldu sayık. Yürü.
4: Buyurun beyim, buyurun efendim, buyurun. Evet, evet, evet. Tamam abi, şey yapma Allah aşkına.
1: Al şunu. Veriyor musun?
0: On sana, on bana, on sana, on bana, on sana, on bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi?
1: Haklısın. İşi bir içiyoruz. İşler çok iyi gidiyor Ayşe.
5: Nikah?
1: Sermayeye daha dokunmuyoruz.
5: Ey.
1: Paraya dokunmayacağız.
5: Amanın dokunma, biriksin.
1: Bir ikinci de nikah.
5: Amanın hanım sen gel. Gel.
1: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ay da.
1: Geçmiş olsun.
0: Bizim mallar ne oldu?
1: Senin ortak paşa gönlüm ne isterse onu yaparım dedi. Aldı malları gitti.
0: Peki ama senet yapmıştık ya.
1: Nüfussuz adamın senedi mi olurmuş dedi.
2: Salim Temiz burada mı?
0: Gitti.
2: Peki ortağı Yaşar Yaşamaz nerede?
0: Benim.
2: İyi, şurayı imzala.
0: O ne o?
2: Vergi dairesinden.
0: Vergi borcumuz olan 3000 liranın bir hafta içinde ödenmesi. Hayda.
3: Bari vergiyi ödemeseydin.
0: Ben de öyle düşündüm ama dinlemediler. İşte senet burada dediler. Madem ortaksın ödeyeceksin dediler.
3: Demek ki...

0: gitti bütün para. He. Gitti ya. Olsun, biz de çalışır yeniden açarız dükkanı.
1: Açamayız. Mal sahibi kontrat istiyor. Belediye ruhsat istiyor. Bu işler için nüfus kağıdı istiyor. O da bende yok.
0: Eyvah! Beyefendi!

0: Yaşar, ben hamileyim.
1: Esa mı kız?
0: Esa ya.
1: Ey.
0: Ne eysi, hanım anlarsa kovar beni.
1: Çok be, say. Ne olacak şimdi?
0: İş tut Yaşar, oturup durma öyle.
2: Hadi vatandaş, bir gol bir lira, bir gol bir lira, Atan kazanıyor.
1: Ben kaleciyim.
3: İyi kaleci değilsen zararlı çıkarsın. Topları tutabilir misin?
1: Evelallah, sonra senin sayende.
3: Her tuttuğun top için 5 kuruş veririm sana. Her yediğin gol için de 50 kuruş alırım senden, tamam mı?
1: O niye?
3: 50 kuruşa adam sokuyoruz içeriye. Her gol içinde 1 lira veriyoruz.
1: Yani 50 kuruş zararda oluyorsun ki, o çok haklısın.
3: Ne? Sen gol yersen suç benim mi? Değil mi ya?
1: Çok doğru vallahi. Bak.
3: Ver şu ceketimi bakayım benim. Hadi şurada soyun da formayı giy.
1: Başına.
3: Alo dikkat.
2: Pek muhterem sayın vatandaşlar, müessesemiz büyük fedakarlıklara katlanaraktan sizlere meşhur ve de profesyonel Çanakkale'li Kamil Kaleci angaje etmiş bulunmaktadır.
1: Patron, benim adım Kamil Gel.
2: Evet sayın ve muhterem vatandaşlar, benim kaleme kimse gol atamaz. Pele bile bana vız gelir diyor. Meşhur ve profesyonel Çanakkale'li Kamil Kaleci.
1: Patron, benim adım Kamil Gel.
3: Ne söylenip duruyorsun be?
1: Benim adım Yaşar Yaşamaz.
3: O ne biçim isim öyle? Reklama uygun değil. Senin adın bundan sonra Kamil Kaleci.
1: Hem ben Çanakkale'li değilim.
3: Sanki sen Çanakkale'li değilsin de... Bakalım Çanakkale'liler razı mıdır senin Çanakkale'li olmana? Oluver be!
2: Evet muhterem vatandaşlar, bana gol atacak baba yiğit anasından doğmadı daha diyor. Çanakkale'li Kamil Kaleci. Çanakkale'li Kamil.
3: Hadi.
2: Oğlum Kamil Kaleci, büyük söylerim diyor. Ayağına güvenen gelir içeri, gol atar bana. Atabilirse tabii diyor. Haydi başlıyor. Ne diye çalışacaksın bu sıcakta vatandaş? Çalışma, gel. Başlıyor. 1 gol 1 lira. Akşama kadar 100 gol at, 100 lira. At golünü, çek sütünü, yor kaleyi, al parayı.
1: Vay anasını be. 3 golü değil mi? Güzel koşuyordu. 8'inde 30 topluk malıyım ki ödeşeyim, vay be. Vay anasını.
3: ...402 top atmışlar... ...361 tanesini yakalamışsın.

0: Gün için çok iyi. 18 lira 5 kuruş alacaklısın.
1: Sağ ol patron, sayende.
0: 41 gol yemişsin, tamam. 20 lira 50 kuruş vereceksin. Düş birini öbüründen, demek oluyor ki 245 kuruş borçlusun bana.

0: hem iş bul adama, hem de üste para ver.
1: Adam oldu benim borcum ne? 190 198 lira falan. Allah çok oldu be.
2: Ayşe kız bak.
3: Karnım şişiyor.
2: Sabı kız.
3: Vallahi bak. Ne eysi be, hanım duyarsa kovar beni.
0: ...215 lira oldu borcun. Kamil Kaleci.
1: Ya ben hem eşek gibi çalışıyorum... ...hem de borç alıyorum işte.
2: Ne oldu Yaşar?
1: 215 lira oldu.
2: Kimet biriktiriyorsun aferin sana.
1: Borç biriktiriyorum, borç.
2: Deme.
1: Ya ben neyimi alacak bu adam ya? Dur bakayım. Ben her gol için... ...50 kuruş borçlanıyorum patrona.
2: Yok be.
1: Ama... Her gol için 1 lira veriyor müşteriye. Bir hepsini yesem. Golilo.
0: Evet muhterem vatandaşlar. Çanakkale'li meşhur ve son derece profesyonel Kamil Kaleci bugün gene karşınızda. Gör kaleyi, çek şutunu, at golünü, al lirayı.
4: Alıyorum ifadeni Kamil. Çizdim kestaneni Kamil.
5: Yaktım çıranı Kamil.
0: Diyor ki Kamil Kaleci, evet. Bana gol atacak kabadayı daha doğmadı anasından.
6: Bastır lirayı.
1: Uçulan bakalım üç teklik de bize. Benim de 10 golüm var sepet Kamil'e.
0: Göster kendini artık Kamil Kaleci. İnip durma şu golleri. Şahlan be Çanakkale aslanı. Şahlan.
7: Alo, durun. Alo, muhterim vatandaşlar. Alo, durun. Alo. Alo, teknik bir arıza sebebiyle olaraktan. Alo, 3 numaralı kale şimdilik çalışmayacaktır.
0: Alo, Kamil Kaleci, alo, lütfen müdüriyete, alo, ziyaretçiniz var, alo, Kamil, evladım, alo, Kamil, olan Kamil.
8: Alo, gel buraya Kamil, alo.
9: Dur bakalım.
8: Bu kale çalışmıyor.
9: Nedenmiş o?
8: Çünkü çalışamaz, tatil ve yorgun.
1: Bıraksana adama, biletle girdik buraya. Şut çekeceğiz, şut.
8: Valen ne anlamaz adammışsınız siz be. Şut çekeceksiniz, öteki kaleleri çekin. Gel buraya.
0: Ulan Kamil, tamam. Alo Kamil. Bana krem mi yaptın ulan?
1: Anlamadım patron.
0: Senden ne kadar alacağım varsa hepsi helal olsun. Anamın at sütü gibi.
1: Ne oldu ki patron?
0: Ulan müflis ettirecektin beni. Daha ne olsun? 50 kuruş al 1 lira ver. 50 kuruş al 1 lira ver. Ne bu be? İşine son veriyorum senin.
1: Ama patron.
0: Numaranı da yuttum sanma.
1: Nasıl?
0: Her atılan top gol olur mu be? Allah'tan çabuk çaktım numaranı da kelek olmaktan kurtuldum. Her neyse, hadi al şu 10 kağıdı da üste. Git başımdan. Şey, yalnız...
1: Buyur patron.
0: Sakın öteki kalecilere bu numaranı açık etme. Anlarsın değil mi?
2: Cebeğim değil, hanım beni kovdu Yaşar. Hizmetçi kadın sevabına yanına aldı. Ağrılarım tuttu. Bugün yarın doğuracağım.

0: bir şey demiyorsun Yaşar?
1: Lah diyecek yüzüm mü kaldı Ayşe?
2: Nedir o arkadaş? Koy verip gitmişsin kendini.
1: Daha ne olsun? Def bir değil, bin değil.
2: Yiğidin başına her bir hal gelir. Sana bir akıl vereyim de onu yap, sonra da bana dua et. Hadi bakalım. Bir özel arabanın altına birden atıvereceksin kendini. Öyle bir araba seçeceksin ki yepyeni olacak. Son model olacak.
1: Niçin özel ve son model olacak? Ölecek olduktan sonra çöp kamyonu da olur.
2: Hay Allah, ne ölmesi, tazminat alacaksın. Yalnız kendini öyle bir usturuplu atacaksın ki az bir sıyrıkla kurtulacaksın. Araba sahibi Kalantor da mahkeme korkusundan da açacak kesenin ağzını. Aman oğlum diyecek, ne istersin? Söyle, kaç para vereyim sana?
1: Bana göre ihtiyar bu. Sağ ol. Geçiremem ben.
2: Biz bu yolda emekliye ayrılmasaydık şimdiye çoktan zengin olurduk. Gene de bir düşün ha.

0: Araba sahibi Kalantor mahkeme korkusundan açacak ki senin ağzını. Aman oğlum ne istersin diyecek. Söyle kaç para vereyim sana. Söyle kaç para vereyim sana. Kaç para vereyim söyle. Söyle kaç para vereyim. Söyle. Söyle. Söyle. Kaç para vereyim söyle. Söyle.
1: Hey, bir doktor çağırın.
2: Hele koş. Geçmiş olsun Yaşar.
3: Sağ ol Sadıkem Bey. Hoş geldin.
2: Bir ay çektin ama kurtuldun. Çok şükür yaşıyorsun ya, sen ona bak.
3: İnsan hükümet defterinde yaşamalı. Resmi makamlar sana yaşıyorsun demedikten sonra sen istediğin kadar yaşıyorum diye avundur.
4: Az daha gidiyormuşsun.
3: Olsun, tazminat alacağım.
4: Sen tazminat alamazsın ki Yaşar. Nüfusun yok, ne çabuk unuttun.
3: Sahi ya, nüfus. Hepten unutmuştum onu. Oğlan mı kız?
4: Oğlan.
2: Adı ne olacak bunun?
3: Hayati.
4: Ne demeye geliyor?
2: Yaşar gibi bir şey ha.
3: Yok, benim gibi olmayacak o.
4: Yaşar, buna nüfus çıkartacak.
3: Tabii çıkartacağız. Memlekete döneceğiz.
2: Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Çocuğun babası kim?
3: Benim. Nüfus kağıdı çıkartacağız da.
2: Yaşar diye dilekçe vermişsin babası olarak.
3: Evet.
2: Allah Allah. Allah Allah. Olmaz.
5: Nasıl olmaz?
2: Sen bu çocuğun babası olamazsın.
3: Neden olamıyormuşum?
5: Senin çocuğun olamaz.
3: Hayda.
5: Nerede evrak kayıt numarası?
2: Buyurun burada.
5: Gel.
3: Gelim.
5: Bakalım. Acele yok, acele yok. Doğru.

0: Bak ne diyor defter?
1: Ne diyor?
0: Yaşar adında biri yaşamıyor diyor.
2: Yaşar 1915'te Çanakkale'de şehit olmuş.
1: Hey yarabbim, etmeyin memur beyler. Bu eski bir yanlışlık. İşte ben Yaşar'ım.
0: Ben de şahidim.
1: Ne de kazık gibi ortadayım.
0: Olamaz efendim, olamaz.
1: Etme müdür bey, nasıl benim çocuğum olmazmış? Bunu sen mi bilirsin, ben mi bilirim?
0: Bunu ne sen bilebilirsin ne de ben. Defter bilir defter.
1: Ne biçim defterdir ki bu, doğmadan şehit eder beni.
0: Çok yaşa Yaşar.
1: Seni gör.
0: Efendi, efendi, bağırma.
2: Bağırma.
0: Kayıt böyle gösteriyor.
2: Kayıt bu, kayıt.
0: Bak işte burada. Çocuğun babası 55 yıl önce şehit düşmüş.
1: Bu ne biçim iş? Bu ne biçim kayıt? 30 yıldır Yaşar'ım, yaşadığımı ispat edemem.
0: Yavaş konuş. Burası devlet dairesi.
1: Okula gideceğim, sen ölüsün derler. Askeri alacaklar, sen yaşıyorsun derler. Miras alacağım, sen ölüsün, ölüye miras düşmez derler. Vergi alacaklar, yahu ben ölüyüm derim, hayır yaşıyorsun derler.
0: Burası resmi daire, siz bana bağıramazsınız.
1: Yaşıyorsan bırakın da çalışayım, iş bulurum olmaz, ölü çalışmaz, sen şehitsin derler.
0: Evlenmek ister şehit, evlenmez derler.
1: Nedir bu başıma gelen? Ne yapacağım be?
0: Bana ne yaparsa yap, ben sana soruyorum ya, ne yapayım?
1: Hay nüfuslar!

0: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
1: Babanızın yeni avukatı Kemal.
2: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
1: Teşekkür ederim.
2: Baba, babacığım, kaçırdılar beni.
3: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk tarif et.
1: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
2: Babacığım,
3: kızım, evladım.
2: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
4: Para nerede dedim?
2: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
5: Söyle, ne istiyorsun?
1: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
2: Hadi baba! Durma! Çek tedi!
5: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
6: Bebek yüzlü, birazdan TV4'te.
7: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
7: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim küpür küpür.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
16: Yeni Disk Double ile tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
17: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni...

0: Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
0: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim küpür küpür.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
13: İyi ki doğdun Kahraman.
14: Nice senelere Kahraman.
12: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
15: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
12: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
16: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
17: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
12: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
18: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
19: Küçük sevgilinden ne haber? Bugün ona ayakkabı almaya gidecek. Beni okulda bekliyor. Çok iyi.
7: Sonra birden düştü Tayfun.
3: İngiltere'de bir hastane beyin ameliyatında yüzlerce kişiyi kurtardı.
19: Çaresi para, para, para.
2: İstanbul'un demir kralı yetimhaneleri geziyor.
19: Annen nerede diye sorarlarsa bilmiyorum diyeceksin.
4: Kötü bir kadın o. Bana dilencilik yaptırmak istiyor. Ondan kaçtım bir kere, kaçtım.
5: Çocuk sevgine inanırım Hakan. Onları hiçbir genç kıza değişmeyeceğini de bilirim.
10: Hastane çocuğun anne veya babasının yazılı izni olmadan ameliyatı yapmayacakmış.
19: Anneciğim! Defol dedim sana, defol!
4: Sokağa atmadı beni. Sandala bile kendisi bindirdi. Git o eve. Seni evlatlık alacaklar, ameliyat ettirecekler dedi.
10: Ne dedin?
2: Azat Kuşu yarın 16.15'te TV4'te.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
15: Ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: 5 yıldır hep seninle. Garanti.
1: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
2: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
1: Tekne.
3: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
2: Ya Faruk, tamam hallederiz.
3: Dost.
2: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
3: Oh.
2: Oh tabii.
4: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
11: İyice bozulup ağzıma geleni demişim. Ne söyledim hiç bilmiyorum.

0: Ora.
1: Sonrası yedik cezayı, geldik buraya. Ya yedik cezayı, geldik buraya.

0: Sakın korkmayın. Kötü bir niyetim yok. Saklanmam lazım da onun için geldim. Durumum kötü. Hasta mı?
1: Öldü.
0: Ha? Yok be.

Biz arabadan inemeyiz ahbap. Size yardım edeceğim diye polislere enselenmek işime gelmez. Şu bebeğin hatırına araba bile çaldık be.

0: Birkaçı arıyoruz. Buralarda rastlamış olabilirsin.
1: Bu bize yardım eden adam. Orada. Görmüyor musun komiser amca?
2: Vay! Beni yakalatacak.
1: İşte arabadaki.
0: Peşine düşün çabuk.
1: Kardeşlerim arabadaydı.

0: Ne hazırlıyor bu çocuk? Ne oluyor senin?
1: Kız kardeşim.
0: Bacağı kırılmış ulan bunun. Ömrü billah sakat kalabilir. Annene babana söyle, çaresine baksınlar.
2: Sabıkası yok. 26 yaşında. Adı Murat. Soyadı bilinmiyor. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bir tilki kadar kurnaz. Şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Zengin kızların bulunduğu her yerde hazır ve nazır. 2 dakikada kılık değiştirip avukat, tüccar, doktor ve profesör olabiliyor. Gözüne kestirdiği bir milyoner kızını tavlıyor ve bir eve kapanıyor. Ta ki kızın babası fidye verene kadar.
3: Fidyeyi alırken suçüstü yapabiliriz komiserim.
2: Parayı bebek yüzlü almıyor ki. İşin içinde başkaları da var.
3: Kimler?
2: Kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama bebek yüzlüğü yem olarak kullanan hoca bir grup var perde arkasında.
3: Anladığıma göre onları bulmak bana kalıyor.
2: Yaşlandım. Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Ama öyle bir suçüstü yapmalısın ki en azından 20 yıl yatsınlar.

Sıkı dur bebek yüzlü. Geliyorum.

0: Hoş geldiniz. Babanızın yeni avukatı Kemal. Size eve kadar refakat görevini aldığım için memnunum.
1: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
0: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Benim de bir takım davalarıma bakar mısınız? Aa,
0: tabii. Bütün davalarınıza bakarım.
1: Niye durduk burada?
2: Babanızın evine geldik küçük hanım.
1: Çıldırdınız mı siz? Bu dağ başında ne işim var benim?
0: İçeride öğrenirsin güzelim. Hadi yürü bakalım, gel bakalım.
1: Beni evime götürün! Beni evime götürün, anladınız mı?
0: Tamam, götürürüz, sen gel bakalım. Telaşlanma yavrum, sakin ol.
1: Beni evime götürün! Bırakın!
3: Hep böyle sert davran.

0: Sanırsın bu canım kızlara. Çenesini zedeleyeceksin zavallının.
1: Devamlı havyar yedikleri için çeneleri kuvvetlidir bunların.
0: Sakin ol kızım. Bebek yüzlü dostumuz babanı ziyaret edip gelene kadar bize misafir olacaksın güzelim.

0: Ne biliyorsun bakalım?
1: Ayağı kırık bir bebekle sokaklarda ekmek direnen bir çocuğun neler hissettiğini biliyorum. İnsan 100 gram zeytin için kaç kapıdan kovulabilir onu biliyorum. Sonra demirin tonu kaç lira onu biliyorum. Tonlarca demiri aylarca sakladıktan sonra 10 misline satarlar. Onu da biliyorum. Gördün ya, kültürüm pek zayıf sayılmaz.
0: Ticaret serbesttir.
1: Tabii serbesttir. Bir odalık ev yapmak için çırpınan garibanların sırtından geçen ay 10 milyon vurmuşsun.
0: Kanunsuz iş yapmıyorum ki.
1: Ben de. Yakalanıncaya kadar hiçbir iş kanunsuz değildir.
0: Hadi be, şimdi görürsün hareket senenin ne olduğunu sen.
1: Polise telefon etmeden kızınla konuşmak istemez misin?
0: Kızım mı? Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma?
1: Ben Murat. Verin telefona da şu herif kızıyla konuşsun.
2: Aa! Al bakalım, bey baban gözlerinden öpecekmiş.
3: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
0: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Tarifesi bendedir. Yarın 9'da parayı isterim. Bırakacağın yeri telefonla söyleyecekler sana. Polise gidersen hem kızından hem de depondaki demirlerden olursun. Kim bilir, belki de kazara hapse girersin.
3: Birini mi bekliyorsun abi?
1: Hissemi bekliyorum. Parayı çoktan almış olmalılar.
3: Bu işleri ne zaman bırakacaksın abi? Sokağa her çıkışında ölüm haberini getirecekler diye yüreğim titriyor.
1: Bu işi bıraktım bile Selma. Hissemi alayım, çekip gideceğim buralardan.
3: Ben açarım.

0: Murat abimin hissesini gönderdi patron.
1: Kolay oldu mu?
0: Sorma abi, herif jet hızıyla getirdi paraları. Al, bu da senin hissenmiş. Patron gönderdi.

0: Adı Tülin. Babası yedek parti kara borsasından 20 milyon vurmuş.
1: Desene patron, bizim bebek yüzlüğe iş düşüyor gene.
2: Geç kaldınız.

0: Bebek yüzlü öldü artık. Bu parayla çalışacak başka bir bebek yüzü bulursunuz.
1: Az mı buluyorsun parayı?
0: Sana milyon kazandırıyorum.
1: Mecbursun. Kucağında ayağı kırılmış 6 aylık bir bebekle kapımın önünde açlıktan bayıldığın zaman 10 yaşındaydın. Tam 15 yıldır seni de besliyorum, kız kardeşin de. Koltuk değneklerini bile ben yaptırdım.
0: 15 yıl senin için çalıştım. İşin tehlikelisini ben yaptım. Sen milyoner hayatı yaşadın. Sömürülmekten bıktım. Yetti artık. Gidiyorum.
1: Bir daha gidiyorum dediğini duyarsam... Bırak!
0: Gidiyorum.
1: Seni durduramayacaksak gideceksin tabii. Yolun açık olsun.

0: Yalvarırım yeter.
1: Sen karışma. Gidecekmiş Ergele. Senin iliğini kurutana kadar emmeden bırakır mıyım ulan? 15 yıllık hizmetimin karşılığını almadan bırakır mıyım?

Baban yaptı bunu. Al abini git buralardan. Bir gün bu pis işlerin ortasında öldürecekler onu. Babamı tanırım ben. Abim bana melek gibi biri derdi senin için hep. Öyle zannediyorum ki haklıymış. Beni meleğe mi benzetirdi? Kendine geldiği zaman ona de ki... meleğe benzettiğin bu insan... yıllardır seviyor seni de. Çok seviyor de. Ama hayır! Hiçbir şey söyleme! Nasıl olsa çekip çıkaramaz beni bu çirkef yerden! Sevdiğimi bilmese daha iyi!

0: Gidelim buralardan abi. Bir gün senin mezarının başında ağlamak istemiyorum.
1: Kızın adı Tülin. 20 milyonluk bir babanın tek kızı. Bu benim son işim olacak. Kendi hesabımı yapacağım ilk ve son işim.
0: Abi!
1: Bir gece içinde 1 milyon kaldırmak işten bile değil. Düşün, 1 milyon.
0: O zaman, ne bileyim ben, bir amel...

0: Tabii düzelir. Gider koca bir çiftlik alırız. Yemyeşil çayırlarda küçük beyaz kuzuların ağzını öperek uyanırız. Hiç yaşamadığımız gençliğimizi yaşarız.
1: Ben güvercinlerle balık beslemek isterim abi. Hem ne bileyim, ben belki hani ayağım düzelince belki evlenirim de. Belki çocuklarım da olur.
0: Bana dayı diye bağırırlar. Onlara kapan yapmayı öğretirim.
1: Senin de çocukların olur.
0: Tabii olur. Beni gerçekten seven bir kız bulursan.

0: Hoş geldiniz Tülin Hanım, buyurun emredin.
1: Geniş kenarlı bir şapka istiyorum.
0: Hay hay efendim, buyurun.
1: Evet, hiç de fena değil.
0: Çok yakıştı size.
1: Şey, kenarı pek dar değil mi?
0: Biz size hiç kötü mal verir miyiz? Bakın bu nasıl?

0: Doktoruna ağlıyorum. Faturayı babama gönderirsiniz.
1: Emredersiniz Tülin Hanım. Güle güle efendim.
0: Zevk sahibisin. Güzel bir şapka almama yardım ettin.
2: Başka türlü de yardım edebilirim.
0: Öyle mi? Senin kadar yakışıklı birinden hiç yardım almadım.
2: Ben de senin gibi güzelden yardım almadım.
0: Arabam orada.
2: Buyurun gidelim. İsterseniz ben kullanayım. Yolları tarif etmekten daha kolaydır.
0: Tabii, buyurun. Buyurun.

0: Senin gibi bir erkeği daha önce tanımadığım için çok talihsizim.
1: Doğru. Herkesin başına böyle devlet kuşu konmaz.
2: Bu kız olduğundan emin misin?
3: Öyle bir pilci 20 yıl görmesem unutmam patron. Senin bebek yüzlü boş durmuyor. Tereyağından kıl çeker gibi arakladı kızı.
2: Belki de milyonu kendisi vurmak istiyor.
4: Bırakalım vursun. Biz de azra konarız. Hem artık işi bitsin bebek yüzlünün.
5: Bir milyon mu?
6: Oo, çıldırdınız mı siz? Kimsiniz? Nereden telefon ediyorsunuz?
1: Cennetteyim. Tülin adında bir...

0: Kızım, kızım nerede?
1: 10 dakika sonra yanında olacak. Hadi arabana dön, hadi!
0: Peki, peki, gidiyorum.

0: Al, iki tren bileti. İlk tren yarım saat sonra kalkıyor. Çabuk istasyona git, beni bekle. Tren kalkmadan geleceğim.
1: Ya gelmez? Gelmezse?
0: O zaman eve dön. Kucağındakine sahip ol. İyi sakla onu. Unutma, çiftliğimizin parası.
1: Abi.
0: Hadi. Boşuna uğraşma, zaten ayrılık saati geldi. Sevgili pelerin seni bekliyor.
1: Seni pis serseri seni!
0: Hadi, dırlanma! Hadi tüy bakalım!
1: Arabamın anahtarlarını ver, ver diyorum sana!
0: Arabam bana lazım, sen babanın arabasına bin, hadi!
2: Kızım, evladım! Hadi geç! Çabuk çek!
1: Murat! Etrafın sarılı, vuracaklar seni!
0: Baban mı?
1: Yaptığın işi biliyorlar, parayı almaya geldiler.
0: Para yok!
1: Biliyorsun, 15 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Senin ölmeni istemiyorum Murat. Ver parayı şunlara. Bulamayacaksın.
0: Tam babanın kızı gibi konuşuyorsun.

Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini. Hiç kimse tek başına kuvvetli değildir. Unutma.

Bana emanet ettiğin bebeğe bakamadım anne. Önce onu yaşatmak için çırpındım, sonra da mutlu etmek için. Bağışla beni anne. İkisini de doğru dürüst beceremedim. En sonunda senden 20 adım ötede onu da

0: Ne işi var bu adamın mezarın başında?
1: İnsan annesinin mezarını ziyarete gelmez mi evlat?
0: Annesi.

0: azlık kullanmadan sigara içemeyen birini arıyorum.
1: Polis! Polis!
0: Bir de size bu paraları veren cömert patronunuzu arıyorum. Konuş!
2: Nerede olduklarını bilmiyorum bebek yüzlü. İnan bana!
0: Kim bilir?
2: Saklanıyor senden tabii. Bulamazsın onu.
0: Kim biliyor yerini?
2: İhsan bilir. Bir insan bilir. Dağ köşkünde.

0: Kimsin? Ne istiyorsun?
1: Dudağındaki ruşun sahibini arıyorum. Bebek yüzlüğü.
0: Acele etmezsen ömrün oldukça ararsın polis efendi. Dağ köşküne gitti.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ve haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa, Demet Hanım.
1: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
0: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
8: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsın?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: iyi iş yapıyor mu?
1: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
2: Kar gibi beyaz.
0: Kaz da kaptan!
3: Doktor amca, bu beni dövdü.
4: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
5: Televizyonda uzay yolları.
4: Sus bakayım.
2: Ocak ileri gideceğiz biliyorsun.
4: Dışarı çıkmak istemiyorum.
1: Gönül soracaktım.
4: Bu kabusu da unutacaksın.
2: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
6: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
4: Memnun olurum.
2: Böyle konuşursan anlaşamayız.
0: Anlaşmak isteyen kim?
6: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
4: Sığınacak bir insan.
7: O kadın yarın 18'de TV4'te.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Wow, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. EFLT.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
13: Bakın,

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
4: Yıldır hep seninle.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: 1 litre altın hasat sızma zeytinyağı 279 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimes Cool Mix.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
16: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
19: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Gün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
1: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Bağcılar'ın dondurması Oando. Oando.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
8: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
9: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
10: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
11: Tekne.
10: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
9: Ya Faruk tamam, hallederiz.
10: Dostum.
9: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
10: Oh,
9: oh tabii.
12: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın, kafanız rahat etsin.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abaküs.
22: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Ne istiyorsun? Yemin ederim suçum yok benim.
1: Dair nerede?
0: Bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Hayır, hayır. Yapma.
1: Elim yanmadan atarım kibriti.
0: Kızının, sadece kızının yerini biliyorum. Kızı okula gidip geliyor. Muhafızı da Giray.
1: Ağzını kaybeden Giray mı?
0: Evet.
1: Islak ıslak sigara içme sakın. Saatine dokunur.

0: Babam bu gece de gelmeyecek mi?
1: Bu gece de, başka gecelerde. Bazı şeyler unutulana kadar saklanması gerekiyor. Ben muhafızınız oldukça rahat uyuyabilirsiniz Zehra Hanım.
2: Bunu mu arıyorsun?
3: Kimsin sen?
2: Size masal anlatmaya geldim.
0: Murat'ın sesi bu.
1: Bebek yüzlüğü! Hoşlanmam saklan baştan! Söyle, ne istiyorsun?
2: Kan! Kız kardeşimin kanını istiyorum.

sorduğu babana sor. Daha 3 gün önce senin gibi nefes alan, konuşan pırıl pırıl bir kız vardı. Bir tahta parçasına dayanarak yaşıyordu. Küçücük bir dünyası, küçücük dünyasında onu mutlu edecek tek bir umudu vardı. Anne olmak. Günün birinde anne olacaktı. Minik bir bebeğin sıcaklığını duymak için yaşıyordu. Yaşamıyor şimdi. Bir sürü çirkin nefesleriyle kirlettiler onu. Dünyasını kararttılar. Beğendin mi bu masalı?

0: 16 yaşındaydı. 16'sında Mutluluğa Hasret küçücük bir çocuktu.
1: Silahsızım.
0: Ben de.

Oh!

Korkudan kadın gibi saklanan baban peşinden gelecektir, merak etme.

0: Farkıyor musun?
1: Kız kardeşinin acısına saygı duyuyorum.
2: Hayret! Tahir gibi bir canavarın kızının ağzından saygı lafı işitmek. Korkma! Baban gibi sütü bozuk değilim. Seni sadece yem olarak kullanacağım. Baban seni almaya gelene kadar misafirimsin. Onun için ayırdığım birkaç kurşunum var da.

0: Bu ne telaş dostum? Randevuna geç mi kaldın yoksa?
1: Ben mi? Randevu mu? Yok be abi, sinemaya gidiyordum vallahi.
0: Filmin adı Bebek Yüzlü olmasın sakın.
1: Bebek Yüzlü mü? O da kim?
0: Cinayet suçuyla aranan yakışıklı bir. Senin de iyi dostum. Neyse, sen sinemana geç kalma.
2: Sen de suçlusun. Babamın kirli işlerine alet oluyordun.
3: Bizi büyüttü diye minnet borcumuzu ödemeye çalışıyordum. Beni maşa gibi kullandığını öğrenene kadar en güzel 15 yılım gitti.
2: Onu öldürünce kaybettiğin yıllar geri gelecek mi?
3: Geri gelmese de olur. Nasıl olsa kazanacağım hiçbir şey kalmadı hayatta.

0: Buldun mu Tahir'i?
1: En iyi üç adamıyla yola çıktı bile. Yola başkaları da çıktı.
0: Kim?
1: Polisler. Bana kalırsa Tahir'i bekleyecek vaktin yok. Cinayet suçundan aranıyorsun.
0: Bekleyeceğim.
2: Murat.
0: Her şey bitti artık.
1: Aptallığı bırak. Bu yol mahzenlerden rıhtıma gider. Su ve bataktır ötesi. Hadi.
0: Bekleyeceğim.
1: Arkadaşımın şilesi sabaha karşı yola çıkıyor. Rıhtında bir motor bekleyecek seni. Durma, başka çaren yok.
2: Unut şu fiilini, hayatını düşün.
1: Ölümün Selma'yı geri getireceksin, beraber ölelim.
0: Kardeşimi bu kadar ucuza mı bırakacağım? Onu ellerimle toprağa sokup bir korkak gibi kaçacak mıyım? Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmez misin?
1: Bizim gibi sokaklarda büyüyen insanların sevmeye hakları yoktur. Kardeşlerini bilin.
2: Murat, çılgınlık etme. Hayatın ortada, geliyorlar. Durma, kaç, kaç.
1: Biz oyalarız onları, fırla. Hadi diyorum sana.
0: Sen kalacaksın.
2: Ben de geleyim. Ben olursam kurşun sıkmazlar sana.
0: Ölmemi istemiyorsun. Niçin?
2: Çünkü... kendimi bildiğim günden beri... seni seviyorum. Ne olur Murat. Hiç olmazsa motora bininceye kadar yanında kalayım.

0: Nerede?
1: Kaçtı. Ana kapıdan. Az önce. Ama daha sokağa çıkmamıştır.
0: Sen kal, bu ite bekçilik edeceksin. Yürü! Gel şuradan!
1: Sigara içer misin?
0: Eyvallah!

Boş ver be arkadaşım. Yaşasan ne fark edecek sanki? Hiç buradan daha güzel yerler görmedim ki zaten. Hadi git sen. Hadi. Kardeşinle hayal ettiğin çiftliği kuracaksın. Söz vermiştin.

هدي المراكب.

0: Irene.
1: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
2: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
1: Senin kötülüklerine perde olmaktan iyidir ölmek!

Zehra! Kızım! Aklını başına topla! Babanım ben!

0: Motora kestirmeden bir yol var Zehra. Vedalaşmaya zaman yok herhalde. Hadi eyvallah. Hoşça kal.
1: Murat!
2: Attığın kurşunu pahalı ödeteceğim sana.

0: Bir gün dönüp beni de alacağını bilsem, ömrüm oldukça beklerdim.
1: Söz veriyorum, bir gün dönüp alacağım seni.

sakın. İpleri sıkı tutun. Seni yavaş yavaş indireceğim aşağı.

Ha ha ha ha ha ha!

0: gitsin. Ne olur bırak. Seviyorum onu.
1: Betonun üstüne yapıştıracağım. Kopyasını çıkartacağım.
0: Ne olur bırak babacığım, yalvarırım.
1: Ben çekil başımdan, defol.
0: Bırak gitsin.
1: Defol be. Çekil kız başımdan. Kadaya sokma beni Zehra.
0: Ne olur baba.
1: Ol, bırak beni!
0: Ne olur! Seviyorum!

0: Seni ömrüm oldukça unutmayacağım.
1: Kimsesiz bir kız hatırlanmaz Murat. Güle güle. Kurtuldun artık, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Düşünüyorum da, acaba iki kişi sığmaz mı bu dünyaya? Belki o çiftliği birlikte kurardık.
2: Bebek yüzlü.
0: Dur. Abim o benim.
1: Öyleyse yardım etsin sana.
0: Çok geç. İp koptu artık.
2: İndir silahını bebek yüzlü. Yoksa ateş edeceğim.
0: Sakın sen ateş etme Turgut. Beni biri vuracaksa o sen olma sakın.
2: Öyleyse indir silahını. Ver.

0: Ölmeyeceksin değil mi? Ölmeyeceksin!
1: Beni öyle biri vurdu ki... istesem de yaşayamam artık.

0: Başından beri sana yardım etmek istedim bebek yüzlü. Bilmiyorum neden ama istedim.
1: Ben biliyorum. Ama söylemek için geç kaldım. Her şey için geç kaldım.
2: Yardım et ona. Daha vakit varken yardım et. Çünkü o...
3: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
4: Aman o nasıl söz memur bey?
3: Kayıtta ölü gözüküyor.
5: Neye okula gelmiyor Yaşar?
6: Ben yaşamıyorum ki Ayşe.
4: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
7: Allah senden razı olsun komutanım.
8: Yaşar yaşaması künyesi olmadığı için terhis edemiyoruz komutanım. Askerliğini yaptığına dair bir belge verin, elle salın çocuğu.
3: Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da senden alacaklar.
4: Hepsi tamam mı?
7: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladı.
3: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
7: Hayda. Mahkemeye başvuracağım.
3: Yaşıyor bu Yaşar.
7: İyi ettin kendin geldiğine.
9: 10 sana, 10 bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi?
7: Benim gibi olmayacak o.
5: Yaşar, buna nüfus çıkartacak.
3: Sen bu çocuğun babası olamazsın.
10: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Birazdan TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien. Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. Uçarsın bu
8: fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Ajet. Tam da leyslik. Sevince.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Küçük sevgilinden ne haber? Bugün ona ayakkabı almaya gidecek. Beni okulda bekliyor. Çok iyi.
14: Sonra birden düştü Tayfun.
15: İngiltere'de bir hastane beyin ameliyatında yüzlerce kişiyi kurtardı.
13: Çaresi para, para, para.
16: İstanbul'un demir kralı yetimhaneleri geziyor.
13: Annen nerede diye sorarlarsa bilmiyorum diyeceksin.
14: Kötü bir kadın o. Bana dilencilik yaptırmak istiyor. Ondan kaçtım bir kere, kaçtım.
17: Çocuk sevgine inanırım Hakan. Onları hiçbir genç kıza değişmeyeceğini de bilirim.
18: Hastane çocuğun anne veya babasının yazılı izni olmadan ameliyatı yapmayacakmış.
13: Anneciğim! Hadi defol dedim sana, defol!
14: Sokağa atmadı beni. Sandala bile kendisi bindirdi. Git o eve. Seni evlatlık alacaklar, ameliyat ettirecekler dedi.
18: Ne dedi?
19: Azat Kuşu yarın 16.15'te TV4'te.
20: Balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
21: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
22: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
23: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
24: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
25: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
26: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini...

0: hemşerilerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal çamlıca gazoz.
3: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan Volcano. Sosuyla Algida Volcano.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa. Yaşanacak. Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
14: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
13: Her adımda yeni bir mekan.
14: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
13: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
14: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
13: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
14: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
13: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
15: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Bugün burada uyuyamayacağız.
17: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
18: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
20: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
21: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira. Garanti
22: bedeli. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
23: Her şeyi

0: Teknenin ödediğin o bir hafta.
1: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
2: Tekne.
1: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
0: Ya Faruk tamam, hallederiz.
1: Dost.
2: Harca bölüştürle.
0: Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
2: Oh.
0: Oh tabii.
3: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.

0: Hadi Allah turta atar.
1: Sağ ol. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
1: Yatağın yorganın yok mu?
2: Yok.
1: Suçun ne?
2: Hiç.
1: Adın ne?
2: Yaşar.
3: Soyadın yok mu?
2: Yaşamaz.
1: Ne biçim soyadı bu?
2: Aslına bakarsan yaşamıyorum ben. Şimdi beni burada görüyorsunuz ya. İnanmayın. Gerçekte yokum yani.
1: Nasıl yani?
2: Yaşamadığımı ilkin 9 yaşında anladım. Bir gün tuttu elimden babam. O kolayı yazdırmaya başladı.

0: Ver bakalım şu delikanlı nüfusunu Reşide.
1: Yitirdik müdür bey. Benimkiyle idare etsek olmaz mı?
0: Olmaz. Hemen çıkartıver nüfusunu. Kasabaya in. 5 dakikalık bir iş bu. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.

0: Allah Allah. Allah Allah. Sen kime nüfus kağıdı istiyorsun yahu?
1: Oğlum Yaşar'a. Okula yazdıracağım. Daha önce aldığımızı yitirdik de.
0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Ne oldu ki bey?
0: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
1: Aman o nasıl söz memur bey?
0: Kayıtta ölü gözüküyor. Biz ölüye nüfus veremeyiz.
1: Etme memur bey, işte benim oğlan yanımda.
0: Bu defter yalan söylemez.
1: Aman derim efendiler, bir daha bakın şu sizin deftere. Bu bizim oğlan nerede ölmüş?
0: Ha işte efendim. Birinci Dünya Savaşı'nda asker alınmış bu Yaşar. 1915'te de şehit düşmüş.
1: Yahu evlendiğim gün çocuğum olsa 1915'te 4 yaşında olur. Nasıl askere gider 4 yaşındaki çocuk? Ha bir de şehit olmuş ha. İyi vallahi.
2: İş şimdi anlaşıldı. Senin oğlun merhum Yaşar 1896'da doğmuş demek. 1915'te şehit düştüğünde 19 yaşındaymış.
1: Tövbe. Ya ben kaçta doğmuşum efendi? Bir de ona bakıver.
2: İşte sen 1897'de doğmuşsun.
1: Yani ben sizin deftere göre benim oğlandan bir yıl sonra doğmuşum öyle mi?
2: Vallahi biz defterin yalancısıyız.
1: İşte müdür bey görüyorsun Yaşar bu. Oğlum yani. Lakin memur efendiler ille öldü diyorlar. Hem nasıl olur da ben oğlumdan bir yıl sonra doğarım.
2: Bak evlendiğin zaman aldığın kadın senden yaşlı olur. Üstelik durdur bu kadın. Senden evvelki kocasından Yaşar adında bir de oğlu vardır. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Bak senin üvey oğlun merhum Yaşar senden bir yaş büyük gözükür. Ama gene de sen kayıtta onun babası gözüküyorsundur.
1: Peki bu benim karım olacak Hacer kaç yaşındaki bu kadar işi becerebilmiş?
2: Bekir kızı Hacer, doğum tarihi 1904.
1: Demek bizim karı oğlumdan yani oğlum Yaşar anasından 8 yıl önce doğmuş. Bizim karı bana 7 yaşında varmış ha. Üstelik de dul. Ağlama ulan bir tane çarparım ha. Geç be. Hükümet okuluna gitmeyi ver sen de. Yürü. Davut hocanın içine geç.
3: Neye okula gelmiyorsun Yaşar?
4: Ben yaşamıyorum ki Ayşe.
3: Neye babamdan istemiyorsun beni Yaşar?
5: Babam askerden sonra diyor Ayşe.
3: Ne duruyorsun öyleyse geçsene askere. Akranların çoktan döndü.
5: Almıyorlar ki. Nüfusun yokmuş.
6: Seninkiyle Recep'in Ayşe iyice yangın birbirlerine. Uzatmadan biçiver şu kızın başlığını.
1: Yaşarım hem bileklidir hem yüreklidir. Yol yordam bilir. Ben yüzeydiğim kızını istedim. Sen vermezsen gönlün hoş olan.
7: Kızım Ayşe çoğu bilmez, azarlık demez. Eli ergin, ayağı tezdir.
1: Söyle bakalım, daha ne istersin sümüklü kızın için? Şu komşular hürmetine.
7: Sen ne verirsin senin kızımla hayta gezen oğlum hürmetine? Hadi Recep, uzatma söyle. 30.000 isterim.
1: O 30'u 20 ederim.
7: Avradın kızıma ne eletecek derim.
1: Bir beşi bir yerde verdi derim.
7: 6 istedim, hel demelik.
1: Son 2 dedim.
7: 4'ten aşağı çekmem.
6: 3 dedim kestim, peşinat yarım, gerisi taksi.
8: Hepim. Reşit oğlu yaşar yaşamaz.
5: Buyur kardeş, benim.
9: Canım anladık, tamam. Nüfusun yokmuş demek. Ama okul başka, askerlik başka. Vatan vazifesinden kaçılır mı hiç?
5: Aman komutanım, benim askerden kaçtığım yok. Keşke alsalar da yaşadığımı anlasam.
9: Biz burada nüfus kağıdı yoktur. Sonradan alınacak diye bir zabıt tutar, şubeye göndeririz.
1: Sayenizde oğlanın da yaşadığı anlaşılır böylece.
9: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
5: Allah senden razı olsun komutanım.

0: Sa zon sa zon sa 1-2-3-4 1-2-3-4
1: Beşi doğulu yaşayan yaşamasın nüfusu olmadığından kütükteki kaydının ivedilikle gönderilmesine.
0: 1-2-3-4 1-2-3-4 sul sul.
2: Reşit Oğlu Yaşar Yaşamaz'ın istenen kaydı ilişkide sunulmuş olup
0: 1-2-3-4, 1-2-3-4, sol.
2: Reşit Oğlu Yaşar Yaşamaz 1935 yılında askerliğini yaparken Dersim harekatı sırasında şehit düşmüş.
0: Sol sağ, sol sağ, sol.
3: Yaşar Yaşamaz'ı künyesi olmadığı için terhis edemiyoruz komutanım.
4: Olur mu hiç öyle şey? Askerliğini yaptığına dair bir belge verin, eline salın çocuğu.
5: Mektubum geçti mi eline?
6: He.
5: Başın sağ olsun.
6: Sağ ol. Bir babam kalmıştı hayatta Sadık emmi. O da gitti, sipsivri kaldık ortada.
5: Ne biçim laf o Yaşar? Biz varız ya.
6: Sağ olasın.
7: Tahsildar aradı seni. Tam 3 sefer. Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da... senden alacaklar. Değil mi?
5: Az bir şey zaten.
6: Ne vergisi Recep emmi? Ben ölmüşüm bir kere. Hem ne bir keresi? 2 kere ölmüşüm. Çanakkale'de ölmüşüm. Dersim'de ölmüşüm. Ben yaşamıyorum ki.
7: Madem yaşamıyorsun... miras da düşmez sana.
5: Eğer vergiyi ödemezsen 5 kuruş alamazsın.
6: Ya sahi ya, miras da var.
7: Bizim Ayşe kızın başlık taksidi de var.
6: Ya haklısın Recep emmi.
5: Hadi bakalım öyleyse. Yarın doğru kasabaya.
6: Yarın kasabaya gidiyorum Ayşe. Babamın vergi borcunu ödeyip mirası alacağım. He. Bilemedin en çok 3 haftaya kadar buradayım.
8: Ya düğün, o ne zaman?
6: Sadık emmi de nikah işini yürütecek.

0: Babamın vergi borcunu bir tamam ödedim memur bey. Sıra geldi benim nüfus işine.
1: Hadi bakalım.
0: Çok şükür çıktı onaydan.
1: Hadi bakalım.
0: Artık alacağım şu parayı.
1: İnşallah.
0: Bir senin imzana kaldı.
1: Çok kolay canım. Hepsi tamam mı?
0: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladık.
1: İyi. Ver bakayım şunları bana. Kaydı var. Eski senet o da var. Bakanlığın onayı o da var. Cevap da gelmiş. İyi. Özel dosya numarası yok.
0: Peki ne yapacağım ben şimdi?
1: Sen bu parayı bugün akşama kadar aldın. Yoksa yandı.
0: Peki yanar mı para?
1: Yanmaz. Duyuna kalır. Keşke yansa. O zaman umudun da kalmaz. Bu öyle değil ki. İşin yoksa alacağım diye uğraş dur.
0: Eyvah, peki ne olacak şimdi?
1: Dur. Şimdi saat 10. Hemen koş numarayı al, bana getir de işin bitsin.
0: Peki.
1: Bankalar kapanmadan paranı al.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Sağ olasın.
1: Hadi oğlum, hadi.
0: Dur, bak bir dakika. Dur bir dakika. Dolmuş mu bay şoför, saman pazarı?
2: Buyur atla.
0: Kapı açılmıyor.
2: Sola kıvır, sola.
0: Geç.
2: İyice kıvır, iyice.
0: Kıvırmıyor.
2: Sola kıvır, sola.
0: Kıvırmıyor kardeşim.
2: Sola ya, sola. Sen askerlik yapmadın mı hiç be? Bak işte böyle ha. İşte o kadar.
0: Sağ olasın.
2: Ne zerzavatlar var şu dünyada be.
1: Haklısın. Daha sağını solunu öğrenmemişler.
2: İşin yoksa her yolcuya anlat teker teker, anladın mı? Ya o kapı bu be.
0: Ya, hakkınız var. Affedersiniz. Acelemde şaşırdım herhalde.
1: Yok oğlum. Medeniyetin mektebi yoktur. Ben burada ineyim evladım. Dur.
2: Hadi insene be baba. Sağa çevir be baba.
1: Ama demin sola kıvır diyordu.
2: Ya sağa çevir şunu. Sağa çevir dedik.
1: Oğlum ne sağa dönüyor ne sola. Kıpırdamıyor bile kör olası.
2: Dur. Dur da açalım.
1: Oh çok şükür.
0: Ben de ineyim artık.
2: Sen saman pazarında inmeyecek miydin ya?
0: Hazır kapı açılmışken çıkayım dedim ha. Aman. Dur bir dakika. Neresi? Saman pazarı mı?
3: Tamam atla.
0: Yaşa.
3: Hadi.
0: Sola kıvırıyorum, açılmıyor.
3: Arkadaş arabayı yukarı kaldırma, kapının kolunu kaldır. Aman be.
0: Kalkmıyor ki.
3: Ne? Ya şöyle... Boşu boşuna kaldırım çiğniyorlar ya.
0: Hepsinin de kapısı bir başka türlü. Buradan başka Ankara yok.
3: İnsan bu kadarcık şeyi de öğrenemez mi ya? Kapı kulpu sola çevirir anladın mı?
0: Ben ineyim.
3: Sen de sağa çevireceksin anladın mı?
0: Ay,
3: oldu mu kulpun düğmesini iteceksin. Kulpların kendine doğru çekeceksin. Renk olayı. Bir sola sonra sağa çevir kulpu. Biraz çekip hafif kaldır. Sonra kuvvetlice aşağı iner. Daha sonra kendine doğru çekip hafifçe üstüne basıp istersen çıt diye açılır kapı ya. Burası hangi var şöyle?
0: Ay.
4: Neyse halim çıksın falim.
5: Hadi inşallah kardeş.
0: Ya ben soracaktım da. Burada bir İbrahim Bey varmış.
5: Kim dedin? İbrahim Bey mi? Acaba hangi İbrahim Bey?
0: İşte bu dairede çalışıyormuş.
5: Bu dairede çalışan İbrahim Bey çok. Burada çalışanların yarısından çoğu İbrahim. Kiminin göbek adı İbrahim, kiminin esas adı İbrahim, kiminin küçük adı İbrahim, kiminin baba adı İbrahim. Hepsi de İbrahim oğlu İbrahim. Süreyle İbrahim. Bakma be. Beyciğim İbrahim Bey var, Şef İbrahim Bey var, Meymenetli İbrahim Bey var, üçüncü şubedeki İbrahim Bey var, Zelha Hanım'ın kocası İbrahim Bey var, iki katlı İbrahim var, Deli İbrahim Bey var. Acaba sana hangisi lazım?
0: Bir numara alacaktım da.
5: Ha, o zaman numaracı İbrahim Bey'e gideceksin. Tevziyat kaleminde. İki kat yukarıda.
0: Tevziyat kaleminde iki kat yukarıda. Tevziyat kaleminde iki kat yukarıda. İbrahim Bey siz misiniz?
3: Ayten Hanım'ın yanına gitti. Alt katta.
0: Ayten Hanım alt katta. Ayten Hanım alt katta.
5: Yavaş be adam.
0: Ne baksana. Affedersin, çok acelem vardı da Ayten Hanım'ı bulacağım.
3: Ben de arıyorum onu. Bulursan bana da haber.
0: Sen de bana haber ver. Oldu. Hadi eyvallah.
4: Ayten Hanım mı?
0: Ne?
4: Ayolo nerede olur, bilmeyen mi kaldı?
0: Ben bilmiyorum da.
4: Muhasebe şefinin yanında.
0: Muhasebe şefinin yanında. Muhasebe şefinin yanında. Hey.
3: Buldunuz mu Ayten Hanım'ı?
0: Yok ya sen.
3: Ben de bulamadım ama. Maşallah maşallah. Şu insanlara bakın beyim. Bir de resmi dairelerde iş görülmez denir. Bir de bize tembel derler. Bakın beyim, bakın. İnsanlar bir saniye bile kaybetmemek için nasıl koşup duruyorlar.
0: Vallahi öyle.
2: Hop dedik. Söylerim ki.
3: Ben buldum Ayten Hanım'ın yerini.
0: Ben de buldum.
3: Aileyat kaleminde aşağıda.
0: Yok canım, ileride muhasebede.
3: Hadi. Ay. Hadi. Hadi Allah kolaylık versin.
0: Sana da.
6: Muhasebe şefi Masar Bey'in yanında.
0: Nerede bulurum ben o Masar Bey?
6: Ben odacı mıyım be kardeşim? Git danışmadan öğren.
0: Masar Bey danışmada. Masar Bey. Zaten. Masar Bey danışma. Kardeşim burada bir Masar Bey varmış. Hangi kısımda çalışıyor?
7: Zat işlerinde. Üçüncü katta. Yukarıda. Yukarıda.
0: Zat işleri. Masar Bey yukarıda. Orada. Ayten Hanım, muhasebe şefi, zat işleri yukarıda.
8: Taşkur, Eskür Hanım, Niyazi Bey, aşağıda.
3: Beyefendi işe alacağım, bir iyilik yapın. Müddetim de atlatacağım.
0: Bir dakika, bir dakika.
3: Devam edeceğim yani.
0: Masa Bey'i arıyordum da. Hapşur!
9: İşte bu
0: olmalı. Çıktı. Kardeşim ne olur. Akşama dinlersin
9: zaten.
0: Şunu 5 dakika. Ne demek? Selami Bey dedi. Selami Bey'i göreceğim şimdi.
7: Selami Bey mi?
0: Bak hep Selami. Selami Bey'in nerede olduğunu.
7: Selami Bey müdürün yanında.
0: İşte bu kadar ya.
5: Ama dur bakalım nereye?
0: Müdür Bey'i göreceğim.
5: Göremezsin.
0: Kimin yanına gitti?
5: Müdür Bey parka gitti.
0: Park kaçıncı katta?
5: Buyur.
0: Hani park kimin yanına gitti diye soracaktım ben onu karıştırdım.
5: Park nerede olur be adam?
0: Nerede olur?
5: Park? Parkta olur.
0: Parkta. Parkta olur. Müdür Bey! Müdür Bey de inecek var! Yok, Müdür Bey! İnecek mi burada? Müdür Bey!

0: Şey, müdür bey nerede acaba?
1: Şurada polis var, git ona sor.
0: Sağ ol.
2: Bu adam sizi arıyor müdür bey.
3: Evet, buyurun.
0: Sağ olun. Efendim, şimdi bakın bizim miras işimiz vardı da... ...ama işte nasılsa evrakta bir eksik kalmış. Bu eksik kalınca para da duyuna kalıyormuş. Sonra bugün de son gün...
3: Memur bey, ayrılmayın lütfen. Burada bulunun.
0: Şimdi ben de deminden beri sizi aratıyorum ya, arıyorum devamlı olarak. En sonunda işte bir numara almam lazımdı. O numarayı da İbrahim bey verecekmiş. Sonra zat işlerinde Masar bey var dedi ya, ben...
3: Sen ne anlatıyorsun be adam?
0: Geldi mi? Aa, sonra öğrendim ki Masar bey geçen sene ölmüş. Başınız sağ olsun. Ecel ne yapalım?
3: Götürün rica ederim.
2: Hadi gel bakalım.
0: Selam bey sizin yanınızdaymış. Onun da yanında muhasebe şefi. Tamam mı? Ben şimdi o muhasebe şefini de göreceğim. Onun da imzasını alacağım. Ondan sonra
3: çık siz de... Çıksana be adam.
0: Ölmüşüm iki. Ya ölmüşüm diyorum, bana niye iş yapıyorsunuz? Auuu.

0: Hadi çıkarın artık şu üstümdekini. Başı da yaptınız zaten. Bırakın gideyim. Aslında şeydim ben. Şey...
1: Ya, doktor bey! Aman doktor! Canım doktor! Allah razı olsun doktor bey! 6 ay oldu, bırakın ben gideyim artık!
2: Oğlum akıllısın biliyoruz, hasta değilsin. Ama ben de deli değilim. Seni nasıl bırakırım? Nüfusun yok ya.
1: Peki ben ömür boyunca burada mı kalacağım?
2: Doğru ya. Sen hep burada mı kalacaksın? Başıma bela mısın? Git oğlum git! Dur! Nereye?
1: Git dedin ya doktor bey!
2: Öyle değil. Sen kaç. Kaçarsan ne olur?
1: Ne olur doktor bey?
2: Ne olacak? Nüfusun yok. Ya. Kim olduğun belli değil. Ya. Kaçan kim? Biz kimi polise bildireceğiz? Hiç kimseyi.
1: Öyle ya. Ben yaşamıyorum ki.
2: Kaç oğlum kaç. Bu gece kaç. Ama ilk işin kendine bir nüfus kağıdı çıkarmak olsun.
1: Ya, sağ olasın. Doktor.

0: buyur Recep emmi. Başlık taksidin.
1: Başlık Luz'u bekliyor artık.
0: Anlamadım.
2: Sen burada yokken kaydın geldi nüfustan.
1: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
0: Hayda.
1: Hem kıza başka bir talip daha çıktı.
0: Etme Recep emmi.
1: Gayet bir varidatlı talip.
2: Dur be Recep, üzme çocuğu. Bekle de bir çare düşünsün bari.
1: Bu işin çaresi ikidir Sadık. Ya nüfusunu çıkartacak ya da Ayşe'yi aklından çıkartacak.
0: Hiç Ayşe'yi aklından çıkarttırmayayım Recep emmi dedim. Nüfus çıkartırım elbet dedim. 3 ay müddet verdi.
3: Nasıl çıkartacaksın?
0: Mahkemeye başvuracağım, avukat tutacağım. Hem nüfus çıkartacağım, hem de babamın mirasını alacağım. Hem de seni alacağım.
4: Buyurun hazine avukatı.
5: Merhum Reşit'in oğlu olduğunu iddia eden... onun tek mirası olarak karşımıza çıkan bu şahsın... her şeyden evvel önce yaşamakta olduğu hukuken ve stresmen sabit değilken...
4: Söz yaşar yaşamaz müdafiinin.
6: Efendim, hayatta olduğunu ve yaşamakta bulunduğunu şu anda hepinizin ve bizzat sayın hazine avukatının da görmekte bulunduğu ve şu anda sağ salim huzurunuzda bulunan müvekkilim, evet, bir ölünün vergi ödediği görülmüş müdür? Muhterem heyet hakime, sizlere soruyorum, bir ölünün vergi ödediği görülmüş müdür hiç?
5: Mahkeme huzurunda ancak resmi belgeler geçerlidir. Biz Yaşar adlı bu şahsın Çanakkale savaşları sırasında öldüğünü biliyoruz. İşte bu yüzden bütün mirasın devlet hazinesine intikali için nüfus müdürlüğünden aldığımız resmi belgeyi...
6: Yeter, safsata bunlar. Bir kimse resmi kayıtlardaki bir hata yüzünden nasıl olur da ölmüş diye iddia edilebilir? İşte sağ salim burada. Bakın, görün, buyurun, tutun, elleyin. Yaşıyor bu Yaşar, yaşıyor.
5: Yaşıyor mu?
6: Abes.
5: Enval ve nukut.
6: Menkul.
5: Hak.
6: Hukuk.
5: Tahakkuk.
6: Hakuk.
5: Hukuk.
7: Karar. Gereği düşünüldü. Davacı tarafının... gerekli belgeleri mahkemeye sunması, nüfus müdürlüğünden ve askerlik şubesinden gerekli belgelerin getirilmesine ve duruşmanın...
0: Hayda! Ayşe kız, yarın gidiyorum İstanbul'a.
3: Gitme kurbanın olam.
0: Kaçar mısın benimle kız?
3: He ya, kaçarım ya. Hele bir iş tut, sonra. Sözümdür, beklerim.
0: Babam bekletmez ki seni.
3: Olsun, ben de çeyiz bitmedi Ayşe, deyip safsaklarım.
8: Kafanı çürmüyor kuş.
3: Başım üstü anam, tezleri vardım. Beklerim ya, tut işini. Emme 3 ay.
0: Tutarım ya. Seni de kuş gibi uçurturum.
3: Değişlerin çok şirin. İçim kabarıyor torbak gibi.
0: Ben de aynı. Senin gibi kız.
3: Aman be. Ay. Ayıp değil mi sana?
8: Ayşe.
0: Aman be.
3: Ben öyle mi dedim zampara?
0: Hayda.
3: İhmallık etme, gayrı sözümdür. Emme hepi topu 3 aydır söz.
9: Haydi İstanbul'a bir iki yemek kalkıyor, İstanbul'a bir iki. Haydi karşılamaya, beyefendiyi karşılamaya 25 lira. Haydi İstanbul'a bir iki yemek kalkıyor, İstanbul'a.
10: Beyefendiyi karşılamaya 25 lira, beyefendiyi karşılamaya 25 lira.
0: Durun kardeşim, ya bırakın, ben İstanbul'a gidiyorum. Ya bırakın, Allah Allah, ne oluyor kardeşim, nereye gidiyoruz be?
9: Karşılama töreni, adam başına 25 lira veriyorlar.
0: Herkese veriyorlar mı?
9: Elbette ya.
0: Ay, öyleyse sonra giderim İstanbul'a, adam başına 25 lira, iyi be.
11: Muhterem arkadaşlar, önce gruplara ayrılalım.
9: Paramızı ne zaman alırız başkanım?
11: Paralar hemen, tören bittikten sonra.
6: Olmaz öyle şey.
9: Paramızı peşin isteriz biz.
11: Peşin verince de parayı alan savuşuyor. Kaçtır denedik birader.
8: Sonra deyince de vermiyorsunuz parayı. Biz de denedik.
11: Arkadaşlar vaktimiz az. Önce vazife taksimi yapalım. Sırtta taşıyıcılar hazır mı?
9: Hazır da fiyatı bilelim.
11: 25 lira.
9: Başkanım sırt bu sırt. 25'e kurtarmaz. En ağır iş bizim. 30 isteriz.
11: Davul Zulu ile oyun ekibi nerede? 20'şer lira.
8: İyi be, olur mu 20?
12: Bizimki zanaattir hususi.
11: Alkış tutucular ve bravocular 15'er lira.
8: Asıl bizim anamızı alıyor. Ne 15'i?
12: Gırtlağımız patlıyor bağırmaktan.
8: Avuçlarımız kızarıyor.
12: 30 isteriz. Hangicilikse bir şemşerim.
9: Hem de esaslı iş. Zor zena.
11: Kardeşim gidin sorun isterseniz.
12: Onu bilmiyorum.
11: Cemaiyetin uzmanmaz. Allah Allah. Ya ayırıyorlar. Hadi gidelim karşılamaya. Allah Allah. Hadi. Hoş geldiniz. Hadi.
12: İşler var olun.
13: Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get

0: Hadi be kardeşim, şaka etti artık.
1: İşte Yılmaz, bize efendi hoş geldin.
0: Şaka etti dedim, olan servisim var benim.
1: Nezamete estağfurullah.

0: sen müdür müsün?
1: Ne müdür oğlum? Müdür kim, ben kim? Ben garsonum, garson.
0: Yani pek de bir şakacısını Arkadaşlar, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. İşte bizim partimiz perşembedir, perşembe. Öteki partilerin hepsi birden çarşamba. Vatandaşım, inleme artık, ağlama, gözü yaşlı seçmenim, kara yaslar bağlama. Ey bağrı taşlı yurttaş, ciğerimi dağlama. Ağırbaşlı partimiz iktidar dön sağlama. Ey benim
2: ağlamışım, bu bizim satılmış be.
3: Ne satılmış oğlum? Saati çayırlı bu. Bizim partimizin gözleri, bir deresi.
2: Vallahi da satılmış bu. Ruh bana bir çocuğum arkadaşım. Tanımaz olur muyum hiç?
0: Ağırbaşlı partimiz iktidardır sağlama.
4: Benzettiniz galiba. Adım Saat'ı.
2: Ya duydum da. Satılmış adının mevkii yükselince Saat'ı yapmışsın.
4: Ne istiyorsunuz?
2: İstesim de.
4: Ha. Al bakalım pek. Al şu kartı işini gör. Hadi bakalım işin oldu demektir. Hadi arkadaşlar.

0: Boş oda var mı kardeş?
1: İşte odam burası.
0: Ya sağ ol.
1: Vay canına. Saati çayırlı ha. Şimdi bu kart altın gibidir. Allah'ın izniyle her bir yerde geçer.
0: Gidi satılmış şey. Ne demek istiyor şimdi bu kartta?
1: Şimdi usuldür. Büyük adamlar böyle yazar. Ne iş isterse verin manasına gelir.
0: Bir odacılık istiyorum bize de. Hadi eyvallah.
1: Güle güle.

0: Hemşerim, müdür beyi arıyorum. Nerede göreceğim?
1: Ha, müdür beyi arıyorsun. Bak, şuradan ileri git. Sağ sap, merdivenden yukarı çık, odası orası. Güle güle.
0: Müdür beyi görecektim.
2: Bugün yok, işi var.
0: Şey, kart vardı da onu gösterecektim.
2: Haftaya pazartesiye gel.
0: İyi, peki. Ver.
3: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
8: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt, KOP'ta sadece 44 lira.
7: Bilirim. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
17: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Güneş Cool Mix.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Elidor şampuan çeşitleri 249 lira yerine 165 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim küpür küpür.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Hayatının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Bir iş yapıyor mu?
11: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
12: Kar gibi beyaz.
13: Kaz da kaptan!
14: Doktor amca. Bu beni dövdü.
10: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
15: Televizyonda uzay yolları.
10: Sus bakayım.
16: Ocak yıllara gideceğiz biliyorsun.
10: Dışarı çıkmak istemiyorum.
11: Gönül soracaklar.
10: Bu kabusu da unutacaksın.
16: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
17: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
10: Memnun olurum.
16: Böyle konuşursan anlaşamayız.
10: Anlaşmak isteyen kim?
18: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
10: Sığınacak bir insan.
19: O kadın yarın 18'de TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim be?
13: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
1: Gezerken yol tarifi.
13: Alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız.
13: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
18: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
10: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80

0: daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
3: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
4: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
2: Tekne.
4: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
3: Ya Faruk tamam hallederiz.
4: Dost.
3: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
4: Oh,
3: oh tabii.
5: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın, kafanız rahat etsin.
6: Merhaba. Müdür Bey'e görecektim.
7: Bugün olmaz, teftişi var. Haftaya gel. Pazartesiye.
8: Sen bu kartı cebine soka çıkara yazılar silinmiş be.
6: Ah, aman deme.
8: İşte bak.
6: Hayda. Hamile kelimesi vardı burada, silinmiş. Kart Yaşar Bey kalmış.
8: Neyse böyle de geçer, aldırma. Yalnız sorarlarsa kart lakabımdır dersin.
6: Heh, kart Yaşar. Merhaba.
7: Olmaz. Misafiri var. Pazartesiye.
6: Merhaba.
7: Olmaz. Bugün toplantısı var.
6: Ana.
7: Pazartesiye.

0: Böyle de geçer mi bu kart?
1: Geçer ama dikkat et, bir daha yırtılmasın.
0: Sağ ol. Merhaba, merhaba.
2: Olmaz, pazartesiye. İzni var.
0: Pazartesi ya.
3: Doğrusu senin gibi amir hiç gelmedi buraya başefendi. Bu ne erkencilik böyle?
0: He? Anlamadım.
3: 1,5 aylık ser hademe olarak hepimize örnek oldun.
0: Buyur.
3: Herkesten erken geliyorsun vazife başına. Bravo yani. Çalışmak dediğin böyle olur.
0: Hayda.
4: Ne oluyor burada?
0: Ya kart vardı da.
4: Sartı Bey'de. Ya. Yahu kardeşim söylesene. Buyurun efendim bu taraftan.
2: Ne?
5: Demek Sartı Bey gönderdi sizi.
0: Ya.
5: Buyurun. Kart Yaşar Bey'e diyor. Yaşar Bey siz misin?
0: Evet.
5: Soyadınız Kart mı?
0: Hayır yani şey demek istiyorum ben. Ben lakabım Kart'tır da.
5: Kart Yaşar Bey'e gösterilmesi. Kart Yaşar Bey'e gösterilmesi buyurmuşlar. Hay gösterelim baş üstüne. Ne görmek istiyorsunuz acaba?
0: Efendim benim bir şey görmek istediğim yok. Ben iş için buraya kadar
5: Vallahi bu kart iş için geçmez ama... Madem ki Saati Beyefendi gösterin diye buyurmuşlar, gösterelim.
0: Allah Allah.
5: Siz istemeseniz bile biz göstereceğiz, mecburuz.
0: Efendim ben öyle meraklı değilim görmeyen falan.
5: Bütün müzeyi gösterelim. Hatta yanınıza bir memur vereyim, bizzat o göstersin size. Oğlum, Kart Yaşar Bey ne isterse göster, olur mu?
2: Baş üstüne derhal. Buyurun. Buyurun.
0: Ya, aman.
2: Buyurun efendim. Çok muhterem Sadık emmi. Sen bir çaresini bulup bu mektubu Ayşe kıza oku da başıma gelenleri öğrensin. Öğrensin istiyor. İhmallık ettiğini sanmasın.
0: Gerek ki...

0: Ayşe kıza meraklanmasın, iki ay geçti diye.
1: Ne yapıp edip bu ay içinde bir iş tutacağım kendime gayrı. Bir de ev tuttum mu

Hallarım pek bir kötü. Peki ona sadık emmi. Günler daralıyor, gayrı zordayım. Haftaya dün dediler, beklemiyorlar gayrı. Kaçmak farz oldu bağ. Kaçacağım İstanbul'a. Varıyorum yanına yaşarım, karşı çık bağ.

0: Hoş geldin Ayşe.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettin köyden geldiğine.
1: İş buldun mu?
0: Hem sana hem kendime. Öyle bir radiş ki hiç sorma.

0: Nasıl, memnun musun Ayşe?
1: He, çok memnunum. Allah'a var, neme lazım.
0: Rahat mısın kız?
1: He, çok rahatım.
0: Oh, ben de öyle.

0: Ne düşünüyorsun hemşerim?
1: Nüfusum yok diye hiçbir şey almıyorlar.
0: Ben sana bir iyilik yapayım. Sen sermayesini koy yeter. Bir manav dükkanı açalım. Günde 500 lira para değil.
1: 500 mi? Kız, günde 500 liraya para demeyeceğiz. Ama sermaye lazım. Gel gel.
2: İşte al.
1: Ne bu?
2: Biriktirdiğim para. 3 ayda anca bu kadar oldu.
1: Aferin sana kız.
2: Önce nikah.
1: Elbette nikah. Hele biraz param olsun da gör. Bak nasıl kıyılırmış nikah.
0: Yo Yaşar kardeşim, bu ölümlü dünya. Ben senetsiz sepetsiz iş yapmam. Merhaba.
3: Merhaba. Buyurun efendim.
0: Ortaklık mukavelesi. Yaşar Yaşamaz'la Sadim Temiz arasında.
3: Baş üstüne. İş bu senette belirtildiği gibi sermaye peşin olarak Yaşar Yaşamaz'dan kontrat ve dükkan ruhsatı Salim Temiz adına yapılacak ve dükkandaki günlük çalışmayla cümle hisse ve kar yarı yarıya tespit edilmiş olup iş bu mukavele rızamız üzerine iki nüsa olarak tanzim edilmiştir. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
3: Buyurun efendim. Buyurun efendim.

0: senden razı olsun.
1: Önemi yok canım, bizimkisi insanlık.
2: Her yerde var böylesi yok. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Buyurun efendim. Hadi hadi can pazarı bu. Evet, hıyarlar orada, buyurun benim. Buyurun domatesleri. Beş sana. Beş bana. Beş sana. Beş bana. Beş sana. Beş bana. Harbi ya ya ya. Sermayeye dokunmayalım değil mi ya?
0: Haklısın be. Aman işi bir içelim. Her iş bu memlekette parayla dönüyor Ayşe.
3: Ha ya.
0: İşi büyütüyoruz. Nüfus da oldu, nikah da oldu sanki. Yürü.
2: Buyurun beyim, buyurun efendim, buyurun. Evet, evet, evet. Tamam abi, şey yapma Allah aşkına.
0: Sağ olsun. Veriyorum şunu.
2: 10 sana. 10 bana, 10 sana, 10 bana, 10 sana, 10 bana. Sermayeye dokunmuyoruz, değil mi?
0: Haklısın. İki bir içiyoruz. İşte çok iyi gidiyor Ayşe.
3: Nikah?
0: Sermayeye daha dokunmuyoruz.
3: Hey.
0: Paraya dokunmayacağız.
3: Amanın dokunma, biriksin.
0: Bir ikinci de nikah.
3: Amanın hanım sen gel. Gel.
0: Selamün aleyküm.
4: Aleyküm selam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ay, da.
1: Geçmiş olsun.
0: Bizim mallar ne oldu?
1: Senin ortak paşa gönlüm ne isterse onu yaparım dedi. Aldı malları gitti.
0: Peki ama senet yapmıştık ya.
1: Nüfussuz adamın senedi mi olurmuş dedi.
2: Salim temiz burada mı?
0: Gitti.
2: Peki ortağı yaşar yaşamaz nerede?
0: Benim.
2: İyi, şurayı imzala.
0: O ne o?
2: Vergi dairesinden.
0: Vergi borcumuz olan 3000 liranın bir hafta içinde ödenmesi. Hayda.
3: Bari vergiyi ödemeseydin.
0: Ben de öyle düşündüm ama dinlemediler. İşte senet burada dediler. Madem ortaksın ödeyeceksin dediler.
3: Demek gitti bütün para.
0: Gitti ya.
3: Olsun, biz de çalışır yeniden açarız dükkanı.
0: Açamayız. Mal sahibi kontrat istiyor. Belediye ruhsat istiyor. Bu işler için nüfus kağıdı istiyor. O da bende o.
3: Eyvah! Beyefendi!
0: Git, koş! Koş! Dur! Çok, çok, çok!

0: Yaşar, ben hamileyim.
1: Esra mı kız?
0: Esra ya. Ne eysi, hanım anlarsa kovar beni.
1: Tüh be, say, ne olacak şimdi?
0: İş tut Yaşar, oturup durma öyle.
2: Hadi vatandaş, bir gol bir lira, bir gol bir lira, atan kazanıyor.
1: Ben kaleciyim.
3: İyi kaleci değilsen zararlı çıkarsın. Topları tutabilir misin?
1: Evelallah, sonra senin sayende.
3: Her tuttuğun top için 5 kuruş veririm sana. Her yediğin gol içinde 50 kuruş alırım senden, tamam mı?
1: O niye?
3: 50 kuruşa adam sokuyoruz içeriye. Her gol içinde 1 lira veriyoruz.
1: Yani 50 kuruş zararda oluyorsun ki, o çok haklısın.
3: Ne?
2: Sen gol yersen suç benim mi? Değil mi ya?
1: Çok doğru vallahi. Bak.
2: Ver şu ceketimi bakayım benim.
3: Hadi şurada soyun da formayı giy.
1: Başına.
3: Alo, dikkat.
2: Pek muhterem sayın vatandaşlar, müessesemiz büyük fedakarlıklara katlanaraktan sizlere meşhur ve de profesyonel Çanakkale'li Kamil Kaleci angıcı etmiş bulunmaktadır.
1: Patron, benim adım Kamil'ci.
2: Evet sayın ve muhterem vatandaşlar, benim kaleme kimse gol atamaz. Pele bile bana vız gelir diyor. Meşhur ve profesyonel Çanakkale'li Kamil Kaleci.
1: Patron, benim adım Kamil'ci.
3: Ne söylenip duruyorsun be?
1: Benim adım Yaşar Yaşamaz.
3: O ne biçim isim öyle? Reklama uygun değil. Senin adın bundan sonra Kamil Kaleci.
1: Hem ben Çanakkale'li değilim.
3: Sanki sen Çanakkale'li değilsin de... Bakalım Çanakkale'liler razı mıdır senin Çanakkale'li olmana? Oluver be!
2: Evet muhterem vatandaşlar, bana gol atacak baba yiğit anasından doğmadı daha diyor. Çanakkale'li Kamil Kaleci! Çanakkale'li Kamil!
3: Hadi.
2: Oğlum Kamil Kaleci, büyük söylerim diyorum, söylerim diyor. Ayağını gören gelir içeri, gol atar bana, atabilirse tabii diyor. Haydi, başlıyor. Ne diye çalışacaksın bu sıcakta vatandaş? Çalışma, gel. Başlıyor. 1 gol, 1 lira. Akşama kadar 100 gol at, 100 lira. At golünü, çek sütünü, yor kaleyi. Al parayı.
1: Vay anasını be. 2, 3 golü değil mi? Güzellik koşuyor. 8'imde 30 topluk malıyım ki ödeşeyim. Vay be. Vay anasını.
3: ...402 top atmışlar... ...361 tanesini yakalamışsın. İlk gün için çok iyi. 18 lira 5 kuruş alacaklısın.
1: Sağ ol patron, sayende.
3: 41 gol yemişsin... ...20 lira 50 kuruş vereceksin. Düş birini öbüründen... ...demek oluyor ki... ...245 kuruş borçlusun bana.
1: Hayda.
3: İçme oğlum. Ama ben gene de vicdanlı adamım. Alacağımı hemen istemiyorum. Yarın da çalışırsın ödeşiriz.
1: Patron.
3: Ne var?
1: Kimse bana bir vicdanlık daha et. Bir simit parası daha borcum olsun.
3: İyi be. Hem iş bul adama hem de üste para ver.
4: Çelik Kamil.
1: 98 lira falan. Allah, çok oldu be.
4: Ayşe. Ayşe kız. Ayşe. Ayşe bak.
5: Karnım şişiyor.
4: Ayşe bu kız.
5: Vallahi bak. Ey ey ey. Ne eysi be. Hanım duyarsa kovar beni. Aa.

0: 215 lira oldu borcun. Kamil Kaleci.
1: Yahu ben hem eşek gibi çalışıyorum hem de borçlanıyorum işte.
2: Ne oldu Yaşar?
1: 215 lira oldu.
2: Demek biriktiriyorsun aferin sana.
1: Borç biriktiriyorum, borç.
2: Deme.
1: Ya ben neyimi alacak bu adam ya? Dur bakayım, ben her gol için 50 kuruş borçlanıyorum patrona.
2: Yok be.
1: Ama her gol için 1 lira veriyorum müşteriye. Hmm, bir hepsini yesem. Bolilo.
0: Evet muhterem vatandaşlar. Çanakkale'li meşhur ve son derece profesyonel Kamil Kaleci bugün gene karşınızda. Gör kaleyi, çek şutunu, at golünü, al lirayı.
3: Alıyorum ifadeni Kamil. Çizdim kestaneni Kamil.
2: Yaktım çıranı Kamil.
4: Hey! Gol! Kamil! Gol! Kamil!
2: Gol!
4: Kamil!
2: Gol!
4: Kamil!
2: Gol!
0: Eyvallah. Diyor ki Kamil Kaleci, evet, bana gol atacak kabadayı daha doğmadı anasında.
3: Bastır lirayı.
5: Usulan bakalım üç teklikte bize. Benim de 10 golüm var sepet Kamil'e.
0: Göster kendini artık Kamil Kaleci. İnip durma şu golleri. Şahlan be Çanakkale Hasan'ı. Şahlan, şahlan.
6: Alo, durun. Alo. Muhterim vatandaşlar, alo. Durun. Alo. Alo. Teknik bir arıza sebebiyle olaraktan alo. 3 numaralı kale şimdilik çalışmayacaktır.
0: Alo, Kamil Kaleci, alo, lütfen müdüriyete, alo, ziyaretçiniz var, alo, Kamil evladım, alo, Kamil,
3: alo, gel buraya Kamil, alo,
7: dur bakalım,
3: bu kale çalışmıyor,
7: nedenmiş o?
3: Çünkü çalışamaz, tatil ve yorgun.
5: Bıraksana adama, biletle girdik buraya.
1: Şut çekeceğiz, şut.
3: Valla ne anlamaz adammışsınız siz be. Şut çekeceksiniz, öteki kalelere çekin. Gel buraya.
0: Ulan Kamil, alo Kamil. Bana krem mi yaptın ulan?
1: Anlamadım patron.
0: Senden ne kadar alacağım varsa hepsi helal olsun. Anamın ak sütü gibi.
1: Ne oldu ki patron?
0: Ulan müflis ettirecektin beni. Daha ne olsun? 50 kuruş al 1 lira ver. 50 kuruş al 1 lira ver. Ne bu be? İşine son veriyorum senin.
1: Ama patron.
0: Numaranı da yuttum sanma.
1: Nasıl?
0: Her atılan top gol olur mu be? Allah'tan çabuk çaktım numaranı da kelek olmaktan kurtuldum. Her neyse, hadi al şu 10 kağıdı da üste. Git başımdan. Yalnız...
1: Buyur patron.
0: Sakın öteki kalecilere bu numaranı açık etme. Anlarsın değil mi?
2: Gebeyim dey, hanım beni kovdu Yaşar. Hizmetçi kadın sevabına yanına aldı. Ağrılarım tuttu. Bugün yarın doğuracağım. Niye bir şey demiyorsun Yaşar?
1: Laf diyecek yüzüm mü kaldı Ayşe?
8: Nedir o arkadaş? Koy verip gitmişsin kendini.
1: Daha ne olsun? Def bir değil, bin değil.
8: Yiğidin başına her bir hal gelir. Sana bir akıl vereyim de onu yap, sonra da bana dua et. Hadi bakalım. Bir özel arabanın altına birden atıvereceksin kendini. Öyle bir araba seçeceksin ki yepyeni olacak. Son model olacak.
1: Niçin özel ve son model olacak? Ölecek olduktan sonra çöp kamyonu da olur.
8: Hay Allah. Ne ölmesi, tazminat alacaksın. Ya. Yalnız kendini öyle bir ustur

0: Kukla atacaksın ki az bir sıyrıkla kurtulacaksın. Araba sahibi Kalantor da mahkeme korkusundan da açacak kesenin ağzını. Aman oğlum diyecek, ne istersin? Söyle, kaç para vereyim sana?
1: Bana göre ihtiyar bu. Sağ ol. Beceremem ben.
0: Biz bu yolda emekliye ayrılmasaydık şimdiye çoktan zengin olurduk. Gene de bir düşün ha.

0: Araba sahibi Kalantor mahkeme korkusundan açacak keserin ağzını. Aman oğlum ne istersin diyecek. Söyle kaç para vereyim sana. Söyle kaç para vereyim sana. Kaç para vereyim söyle. Söyle kaç para vereyim. Söyle. Söyle. Söyle. Kaç para vereyim söyle. Söyle.
1: Geçmiş olsun Yaşar.
2: Sağ ol Sadık emmi. Hoş geldin.
1: Bir ay çektin ama kurtuldun. Çok şükür yaşıyorsun ya, sen ona bak.
2: İnsan hükümet defterinde yaşamalı. Resmi makamlar sana yaşıyorsun demedikten sonra sen istediğin kadar yaşıyorum diye avundur.
3: Az daha gidiyormuşsun.
2: Olsun, tazminat alacağım.
3: Sen tazminat alamazsın ki Yaşar. Nüfusun yok, ne çabuk unuttun.
2: Sahi ya, nüfus. Hepten unutmuştum onu. Oğlan mı kız?
3: Oğlan.
1: Adı ne olacak bunun?
2: Hayati.
3: Ne demeye geliyor?
1: Yaşar gibi bir şey ha.
2: Yok, benim gibi olmayacak o.
3: Yaşar, buna nüfus çıkartacağız.
2: Tabii çıkartacağız. Memlekete döneceğiz.
1: Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Çocuğun babası kim?
2: Benim. Nüfus kağıdı çıkartacağız da.
1: Yaşar diye dilekçe vermişsin babası olarak.
2: Evet.
1: Allah Allah. Allah Allah. Olmaz. Nasıl olmaz? Sen bu çocuğun babası olamazsın.
2: Neden olamıyormuşum?
1: Senin çocuğun olamaz.
2: Hayda.
1: Nerede evrak kayıt numarası?
4: Buyurun burada.
1: Gel.
2: Gelim.
1: Bakalım. Dur. Bak ne diyor defter.
2: Ne diyor?
1: Yaşar adında biri yaşamıyor diyor.
4: Yaşar 1915'te Çanakkale'de şehit olmuş.
2: Yarabbim. Etmeyin memur beyler. Bu eski bir yanlışlık. İşte ben Yaşar'ım.
1: Ben de şahidim.
2: Ve de kazık gibi ortadayım.
1: Olamaz efendim, olamaz.
2: Etme müdür bey, nasıl benim çocuğum olmazmış? Bunu sen mi bilirsin, ben mi bilirim?
1: Bunu ne sen bilebilirsin ne de ben. Defter bilir defter.
2: Ne biçim defterdir ki bu, doğmadan şehit eder beni.
1: Çok yaşa Yaşar.
2: Sen ne gör?
1: Efendi.

0: Beyefendi bağırma.
1: Bağırma.
0: Kayıt böyle gösteriyor.
1: Kayıt bu, kayıt.
0: Bak işte burada. Çocuğun babası 55 yıl önce şehit düşmüş.
2: Bu ne biçim iş? Bu ne biçim kayıt? 30 yıldır yaşarım, yaşadığımı ispat edemem.
0: Yavaş konuş. Burası devlet dairesi.
2: Okula gideceğim, sen ölüsün derler. Askeri alacaklar, sen yaşıyorsun derler. Miras alacağım, sen ölüsün. Ölüye miras düşmez derler. Vergi alacaklar, yahu ben ölüyüm derim. Hayır, yaşıyorsun derler.
0: Burası resmi daire. Siz bana bağıramazsınız.
2: Yaşıyorsan bırakın da çalışayım. İş bulurum, olmaz. Ölü çalışmaz. Sen şehitsin derler.
1: Evlenmek ister, şehit evlenmez derler.
2: Nedir bu başıma gelen? Ne yapacağım be?
0: Beş dur. Bana ne yaparsa yap. Ben sana soruyor muyum? Ne yapayım?
2: Hayır, nüfuslar.

0: Ora.
1: Sonrası yedik cezayı, geldik buraya. Ya yedik cezayı, geldik buraya.

Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha uyandık. Bugünün programı saat 11'de Santorini'de olmak. İşte tam vaktinde arkamızda görmüş olduğunuz Volkan Adası Santorini'deyiz. Santorini biliyorsunuz romantizmiyle çok bilinen bir ada. Kartpostallar hep Santorini'yi anlatır. İşte görmüş olduğunuz gibi dev dik uçurumların tepesine kurulmuş ve aynı zamanda adanın adı da bu, Santorini. Tabii ki adada birkaç tane köy var, birkaç tane kasaba var. Bunlara da göz atacağız. Santorini nasıl bir ada, beraber gezmeye, tanımaya başlıyoruz.

0: Santorini de gemiler açıkta duruyor. Bunun sebebi kruz gemilerinin yanaşabileceği bir limanın olmaması.
1: Burada herhangi bir kruz limanı olmadığı için gelen kruz gemileri açıkta duruyor ve görmüş olduğunuz gibi botlarla yolcular karaya taşınıyor. Yani burada yanaşılacak bir limanı olmadığı için görmüş olduğunuz bu botlar misafirleri adaya çıkarıyor diyoruz. Bizler de az sonra bu botlara binerek Santorini'ye ayak basacağız.
0: Ve tender botlara geçiyoruz.
1: Tura katılmak üzere karaya çıkacağız. Önce kartımızı okutuyoruz, ondan sonra tender bota geçiyoruz. Buyurun.
0: Burada kruz yolcularının bilmesi gereken önemli bir detayı hatırlatıyoruz. Bu özel kartlarla vizesiz Yunan adaları gezilebilir.

0: diyor.
1: 3 gece 4 günlük bir tura katıldık. Bugün ikinci gün Santorini'ye birazdan ayak basacağız. Görmüş olduğunuz bu kartlar özellikle kruz misafirlerine veriliyor. Pasaportlar girişte toplanıyor. Ve bu kartlar sizin hemen hemen her şeyiniz oluyor. Yakımızdaki 2 numara ne derseniz her tura katılacak misafirlere bu numaralar veriliyor. Ve şu anda bindiğimiz tender botlar bizi doğru otobüslere götürecek. Çünkü bir hayli kalabalık bu tur.

0: Bekkara'ya yanaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yaklaşık 15 dakika süren bir yolculuktan sonra Atineos limanına geldik. İşte bizi bekleyen tur otobüsleri 3 ayrı turu da alacak ve tur programlarını gerçekleştirmeye başlayacak diyoruz. Artık tekneden ineceğiz, otobüslere geçeceğiz ve bakalım neler yaşayacağız bu keyifli volkanik adada, Santorini'de.
0: Bizi bekleyen otobüslerimize geçiyoruz.
1: Evet, teknemizden indik, otobüsümüze biniyoruz. 2 numara bulduk otobüsümüzü.
0: Ve Santorini'de turumuz başlıyor. İlk durağımız İya kasabası. İya kasabası harika, görsel şölen sunan bir kasaba. Merkez Kilisesi'nin önündeyiz. Tura buradan başlıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, işte Santorini turunda ilk durağımız İya. Adanın uç noktalarından bir tanesindeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz kilise, merkez kilise diyebiliriz. Burada bir meydan var. Santorini'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi beyaz evleri volkanik kayalara oyulmuş. Bizde Kapadokya'yı andıran butik otelleri ve dar ara sokakları, hepsini keşfedeceğiz. İya'daki yolculuğumuza başlıyoruz.

0: Volkanik bir ada Santorini. İşte bu harika manzara eşi bulunmaz bir nimet. Bütün bu manzaraya bakan butik oteller ateş pahası.
1: Arkamda görmüş olduğunuz yapı Santorini'de İya özellikle uçurumun tepesine kurulmuş bir yerleşim ve arkamdaki bu butik oteller hakikaten geceliği 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro gibi çok yüksek rakamlara Dünya Jet Sosyetesi'nin tercih ettiği mekanlarmış. Bunu da öğrendik ve görüyorsunuz harika bir manzara var. Aşağısı uçurum kat kat ve bütün bu binalar tüfe oyulmuş butik oteller.

Santorini'nin ünlü manzarasını bulmuşuz, kaçırır mıyız? Kaçırmıyoruz elbette. İşte bu harika manzarada harika bir fotoğraf çektiriyoruz. Değerli izleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda, kataloglarda ya da filmlerde Yunanistan'ı tanıtan belgesellerde bu tabloyu görürsünüz. Çünkü Santorini deyince sadece Santorini'den bahsetmiyorum, Yunanistan deyince akla gelen ilk tablolardan bir tanesi bu. Arkamda görmüş olduğunuz mavi kubbeli şapel ve Santorini'nin eşsiz manzarası diyoruz. Buraya gelmişken bizim neyimiz eksik, biz de bu anı önümüzleştirelim.

0: Santorini'yi turlarken hediyelik eşyalara da bakıyoruz. Burada Yunanlarla ortak noktalarımızı keşfediyoruz.
1: Özellikle gıda ile ilgili birçok detayı, ortak noktayı görebiliyorsunuz. İşte bizim hani bildiğimiz baklavanın Yunan versiyonu baklavas. Evet, kadayıf yok mu derseniz o da var Yunanlılarda. Onlar kadayıfi diyorlar.

0: Ve bize de kadayıf diyoruz. Ortak kültürün bir başka örneğini de hemen göstereyim. Hani bizim meşhur lokum, bakın lokumi. Yani sonuna iyi koyduğunuz bu Yunanlı oluyor. Öyle diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi birçok güzel detay burada var ve tadabiliyoruz. Can I try it?
1: Of course.
0: Evet, tadabilir miyim diyorum. Evet diyor. Son derece lezzetli Santorini'ye has fıstıklar ama susamlı fıstıklar diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Efkarisa Parapoli.

ve turdaki ikinci durağımız. Denize gireceğiz. Özel bir plaj, Perisa Plajı. As the sun goes down. Burası volkanik siyah bir plaj. Harika bir deniz var burada.

0: Santorini turumuzdaki son durağımız Fiat. Volkanik bir ada dedik, volkan nerede diyenlere işte volkan ve volkanın krateri. Denizin altında kalmış ama hala gözlemlenebiliyor.
1: Bu kara parçaları bir bütünmüş, volkan patladığında dağılmış ve her biri küçük kara parçaları yani ada olarak gözlemleniyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz adanın oluşturduğu minik bir koy var. Seçebiliyorsunuz, kameraman arkadaşım görüntülüyor. Orası yeşil bir koy. Bu koy krater yani... Volkanın ağzı diyebileceğimiz nokta orada. İşte o yeşil nokta krater ve şu anda hala oradan sıcak su kaynağı geliyor. Yani krater hala, volkan hala canlı ve aktif diyebiliriz. İşte arkamda görmüş olduğunuz nokta Santorini'nin kaderini değiştiren volkanın krater noktası.

0: And tonight I'm alive in a dollar sign. Guaranteed I can blow your mind.
1: Santorini'de Kapadokya'da olduğu gibi tüf yapısı söz konusu. Volkanik bir ada olduğu için tüfler kolaylıkla kazılıyor ve oteller inşa ediliyor. Eski yıllarda insanların yaşadığı mağaralar şimdi otellere dönüştürülmüş.
2: Evet, volkanik yapı dedik. Tabii ki volkanik yapı modern dünyada bir avantaj sağlıyor Santorini'ye. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Şu anda görmüş olduğunuz bütün bu yapılar eski yıllardaki mağaralar. Nasıl mağaralar? Tüf çünkü. Kazması çok kolay. Tünellerle birbirine bağlanan bu evler şimdilerde modern ve lüks butik otellere dönmüş durumda. İşte arkamda görmüş olduğunuz bütün bu yapılar tüf yapıların kazılarak odalara dönüştürülmesi, aynen bizim Kapadokya'daki gibi ve şimdi çok özel ve değerli butik otellere haline dönüşmesi.

0: otellerin havuzu, uçurumun tepesinde havuza girerken farklı duygular yaşıyorsunuz.
1: Görmüş olduğunuz gibi burada da yine geleneksel o beyaz evler, teras evler diyebileceğimiz açı mevcut. Hakikaten çok güzel bir fotoğraf çektirme noktası burası. Santorini'deki gün batımı da gerçekten çok keyifli, çok özel oluyor diyorlar. Biz de bir kısmını yakalayacağız, öyle ümit ediyoruz.
0: Santorini'nin bir başka özelliği de her daim güneş olan bir ada olması. Güneş Adası Santorini.
1: Yılın 325 günü güneş var burada. Sadece 10 gün 15 gün yağmur yağıyor. O da tropik yağmur gibi yağıyor 2 saat ve geçiyor. Susuzluk problemini çözmek için sarnıçlar kullanıyorlar. Görmüş olduğunuz bütün bu yapıların altlarında sarnıçlar var ve o yağan yağmurun toplandığı, çiğin toplandığı o yağmur sularını kullanıyorlar. İçme suyu olarak Anakara'dan, Atina'dan, Selanik'ten buraya su yollanıyor. Ama kullandıkları, normal hayatta kullandıkları su, içme suyu değil, o sarnıçlardan.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Küçük sevgilinden ne haber? Bugün ona ayakkabı almaya gideceğiz. Beni okulda bekliyor. Çok iyi.
10: Sonra birden düştü Tayfun.
11: İngiltere'de bir hastane beyin ameliyatında yüzlerce kişiyi kurtardı.
9: Çaresi para, para, para.
12: İstanbul'un demir kralı yetimhaneleri geziyor. Annen nerede diye sorarlarsa bilmiyorum diyeceksin.
10: Kötü bir kadın o. Bana dilencilik yaptırmak istiyor. Ondan kaçtım bir kere, kaçtım.
13: Çocuk sevgine inanırım Hakan. Onları hiçbir genç kıza değişmeyeceğini de bilirim.
14: Hastane çocuğun anne veya babasının yazılı izni olmadan ameliyatı yapmayacakmış.
9: Anneciğim! Defol dedim sana, defol!
10: Sokağa atmadı beni. Sandala bile kendisi bindirdi. Git o eve. Seni

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hayatının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
11: Yaşanacaksa.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
20: Dört arkadaşımızla birlikte.
21: Neydi ya?
22: Ay dilimin ucunda.
20: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
23: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
20: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
24: Ben.
25: Botanik, abaküs,
26: kasa,
27: marul.
28: Kumbara.
20: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
15: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
29: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
30: Haberimiz yok Yüksel abi.
29: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
31: Trip dışında her şeyi çekerim.
32: Üst geçide bak abi.
31: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
33: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
34: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
7: Yemek sepeti.
35: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
2: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
3: Tekne.
2: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
1: Ya Faruk, tamam hallederiz.
2: Dost.
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
2: Oh.
1: Oh tabii.
4: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.

iki, üç, dört. Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle Mithat, Pizan'a kadar. TV4 ekranlarından gezmek olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da nereye gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün gezmek olsun da Rami Sosyete Pazarındayız. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Efendim gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Sizi fazlasıyla uygun bir pazara getirdim. Rami Sosyete Pazarı. Bilgileri vereceğim pazarla ilgili bilgileri. Hangi girişten girdiğimizi söyleyeyim. Bir karışıklık olmasın gezdiğimiz yerleri gösterirken. Rami Atatürk Stadyumu'nun oradan girdik. Ve gezmeye başlıyoruz. Bak vallahi koltuklarınıza rahatça yaslanın. Wow! Bu pazarda neler neler varmış diyeceksiniz. Ve hemen Mithat Bey sağınızı gösterir misiniz? Seç al 200 lira, 250 lira, 300 lira bak benden söylemesi. Keten ürünler var, blazer ceketler var. Şöyle bakar mısınız takımlar var. Daha ne olsun? Hemen şöyle göstereyim size de. Bakın şöyle yelekler var bak. Gömlekle şöyle kombin yapabilirsiniz. Bakar mısınız? Şu yelek 200 lira. Mithat da şokta her zamanki gibi. L beden bu.

0: Şöyle bakayım bir. Evet bak. Beden beden ayırmışlar zaten. Şöyle gösterir misin? Ayırmışlar. Beden beden seçip karıştırıyorsunuz sevgili seyirciler. Small'u, medium'u, large'ı. Bak hırkalar var 300 liraya. Şöyle kameraman arkadaşım. Mithat göstersin. O dönmüyor. Şunu göster. Bu da 300 lira değil mi kardeşim? Bak bu da 300 lira. Görüyor musunuz? 300 lira. Pantolonları gösteriyor. Mayonun üstüne falan giyilebilir. İçine bir astar diktirebilirsiniz, giyebilirsiniz pantolonları. Yazın rahatlıkla kullanabilirsiniz diyelim. Ve sizi bu güzel tezgahla baş başa bırakalım. Allah bol müşteri versin. Şu tezgahlara bir göz atın. Sonra sizleri karşılayacağım farklı tezgahlardan efendim. Buyurun. Angora kazaklar, hırkalar sağımda. Kazaklar, yünlü kazaklar solumda. 150 lira bu kazaklar. Şöyle. Angoralar da 250 lira. Angora değil mi? Doğru söyledim.
1: Evet, evet.
0: Angoralar da bak, angora kumaşlar da 250 lira. Görüyor musunuz? Bak hırkalara. Standart beden. Leopar da bu sene çok modaydı be. Vallahi. Kazaklar. Bak seç, beğen, al. Renk renk al. 150 lira. Yıldızcığım kış bitiyor, yaza geldik. Kazak alınır mı demeyin. Kışın yazlık, yazın kışlık alınır. Daha uygun fiyata. Rami Sosyete Pazarı diğer pazarlara göre en uygun pazar. Bunu bir kere söylemeden geçmek istemiyorum. Ulaşım da fazlasıyla kolay. Nasıl ulaşımla geleceğinizi de program içinde anlatacağım ama bence böyle uygun fiyatlı tezgahları boş bırakmamak gerek diyorum. Ve sizi bu kazakların olduğu 150-250 liraya ürünlerin olduğu tezgahla baş başa bırakıyorum. Yakar geçerim. Rami Sosyete Pazarı yakıp geçiyor vallahi sevgili seyirciler. Halısından çatal bıçağına, çatal bıçağından tencere tavasına ne ararsanız bu pazarda var. Yazın mayosu, kışın montu kabanı. Her şey dört dörtlük bu pazarda ve halılar değişim iade yoktur yazmışlar. Bak peşin peşin. Alıp da ondan sonra getireyim ben, değiştireyim yok. Esnaf buraya yazıyor. Azıcık okuyun. Sonra sormayın. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Bak kaça kaç bu halılar? 1.60'a 2.30. 4 metrekare. Salon, mutfak, canınız nereyi istiyorsa, balkon. Nereyi istiyorsa. Ne kadar bunların fiyatları? Bunlar 1000 lira. 400 lira onlar, bunlar mı? Ha, bunlar kilim, bunlar bambuymuş. Arkadakiler 1000 liradan fazla mı? Bunlar da 1000 lira. Aa. Şunların açılmış hali. Bak 1000 lira. Bu halıyla ilgili bizim bir anımız var. Bu halıyla ilgili Mithat salı günleri kurulan bir pazardan bakmadan halı aldı. Eve bir götürüyor sevgili seyirciler halıyı. Aa, merhaba. Halı eksik, Mithat'ın halısı. Pazardan aldı halıyı. Halı eksik çıktı. Sonra tabii telafi edemediler. Yani halıcı telafi edemedi ama Mithat parasının bir kısmını aldı ve helalleşti. Aslında olması gereken oydu. Tamamını da iade edip alabilirdin ama bir şekilde helalleştiniz. Ne yapalım? Sade'de gelecek olursak Rami Atatürk Stadyumu'nun hemen yanındaki bu halıcı da halılar gayet güzel. Gerçekten çok güzel. Şu ne kadar? O 1600 lira Türk kilimiymiş şu.
1: Sağdaki kırmızı olan.
0: Türk kilimi.
1: Soldaki
0: deseni.
1: 2024 Dore desenmiş.
0: Soldaki 2024 Dore desenmiş. O ne kadar? O da 1600 lira. Fiyat uygun mu? Mithat bana mı uygun geliyor? Mithat uygun uygun diyor. Kilimler 400 lira diyelim. Sizi buradaki güzel halılarla baş başa bırakıp Rami Sosyete Pazarı'nda gezmeye bütün güzel enerjimizle devam edelim. Rami Sosyete Pazarı ile ilgili hemen şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası eskiden Toptancı Hali'ydi. Yıkıldı. Yerine Rami Sosyete Pazarı geldi. Önceden pazar hemen ileride, yani 5 dakikalık bir mesafede açık moto pazarının olduğu yerdeydi. 10 seneden fazladır bu pazar pazartesi günleri giyecek, takı, çatal, bıçak, kaşık, her şey var, kuruluyor burada. Perşembe günleri de burada yiyecek pazarı var. Sebze meyve alabileceğiniz pazar var. Pazartesi günleri sebze meyve yok. Sadece takınızı, tokanızı, işte biraz önce dediğim şeyleri, giyecek alışverişinizi yapmaya gelebiliyorsunuz. Diğer pazarlara göre belirtmek isterim ki Rami Sosyete Pazarı fazlasıyla uygun. Ulaşım mı? Gerçekten çok kolay. Arabam yok, ay ben nasıl gideceğim oraya diye düşünmeyin. Çok kolay bir şekilde Rami Sosyete Pazarı'na hem aracınızla hem toplu taşımayla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bakın 150 liraya, 400 liraya, 300 liraya, 250 liraya ürünler gösterdik. Halısından tutun kazağına, işte keten, pantolonuna, yeleğine kadar. Şimdi sağımda çelik küpeler var. İki tanesi 50 lira paketin. Normalde çelik küpeler 120 liradan başlıyor, 80 liradan başlıyor. Burada iki tanesi 50 lira. Alıp birine hediye götürebilirsiniz. Bak inci kolyeler var ki bunlar normalde gerçekten pahalı. Tasarım adı altında satılıyor. Nişantaşı'nda, Bakırköy'de. Özellikle şunlar, hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Bak normalde bunlar 500 lira falan. Tasarım diye satıyorlar. İşte şöyle bilmem ne taşı, şöyle bilmem ne taşı diye satıyorlar. Gerçek taş olup olmadığını da anlayamayabiliyorsunuz. Eminönü'nden, taşçılardan kendiniz alıp da böyle dizebilirsiniz. Ama bak, abim çok uygun fiyata satıyor, 50 lira. Abartmıyorum ben size buradan 300 liraya giyinip çıkabilirsiniz derken. Takınızı bile alabilirsiniz. 300 liranın içinde takınızı da alıp giyinip çıkabilirsiniz. Bu kadarını söyleyeyim. Bak 50 lira. Sadece bu yok. Renk renk. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Siyah, kırmızı, bordo, inci görünümlü şöyle moda. Düz bir kazak giyersiniz. Bunu şöyle boğazlı kazağın üstüne takarsınız. Hem kazağın havasını değiştirirsiniz. Ya da gömlek. Hem de bütçeniz doğrultusunda şık bir şekilde gezersiniz. Önemli olan zaten bir şeyi üstünüze yakıştırmak. Bundan iki tane alırsınız, daha dolu dolu gezersiniz. Bence çok güzel duruyor gerçekten de. Bak bilezikleri de var şöyle. Bunlar ne kadar? 50 liraymış bak. Şöyle göstereyim.
1: Bizde fiyatlar çok uygun.
0: Bizde fiyatlar çok uygun diyor. Yaka iğneleri ne kadar abicim? Yaka iğneleri de 50 liraymış. Yaka iğneleriyle ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Örneğin şu giydiğim kıyafet. Hemen buna uygun bir yaka iğnesi bakıyorum. Bu yaka iğneleri de bu arada çelikmiş. Bir dakika şöyle bakayım. Mesela şu. Bir dakika. Şunu çıkartabilir miyim bir abi? Bir şey göstereceğim hemen. Bak bunu şöyle takabilirsiniz. Bunun düz olduğunu düşünün. Ne kadar şık durur. Gömleğinizi şöyle ilikleyip şöyle takabilirsiniz. Siyah tel tokanıza takabilirsiniz. Bir şeyi birçok kez kullanmak isteyin. Yeter ki ayakkabınızın kenarına takabilirsiniz. Kumaş ayakkabınızın diyelim. Ve sizi hem buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakalım hem de Rami pazarıyla. Bak çantalar 100 liraymış.
2: Evet, 100 lira,
0: görüyor musunuz? Doğru söylüyorsun. Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Alezinden tutun. Pijamasına. Pijamasından tutun. Tuniğine ne ararsanız pazarda. Pazarlar candır ya. Ben pazarlarda gezmeyi çok seviyorum. Pazara geldiğimizde her çekimde kendimi kaybediyorum. Yalan yok. Ve elim kolum böyle çıkıyorum. Sadece ben öyle çıkmıyorum. Kameraman arkadaşım Mithat da öyle çıkıyor. Severiz evet pazarları. Pazartesi günleri kuruluyor. Rami Sosyete Pazarı tekrar belirtmek gerekirse birçok tezgah var. Bütçeniz doğrultusunda alışveriş yapacağınız. Ama tabii ki siz kendiniz belirlersiniz nereden alışveriş yapacağınızı. 50 liraya bakın kolye de var. 100 liraya kolye de var. Daha görmedim ama vardır muhtemelen. Tezgaha göre fiyatlar artabiliyor, düşebiliyor. Pazar şu an fazlasıyla kalabalık. Hemen saate bakıyorum. Saat de daha çok öyle geç değil, öğlen değil. Ama insanlar ne yapıyor? Alayım gideyim hemen bir an önce diyorlar. Bakın çocuk ürünleri var 250 liraya. Takım 250 lira değil mi? Bak geçen çok teşekkür ederim teyzeciğim. İltifat aldım 2 dakikada Mithat sizlere pijama gösterirken. Severek izliyorum seni dedi. Ben dün internette baktım bunlara. Çiçeklisi vardı. 370 liraydı. Bir de kargo parası var tabii. Belirli bir limitin altında alışveriş yaptığımız için 50 lira. Burada 250 lira. Pamuk değil mi abicim? Bak pamuk bir de. Şöyle bunlar da 150 lira. Şöyle göstereyim bak. Çocuklara çok pahalı bir şey almaya gerek yok. Neden gerek yok? Anında büyüyorlar. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Rami Sosyete Pazarı, Rami Kütüphanesi'nin hemen yan tarafında bulunuyor diyelim. Ve sizi bu muhteşem pazarla pazartesi günleri kurulan baş başa bırakalım. Mithat şu an ne gösteriyor size? Anneanne babaanne deseni. Sorsan öyle derler. Ama moda oldu ya ne anneanne babaanne deseni. Değil mi? Moda oldu ya. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bir şey oldu mu? Anneanne hırkası, babaanne hırkası. Yo ben gayet de giyiyorum şu an. Hırkanın anneannesi babaannesi mi olur yahu? Değil mi kardeşim? Evet dedi. 150 liraya pantolonlar var. Şimdi bunları otantik desen diye 500 liraya, 1000 liraya, 750 liraya satın alabilirsiniz dışarıda. Ama görmüş olduğunuz gibi standart beden 150 lira. 150 liraya bunu aldın. Baştaki 150 liraya kazakçıdan da kazağını aldın. Al sana 300 liralık kombin. 50 liraya biraz önceki takıcıdan da kolyeni aldın. 350 lira. 200 liraya da 250 liraya da ayakkabılar vardı orada. Bir şeyi üstümüze yakıştırmak istersek onu üstümüze yakıştırırız. Önemli olan burada 150 lira olması değil. Sen onu üstüne giydiğinde yaptığın uygun fiyatlı ya da pahalı kombin hiç fark etmiyor. Üstüne giydiğin zaman yakıştırıyorsan o kombin senin üstünde 5000 liralık da olur, 10.000 liralık da olur. Size bu kadarını söyleyeyim. Bence önemli olan üstüne yakıştırmak. Neyi nereden aldığın önemli değil. Şimdi ben size bir şey itiraf edeyim. Ben girişten o keten, yelek ve pantolon satanlardan, Sabri dediğim tezgahtan bir yelek bir pantolon ayırttım. Pardon, 2 yelek 1 pantolon ayırttım. Şimdi bana soracaklar giydiğimde nereden aldın? Rami Sosyete Pazarı'ndan. Ben onu eğer dışarıdan bir yerden almaya kalksaydım 2000 lira evet keten olduğu için. Bir de tam mevsimi ya aynen öyle. Mithat böyle böyle yaptı doğru söylüyor. Ha diyeceksiniz ki Yıldız'cığım sen bu kadar anlatıyorsun konuşuyorsun. Hiç mağazadan almıyor musun? Alıyorum. Ama pazarları gezdikçe buna bu kadar para mı verilir düşüncesi artık kafamda canlanıyor. Ve pazardaki ürünleri de gerçekten görüyorum. Oradaki ürünleri de görüyorum. Aslında bir fark olmadığını anlıyorum. Tek fark orada lüks bir AVM'de satılması ya da adının AVM olması, burada tezgahta satılması. Ben öyle düşünüyorum. Almıyorum dersem de zaten yalan söylemiş olurum. Bunu açıkça söylüyorum. Bak bütün esnaflar çağırıyor. Bunu da anlat, bunu da anlat, onu da anlat, onu da anlat diye. Hemen şöyle arkanı döner misin Mithat'cığım? Kameraman arkadaşımız Recep'i de gördün. Şöyle uzun boylu Recep'imiz hemen geçti Mithat'ın yanından. Bak ihracat tişörtler var 200 liraya. Hemen yan tarafında keten ürünler var 200 liraya. Mithat göstermiş oldu. Diğer tezgahları da normalde herkes der ki beni çekme, beni çekme, beni çekme, beni çekme. Bizi niye çekmedin diye çağırıyorlar. Çekmez miyim ben? Öyle dersiniz de anlatmaz mıyım ben? Bugün bende bir farklılık görüyor musunuz?
2: Pazar enerjisi var.
0: Pazar enerjisi var diyor. Turkish Delight makyaj akımına uydum ben bugün. Türkan Şoray makyaj akımı oluyor. Turkish Delight makyaj akımı. Şöyle 10 sene sonra ilk kez eyeliner çektirdim. Turkish Delight makyajı yaptırdım. Şirketten çıkmadan önce şuramda benim de vardı aslında. Şurada bir yerde benim de vardı. Tam bir sultan makyajı yaptırmıştım. Kameracı, yanlış yeri çekiyorsun. Burayı çek. Kralı çek Mithat. Kraliçeyi çek Mithat. 50 lira bu tezgahı çek Mithat. Mithat çek bu tezgahı. 50 lira. 50 lira Mithat. Bak 150 liraya pantolonu aldın. 50 liraya buradan bluzunu al. 200 liraya pazardan giyin çık. Fiyat düştükçe düşüyor görüyor musunuz? Zabıta girişinde burası. 50 liraya ürünler satılıyor tezgahta, seç beğen al. Kendini almıyorsan al buradan bir tane. Hiç söylemiyorsun Mithat gözlüğü çıkartmadın Yıldız diye. Turkish Delight makyajın gözükmüyor Yıldız'cığım. Şu gözlüğü çıkart, şu gözlerin gözüksün hiç demiyorsun Mithat. Mithat. Mithat da yaşlandı sevgili seyirciler. Ne yapayım şimdi ben? Adam 10 seneden fazladır benimle. Ben adamı yedim, ömrünü yedim. Adamı bir görseniz saçı sakalı ak. Değil mi? Yani sağ ol, çok sağ ol. Tezgaha dönecek olursak kendine alma, al başkasına. Bir de hediye paketi al. Dışarıda hediye paketleri satılıyor 20 liraya. Koy içine, sevdiklerine hediye götür. Biraz önce söyledim bunu, hep söylüyorum. Önemli olan kaç paraya giyindiğin değil, üstüne yakıştırıp yakıştırmadığın. Şu üstümdekini ne kadar almıştım biliyor musunuz? Bunu yemin ederim bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu çantamı bir çıkartayım bir görün. 20 lira. Şu 20 liraya almıştım ben bunu. Çilek sokaktan almıştım. Kim der şuna 20 lira? Der misin Mithat'cığım? Der misin? Vallahi bak 20 liraya almıştım şu üstümdekini görüyor musunuz? Gayet de giyiyorum. Önemli olan dediğim gibi yakıştırmak. Vücut tipinizi biliyorsanız, tarzınızı da biliyorsunuzdur zaten. Gelip buradan istediğinizi alabilirsiniz, bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda. Şöyle bir tezgaha oturayım. Şimdi tezgaha çıktığım için biliyorsunuz ayakkabılarla basmamak gerekiyor buradaki ürünlere. Bak, al 50 lira. Evde giy, mayonun üstüne giy. Altıda bir şık bir spor ayakkabıyla giy. Ben size bir şey anlatacağım bu arada. Zaten marka veremiyorum, isim de veremiyorum. Hemen söylüyorum. Tasarım satıyor birisi. Tasarım elbiseler yapıyor. Pahalı kemerlerle kombinliyor. O elbiseleri ne kadara satıyor biliyor musunuz? 5.000, 3.000, 4.000. Elbiseleri hazır alıyor bu arada. Hani renkli renkli, çiçekli çiçekli, sadece pahalı kemerle kombinliyor. Ve isim olduğu için, tanıtan isim olduğu için bir satıyor bir satıyor. Ama baktığında sizin beğenmediğiniz yerlerden alıyor. Bunu bizzat kendim biliyorum. Örnek vermek istedim. Bak abla çok güzelmiş bu. Bak, bak 50 lira. Üstüne siyah blazer bir ceket, altına siyah pantolon. Al. 50 lira. Şöyle. Ama küçük kızını al, birine hediye götür. Bak şunu alayım mesela, bu da 50 lira. Bak. Al 50 lira. Şurada deposu var bunun. Ne yaparsınız yine? Çok kolay yapıştırmalı şeyler oluyor ya. Ne?
2: Tela.
0: Tela. Mithat çok iyi bilir. Hemen kamera arkasından yetişti bana. Tela dedi. Yıldız'cığım telayla...
2: Ütüyle üstten geçiyorsun.
0: Evet, ütüyle üstten geçiyorsun, yapıştırıyorlar dedi. Sizi bu muhteşem tezgahla baş başa bırakıyorum. Hangisini? Neyi alabilir misin? Bunu mu? Al, al, al. Al. Bir sarı pantolona dokundum, olay oldu şekerim, görüyor musunuz? İsim? Ali Bey'in tezgahı burası. 50 liraya ürünler satıyor. Her sene değişiyor ürünler. Ay bereketini gör, buyurun. Zabıtanın oradaki girişte Ali Bey'in 50 liralık tezgahı, buyur. 100 TL verdin, 50'sini verecek, verecek. Verecek, poşetle verecek. Paran kalır mı? Al, al paranı. Bak fiyatlar 50 lira. Tezgahın önü boş. Hanımefendinin baktığı pantolon çok güzel ve moda. Kahverengi ya da siyah bir botla kombin yapılabilir bak. Burada deri görünümlü, deri olmasa da bir pantolon. Şu benim çok hoşuma gitti. 50 lira. Fosforlu fosforlu. Spora giderken taytın üstüne falan giy böyle. 50 lira değil mi? Çok güzel. Bak bol, salaş salaş. Şöyle. Seç beğen al işte 50 liraya. Şu sizin gösterdiğiniz pantolonu izleyicime göstermek istiyorum. Bak. Görüyor musunuz? 50 lira. Vallahi çok şık. Gerçekten çok şık. Şu gömleği de merak ettim. Bak 50 lira. Şu da 50 lira. Ha, vatkalı. Bir ütü bas, bir yıka. İşe giy, birinin düğününe giderken giy, inci kolyeyle işte orada. Bir saç makyaja bakıyor yani şunlar. Çok beğendim bu tezgahı da. Karşı tarafta hemen 40 liraya eşarplar var, şallar var. Çok uygun fiyatları. 40 lira. Al değişik değişik giy. Masa örtüsü olarak kullan. Koltuğa at, dekor olarak kullan. Bikininin üstüne kullan. Tesettür giyimi tercih ediyorsanız zaten onun dışında fazla alternatifli olarak da kullanabilirsiniz. O alternatifleri saydım sizlere. Gayet güzel. Bakın. Kahverengi ya örneğin bu. Şu kabanın üstüne şöyle kullan. Çantanın kenarına şöyle kullan. Tesettür giyimin dışında. Nasıl kullanabileceğinizi anlatıyorum. 40 lira. Yan taraf da 50 lira bu arada. Burası 40 lira, yan taraf 50 lira, diğer yanı da 75 lira. En pahalı ürün 75 mi kardeşim? En pahalı ürün 100 lira çıkmış. Kolay gelsin kardeşim. Ne kadar bunlar? 150 liraymış. Normalde kırlentin kılıflarını 150 liraya satıyorlar. Kırlentin tamamı mı 150 lira? Uygun demekten dilimde tüy bitti Rami Sosyete Pazarı'nda. Normalde gerçekten kırlentin kılıfı 150 lira. Beyefendi isim? Selçuk Bey'in tezgahı. Parlament mavisi var. Hardal sarısı var, grisi var, tarçını var, kül rengi var, haki yeşili var, var da var. Siparişe göre ürün yapıyor musunuz? Aa, yine 150 liraya. Sipariş oldu mu, renk isteği olduğu için fiyat değişebiliyormuş. Ne kadar değişiyor? Onu da soralım sizler için. 250'yi buluyormuş, klent dahil yine. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela ben bu rengi aldım. Her şeyi sizin için soruyorum. Bu rengi aldım. Bunun eşi burada yok. Diyelim. O siparişle mi 250 oluyor? Hayır, o sipariş 250 olmuyormuş. Geldiniz burada şu rengi aldınız. Mesela bunun başka aynısından yok. Selçuk Bey, ben bunu alıyorum. Bana haftaya 5 tane daha bundan getirir misiniz dediğinizde yine 150'yi almış oluyorsunuz. 250'ye değil. Elimizdeki kumaşın devamı oldu mu 150'den veriyoruz dedi. Selçuk Bey başka hangi pazarlardasınız? Rami'desiniz. Şu an sadece Rami'deymiş Selçuk Bey. Yolunuz buraya düşerse balkonda, bahçede, evinizin içinde kullanabileceğiniz kırlenti dahil 150 liraya. Bak kameracı, yanlış yeri çekiyorsun. Burayı çek, burayı. Kralı çek, Mithat. Kraliçeyi çek, Mithat. Güzel tabakları çek, Mithat. Fiyatı uygun tabakları çek, Mithat. 50 liradan, 40 liradan başlıyor, Mithat. Aman Allah'ım. Bu fiyatları hiçbir yerde bulamazsınız. Evet, bulamayız. Şöyle bakıyorum, 50 lira. 50 lira. Görüyor musun Mithat? 50 lira. Diş fırçalık olarak kullan, bardak olarak kullan. Herhangi bir sunumda böyle dekor olarak kullan. Hani çocuklarınıza doğum günü partileri falan yapıyorsunuz ya, onda böyle dekor olarak kullanabilirsiniz. 50 lira. Şöyle görmüş olduğunuz tabaklar. Ah. Bak, görüyor musunuz? El yapımı. Seramik bunlar. El yapımı. Geliyorum, geliyorum. Dur, buraları da anlat diyor. Ya ne olmuş bu pazarlara? Ne olmuş? Normalde beni çekme, beni çekme, beni çekme derler. Şimdi herkes bizi çağırıyor, bütün tezgahlar. Çağırsınlar, çağırsınlar. Onlar bizi çağırsınlar. Biz size buradaki ürünleri gösterelim. Siz de çıkın çıkın, gelin uygun fiyata alışveriş yapın. Evinize, kendinize, kime isterseniz ona. Fincan takımları var sevgili seyirciler. Ne kadar fincan takımları?
2: 500.
0: Takım 500 liraymış ama isterseniz tek tek de alabiliyorsunuz. Porselenmiş takımlar. Şöyle gösterir misin Mithat'cığım? Teşekkürler. Şöyle kahvaltılıklar var 40 liraya bakın. Bakın şöyle bal kabağından sunum, dekor artık işte sizin kullanmanıza bağlı olarak ne olarak kullanırsanız kullanın. Şöyle bakın tabaklar var 180 liraya. Çukur tabaklar var 120-150 liraya. 75 liraya şöyle düz tabaklar var. 120 liraya yine şöyle sunum tabakları var. Bakın çeşit çeşit ve böyle devam ediyor. Böyle. Yine şöyle düz seviyorum ben diyorsanız sadece kenarı yazılı 50 lira. Bak son zamanlarda şunlar çok moda 50 lira.

0: Mithat makyajım nasıl diyorum. Bir iltifat yok, bir şey yok. Her şeyi ben söyleyeceğim illa. Montlardan benim yüzüme bir gelemedin Mithat. Bir gelemedin, çok mu hoşuna gitti montlar? E gidilmeyecek gibi değil. 1400 liraya hangisini alırsanız alın. Son fiyat mıdır?
1: Yardımcı oluruz.
0: Yardımcı oluruz dedi abi. İsim?
1: Ahmet.
0: Ahmet abi yardımcı oluruz dedik ki sadece onlar yok. Bakın şurada askıdakiler de var. Renk renk, siyah, lacivert, bej, gri, kürklüsü kürksüzü. Tabii yalancı kürkten, onu da hemen üstüne basarak söylemek istiyorum. Kapşonlusu kapşonsuzu. 1400 lira ama yardımcı olacağını söyledi Ahmet abi ki son zamanlarda fazlasıyla moda kot montun içi kürklü. Onları da gelip buradan alabilirsiniz. Tekrar belirtmek istiyorum. Rami Sosyete Pazarı pazartesi günleri kuruluyor sevgili seyirciler. Pazartesi günleri sadece giyecek alışverişinizi yapabilirsiniz. Ya da gösterdiğim gibi tabak, kaşık, çatal, bıçak alışverişinizi yapabilirsiniz. Yani sözün özü giyecek yok ama Perşembe günü buraya gelirseniz sebze ve meyve alışverişinizi yapabilirsiniz. Eskiden açık otopazarının orada olan Rami Sosyete Pazarı şu anda Toptancı Halinin olduğu yerde. Ulaşım metroyla, tramvayla, metrobüsle çok kolay. Tabii ki kendi aracınızla da gelebilirsiniz. Metrobüsle Edirne Kapı'dan indikten sonra buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Rami Sosyete Pazarı tam olarak nerede Yıldızcığım? Biz bilemiyoruz diyebilirsiniz. Çok normal, çok normal. Birincisi navigasyona yazıyorsunuz, hop önüne getiriyor. Rami Atatürk Stadyumu'nun oraya gelebilirsiniz. Hemen oradan giriş var ki biz oradan başladık gezmeye. Ya da zabıtanın oradaki girişten gezmeye başlayabilirsiniz. Rami Sosyete Pazarı, Rami Kütüphanesi'nin hemen yan tarafında diyelim ve sizi İstanbul'un en uygun fiyatlı pazarlarından biriyle baş başa bırakalım.

0: Vallahi hazır şöyle organizerler var. Bak. Yani fiyatını söyleyeceğim şimdi sevgili seyirciler size. Söyle abicim fiyatı. Tanesi 80 lira. Şöyle runner olarak kullananı var. Hasır bunlar. Ne kadar? 250 lira. 250 lira. Pazarlık payımız var mı?
1: Yok.
0: Yok mu? Tek fiyat mı? Şu an onu dışarıda 450 liraya alabilirsiniz. Zaten dip fiyat dedi. Şöyle bırakalım. Bu ne kadar? 200 lira. Ekmeklik olarak kullan, takı sepeti olarak kullan. Bak, bohça yapıyorsunuz ya böyle çeyiz bohçası. Onun için kullanabilirsin. Böyle bir tülle kapat, havası değişir. Birine hediye bir şey götürebilirsin. Yeni bebeği olan biri olmuştur. Kendin bütçen doğrultusunu al, işte pazarda geziyoruz. İşte bir bebek çocuk takımı al, bunun içine koy. İşte bebek şampuanı, bebek losyonu ya da onun gibi hediyeler, belki alerjisi olabilir diye söylüyorum. Şöyle bir tülle kapat, bir kurdele al sana çok güzel bir hediye paketi. Ya da herhangi bir arkadaşına. Bir şeyi götürürken ki hediyeyi götürüş şekliniz, hediyenin gidiş şekli. İşte biraz önce diyorum ya tülle mülle, kenarına bir çiçek koy, küçük bir gül ya da yapay bir çiçek. Sizin kalitenizi belirler. Ucuz bir şekilde aslında çok pahalı, karşındaki insanı değerli hissettiren hediyeler yapmak bizim elimizde. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bakın bardak altlıkları ne kadar?
1: 4 tanesi 50,
0: tanesi 4 15. Tanesi 50, tanesi 15. Şöyle kapaklı olanı var, bu ne kadar? 150, 100, boyutuna göre değişiyor. Servisler ne kadar? 3 adet 100.
1: Damlanacak.
0: 3 adet 100. Peki. Tane 40. Çok büyük bir pazar yahu. Kolay gelsin kardeşim. Bak orada çantalar da var. Plaj çantası gibi olan çantalar. Onları niye göstermiyorsun sen? Onları niye göstermiyorsun? Yaz geliyor. Saat kaç oldu? Tezgah açılmaz mı doğru düzgün?
1: Biraz oynuyoruz abi.
0: Ne kadar bu? 350'den başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyormuş boyutuna göre. Bunun kenarına o yaka iğnelerinden takabilirsiniz. Kurdelelerden takabilirsiniz, havasını değiştirebilirsiniz. Sizin elinizde diyelim ve hemen diğer çantaları gösterelim. Bunlar ne kadar? Ne kadar bunlar? 500 liraymış bu. Bu ne kadar? Bu da 500 liraymış. Ay ne kadar güzelmiş ya. Vallahi gayet güzel şeyler var pazarlarda. Pazarlar candır. Çok büyük bir pazar. Ramazan dışında geldiğinizde mutlaka pazarda gözleme yemenizi de tavsiye ediyorum. Tabii damak zevkinize göre. Şimdi ben programı bitirdikten sonra elim kolum dolu, ben de pazardan çıkacağım. Ay şoktayım şu an. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Olay olay olay. Şok şok şok. Kameraman arkadaşlarım, 10 liraya ne var? Pazarda her şey var, al 10 lira. Bakar mısınız 10 lira? Şok. Hemen yanına bak, 25 lira. Çocuklar için. Bak. Bak, 10 lira. Evet, çok teşekkür ederim.
2: Güzel kadın ya.
0: Çok teşekkür ederim. Sen daha güzelsin teyze.
2: Maşallah.
0: Sen daha güzelsin teyze.
2: Çok güzel bir kadın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Enerjisi yüksek bir kadın.
0: Ay çok teşekkür ederim. O yüzden çekemiyorlar. Evet. Yaşam enerjim yüksek diye çekemiyorlar. Yalan mı söyleyeyim?
2: Doğru.
0: Şöyle bir tezgahta kaybolun. Ben de karıştırayım azıcık. Neler var karıştır, neler yok. Karıştır. Buyurun karıştırayım valla. Bu elbiseleri tanıtmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Neden? Şimdi yaz geliyor. Bu elbiseler bak pahalı olacak. 500 liradan 1000 liradan aşağı satılmayacak. Ben görmedim, bilmiyorum, duymadım demeyin. Mağazalarda satılıyor 1500 liraya 2000 liraya. Rami Sosyete Pazarı'nda ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? 200 liradan başlıyor. 250 lira. Şöyle çekil bakayım kardeşim. 350 lira en fazla. Görüyor musunuz? Rami Atatürk Stadyumu'nun yanına geri döndük. Pazarı şöyle döndük dolaştık. Rami Atatürk Stadyumu'nun oradan girdiğiniz zaman pazarda alışverişe başlayabilirsiniz. Bir de zabıtanın oradaki girişten girdiğinizde de tabii ki alışverişe başlayabilirsiniz. Ay ben gidiyorum, yıldız bir şey bulamıyorum diyor benim arkadaşım. Şimdi bakmak var. Genelde benim arkadaşlarım öyle söylüyor bana her yerde. Bakmak var. Bir de şunu yapmayın. Şimdi burada gördün bu elbiseyi 200'ü. Aa ne güzelmiş. Geliyorum birazdan, dönüşte geleceğim. Gelmiyorsun. Gerçekten dönüşte geliyorsan dönüşte geleceğim de. Söz verme. Umut verme. Şimdi yaz geliyor, yazın. Bütün pazar tezgahlarında, mağazalarda göreceğiz bu elbiseleri. Bak özellikle şunu. Bak bunu. Bak bunu. Görüyor musun? 350 lira. Değil mi kardeşim? 350 lira. Bak desen desen renk renk. Her yaz olduğu gibi. Bunlar 250 lira mı? E o niye 350? Ha düğmeliler 350'ymiş. Bak bunlar 250 liraymış. Bak fazlasıyla sık karşılaştığımız bir desen. 250. Şu da 250. Evet doğru söylüyor. Geçtiğimiz senelerde altın olukta geziyorduk biz. 350-400 liraya satıyorlardı. Ha geçen seneden önceki senelerde. Bir de düşün geçen sene değil 2 sene oldu. Görüyor musunuz bakın. Ay Yıldız'cığım bunlar büyük beden giymem ben diyebilirsiniz. Beline bir kemer tak. Beline bir kemer tak. Giy. Small bedenden başlıyor 3X'larca kadar gidiyor. Pardon 5X'miş kardeşim. Çok teşekkür ederim düzelttiğin için. Bu kız size ne yapsın daha? Beyefendi size daha ne yapsın? 200 liradan başlatıyor fiyatları. Almayanı dövüyorlar diye söylüyorum ve burayı sizinle baş başa bırakıyorum. Mithat'cığım saçım başım düzgün mü Mithat?
3: Çok.
0: Abicim saçım başım düzgün mü?
3: Mükemmel.
0: Çok olmaz teşekkür benim. Ederim. Sen numara, daha mükemmelsin. Çok teşekkürler. Kotlar 150 lira.
3: Evet.
0: Şu anda
3: modeller.
0: 1500 liraya gitseniz alabileceğiniz kotlar. Evet. Burada beyazı, koyu laciverti, siyahı, grisi. 34 bedeni, 32 bedeni, 36 bedeni 150 lira tek fiyat. Ve abim boynuna şöyle takmış metreyi. Evet. Ne yapıyorsun o metreyle dedim. Bazen dedi ölçüm yapmam gerekiyor. Bel ölçümü yapıyorum dedi. Bak ölçüyle veriyor. Peki evet, oldu oldu da. Kaç larç bu?
3: Bu mu?
0: Herhalde kaç larç bu?
3: 5x larç falan olması lazım. Şimdi 24
0: kaç numara. Beden bu? 24 numara ben 54. Öyle anlamıyorum ya.
3: 56 bedene geliyor.
0: 56 bedene evet. Geliyor. Yani. Peki bir şey her söyleyeceğim. Ben aldım. Burada denemedim. Eve gittim, denedim.
3: Haftaya geldiğinde değiştirebilirsin.
0: Giymeyeceksiniz ama evet. Ve yıkamayacaksınız. Aynen. Bazen insanlar alıyorlar pazarlardan ya da mağazadan ürünleri. Esnaflara kandırabileceklerini düşünüyorlar.
3: Aynen doğru söylüyorsun.
0: Giyiyorlar, yıkıyorlar kokusuz deterjanla. Sonra getiriyorlar ben giymedim de bilmem ne de cırtta falan da filan da. Esnaf anlıyor.
3: Aynen.
0: Anlıyor. Benim diyor ki ben bunu da. Değiştirmem diyor. Siz burada pıtıtı pıtıtı pıtıtı pıtıtı konuşuyorsunuz ama biraz da karşı tarafın yerine kendimizi koymak gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Gel gel kotları göster. Çeşit çeşit yırtığı pırtığı kotları göster. İhracat fazlası kotları göster Mithat. Sanmayın ki bu kotlar markasız. Her şey pazarlarda ihracat fazlası. Moda zaten pazarlardan çıkıyor. Tezgahta olması modayı belirlememesi anlamına gelmiyor bu kotların. Ya tezgahlar modayı belirliyor. Tezgahlar 150 lira buyurun.
4: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
5: Babanızın yeni avukatı Kemal.
6: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
5: Teşekkür ederim.
6: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
7: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
5: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
8: Babacığım,
9: kızım, evladım.
6: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
10: Para nerede dedim?
6: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
10: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
9: Söyle, ne istiyorsun?
5: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
8: Hadi baba! Durma! Çek tedi!
9: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
11: Bebek Yüzlü birazdan TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Bir iş yapıyor mu?
14: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
15: Kar gibi beyaz.
16: Gazla kaptan!
17: Doktor amca, bu beni dövdü.
13: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
18: Televizyonda uzay yolları.
13: Sus bakayım.
15: Ocakgillere gideceğiz biliyorsun.
13: Dışarı çıkmak istemiyorum.
14: Gönül soracaktır.
13: Bu kabusu da unutacaksın.
15: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
19: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
13: Memnun olurum.
15: Böyle konuşursan anlaşamayız.
13: Anlaşmak isteyen kim?
19: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
13: Sığınacak bir insan.
20: O kadın bugün 18'de TV4'te.
21: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
22: Haberimiz yok Yüksel abi.
21: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
23: Üst geçide bak abi.
21: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
24: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
25: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
26: Atıştırmalık?
25: Yok ben doymalık takılıyorum.
26: Bir şey diyeyim mi?
27: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
28: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
29: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı,

0: Çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava atacağız mı şuraya da?
3: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber.

0: verdiyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
5: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Ben isterdim ki daha devam edelim. Çünkü gerçekten pazar bizim programımıza sığacak kadar küçük değil ve aşırı renkli bir pazar diyelim. Ve tabii ki çarşı pazarlarda gezmeye ara ara devam edeceğiz. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın sevgili seyirciler, boş verin ya. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat herkese gülmüyor. Hayat bize gülmese de dibine kadar gülelim, göz kenarlarımız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Son kez şöyle Rami Sosyete Pazarı'na bir göz atın. Hoşça kalın.

0: Sakın korkmayın. Kötü bir niyetim yok. Saklanmam lazım da onun için geldim. Durumum kötü. Hasta mı?
1: Öldü.
0: Ha? Yok be.

0: Biz arabadan inemeyiz ahbap. Size yardım edeceğim diye polislere enselenmek işime gelmez. Şu bebeğin hatırına araba bile çaldık be.
1: Bir kaçağı arıyoruz. Buralarda rastlamış olabilirsin.
2: Bu bize yardım eden adam orada. Görmüyor musun komiser amca?
0: Vay! Beni yakalatacak.
2: İşte arabadaki.
1: Peşine düşün çabuk.
2: Kardeşlerim arabadaydı.

0: Ne hazırlıyor bu çocuk? Ne oluyor senin?
1: Kız kardeşim.
0: Bacağı kırılmış ulan bunun. Ömrü billah sakat kalabilir. Annene babana söyle, çaresine baksınlar.
2: Sabıkası yok. 26 yaşında. Adı Murat. Soyadı bilinmiyor. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bir tilki kadar kurnaz. Şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Zengin kızların bulunduğu her yerde hazır ve nazır. 2 dakikada kılık değiştirip avukat, tüccar, doktor ve profesör olabiliyor. Gözüne kestirdiği bir milyoner kızını tavlıyor ve bir eve kapanıyor. Ta ki kızın babası fidye verene kadar.
3: Fidyeyi alırken suçüstü yapabiliriz komiserim.
2: Parayı bebek yüzlü almıyor ki. İşin içinde başkaları da var.
3: Kimler?
2: Kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama bebek yüzlüğü yem olarak kullanan koca bir grup var perde arkasında.
3: Anladığıma göre onları bulmak bana kalıyor.
2: Yaşlandım. Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Ama öyle bir suçüstü yapmalısın ki en azından 20 yıl yatsınlar.

Sıkı dur bebek yüzlü. Geliyorum.

0: Hoş geldiniz. Babanızın yeni avukatı Kemal. Size eve kadar refakat görevini aldığım için memnunum.
1: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
0: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Benim de bir takım davalarıma bakar mısınız?
0: Tabii. Bütün davalarınıza bakarım.
1: Niye durduk burada?
2: Babanızın evine geldik küçük hanım.
1: Çıldırdınız mı siz? Bu dağ başında ne işim var benim?
0: İçeride öğrenirsin güzelim. Hadi yürü bak. Gel bak.
1: Beni evime götürün. Beni evime götürün, anladınız mı?
0: Aman, götürürüz, sen gel bakalım. Telaşlanma yavrum, sakin ol.
1: Beni elime götürürüz! Bırakın!
3: Hep böyle sert davranırsın bu canım kızlara! Çenesini zedeleyeceksin zavallının!
0: Devamlı havyar yedikleri için çeneleri kuvvetlidir bunların.
3: Sakin ol kızım! Bebek yüzlü dostumuz babanı ziyaret edip gelene kadar bize misafir olacaksın güzelim!

0: Ne biliyorsun bakalım?
1: Ayağı kırık bir bebekle sokaklarda ekmek direnen bir çocuğun neler hissettiğini biliyorum. İnsan 100 gram zeytin için kaç kapıdan kovulabilir onu biliyorum. Sonra demirin tonu kaç lira onu biliyorum. Tonlarca demiri aylarca sakladıktan sonra 10 misline satarlar. Onu da biliyorum. Gördün ya, kültürüm pek zayıf sayılmaz.
0: Ticaret serbesttir.
1: Tabii serbesttir. Bir odalık ev yapmak için çırpınan garibanların sırtından geçen ay 10 milyon vurmuşsun.
0: Kanunsuz iş yapmıyorum ki.
1: Ben de. Yakalanıncaya kadar hiçbir iş kanunsuz değildir.
0: Hadi be, şimdi görürsün hareket sisteminin ne olduğunu sen.
1: Polise telefon etmeden kızınla konuşmak istemez misin?
0: Kızım mı? Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma?
1: Ben Murat. Verin telefona da şu herif kızıyla konuşsun.
2: Aa! Al bakalım, bey baban gözlerinden öpecekmiş.
3: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
0: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Tarifesi bendedir. Yarın 9'da parayı isterim. Bırakacağın yeri telefonla söyleyecekler sana. Polise gidersen hem kızından hem de depondaki demirlerden olursun. Kim bilir, belki de kazara hapse girersin.

0: Birini mi bekliyorsun abi?
1: Hissemi bekliyorum. Parayı çoktan almış olmalılar.
0: Bu işleri ne zaman bırakacaksın abi? Sokağa her çıkışında ölüm haberini getirecekler diye yüreğim titriyor.
1: Bu işi bıraktım bile Selma. Hissemi alayım çekip gideceğim buralardan.
0: Ben açarım.

0: Murat abimin hissesini gönderdi patron.
1: Kolay oldu mu?
0: Sorma abi, herif jet hızıyla getirdi paraları. Al, bu da senin hissenmiş. Patron gönderdi.

0: Adı Tülin. Babası yedek parti kara borsasından 20 milyon vurmuş.
1: Desene patron, bizim bebek yüzlüğe iş düşüyor gene.
2: Geç kaldınız. Bebek yüzlü öldü artık. Bu parayla çalışacak başka bir bebek yüzü bulursunuz.
0: Az mı buluyorsun parayı?
2: Sana milyon kazandırıyorum.
0: Mecbursun! Kucağında ayağı kırılmış 6 aylık bir bebekle kapımın önünde açlıktan bayıldığın zaman 10 yaşındaydın. Tam 15 yıldır seni de besliyorum, kız kardeşin de. Koltuk değneklerini bile ben yaptırdım.
2: 15 yıl senin için çalıştım. İşin tehlikelisini ben yaptım. Sen milyoner hayatı yaşadın. Sömürülmekten bıktım. Yetti artık. Gidiyorum.
0: Bir daha gidiyorum dediğini duyarsam bırak.
2: Gidiyorum.
0: Seni durduramayacaksak gideceksin tabii. Yolun açık olsun.

Baban yaptı bunu. Al abini git buralardan. Bir gün bu pis işlerin ortasında öldürecekler onu.

Babamı tanırım ben. Abim bana melek gibi biri derdi senin için hep. Öyle zannediyorum ki haklıymış. Beni meleğe mi benzetirdi? Kendine geldiği zaman ona de ki... meleğe benzettiğin bu insan... yıllardır seviyor seni de. Çok seviyor de. Ama hayır! Hiçbir şey söyleme! Nasıl olsa çekip çıkaramaz beni bu çirkef yerden! Sevdiğimi bilmese daha iyi!

0: Gidelim buralardan abi. Bir gün senin mezarının başında ağlamak istemiyorum.
1: Kızın adı Tülin. 20 milyonluk bir babanın tek kızı. Bu benim son işim olacak. Kendi hesabıma yapacağım ilk ve son işim.
0: Abi!
1: Bir gece içinde 1 milyon kaldırmak işlem bile değil. Düşün, 1 milyon.
0: O zaman, ne bileyim ben, bir amel...
1: Tabii düzelir. Gider, koca bir çiftlik alırız. Yemyeşil çayırlarda... küçük, beyaz kuzuların ağzını öperek uyanırız. Hiç yaşamadığımız gençliğimizi yaşarız.
0: Ben güvercinlerle balık beslemek isterim abi. Hem ne bileyim... ben, belki, hani ayağım düzelince... belki evlenirim de. Belki çocuklarım da olur.
1: Bana dayı diye bağırırlar. Onlara kapan yapmayı öğretirim.
0: Senin de çocukların olur.
1: Tabii olur. Beni gerçekten seven bir kız bulursan.

0: Hoş geldiniz Tülin Hanım, buyurun emredin.
1: Geniş kenarlı bir şapka istiyorum.
0: Hay hay efendim, buyurun.
1: Evet, hiç de fena değil.
0: Çok yakıştı size.
1: Şey, kenarı pek dar değil mi?
0: Biz size hiç kötü mal verir miyiz? Bakın bu nasıl?

0: Parasını ağlıyorum. Faturayı babama gönderirsiniz. Emredersiniz Tülin Hanım. Güle güle efendim. Zevk sahibisin. Güzel bir şapka almama yardım ettin.
1: Başka türlü de yardım edebilirim.
0: Öyle mi? Senin kadar yakışıklı birinden hiç yardım almadım.
1: Ben de senin gibi güzelden yardım almadım.
0: Arabam orada.
1: Buyurun gidelim. İsterseniz ben kullanayım. Yolları tarif etmekten daha kolaydır.
0: Tabii, buyurun. Buyurun.

0: Senin gibi bir erkeği daha önce tanımadığım için çok talihsizim.
1: Doğru. Herkesin başına böyle devlet kuşu konmaz.
2: Bu kız olduğundan emin misin?
3: Öyle bir pilci 20 yıl görmesem unutmam patron. Senin bebek yüzlü boş durmuyor. Tereyağından kıl çeker gibi arakladı kızı.
2: Belki de milyonu kendisi vurmak istiyor.
4: Bırakalım vursun. Biz de hazıra konarız. Hem artık işi bitsin bebek yüzlünün.
5: Bir milyon mu?
6: Oo, çıldırdınız mı siz? Kimsiniz? Nereden telefon ediyorsunuz?
1: Cennetteyim. Tülin adında bir...

0: Kızım, kızım nerede?
1: 10 dakika sonra yanında olacak. Hadi arabana dön. Hadi.
0: Peki, peki gidiyorum.

0: Al, iki tren bileti. İlk tren yarım saat sonra kalkıyor. Çabuk istasyona git, beni bekle. Tren kalkmadan geleceğim.
1: Ya gelmez? Gelmezse?
0: O zaman eve dön. Kucağındakine sahip ol. İyi sakla onu. Unutma, çiftliğimizin parası.
1: Abi.
0: Hadi. Boşuna uğraşma, zaten ayrılık saati geldi. Sevgili pelerin seni bekliyor.
1: Seni pis serseri seni!
0: Hadi, dırlanma! Hadi tüy bakalım! Dırık!
1: Arabamın anahtarlarını ver, ver diyorum sana!
0: Araban bana lazım, sen babanın arabasına bin, hadi!
2: Kızım, evladım! Hadi geç! Çabuk çek!
1: Murat! Etrafın sarılı, vuracaklar seni!
0: Baban mı?
1: Yaptığın işi biliyorlar, parayı almaya geldiler.
0: Para yok!
1: Biliyorsun, 15 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Senin ölmeni istemiyorum Murat. Ver parayı şunlara. Bulamayacaksın.
0: Tam babanın kızı gibi konuşuyorsun.

Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini. Hiç kimse tek başına kuvvetli değildir. Unutma.

Bana emanet ettiğin bebeğe bakamadım anne. Önce onu yaşatmak için çırpındım, sonra da mutlu etmek için. Bağışla beni anne. İkisini de doğru dürüst beceremedim. En sonunda senden 20 adım ötede onu da toprağa

0: Ne işi var bu adamın mezarın başında?
1: İnsan annesinin mezarını ziyarete gelmez mi evlat?
0: Annesi.

0: azlık kullanmadan sigara içemeyen birini arıyorum.
1: Polis! Polis!
0: Bir de size bu paraları veren cömert patronunuzu arıyorum. Konuş!
2: Nerede olduklarını bilmiyorum bebek yüzlü. İnan bana!
0: Kim bilir?
2: Saklanıyor senden tabii. Bulamazsın onu.
0: Kim biliyor yerini?
2: İhsan bilir. Bir İhsan bilir. Dağ köşkünde.

0: Kimsin? Ne istiyorsun?
1: Dudağındaki ruşun sahibini arıyorum. Bebek yüzlüğü.
0: Acele etmezsen ömrün oldukça ararsın polis efendi. Dağ köşküne gitti.

0: Ne istiyorsun? Yemin ederim suçum yok benim.
1: Tahir nerede?
0: Bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Hayır, hayır. Yapma.
1: Elim yanmadan atarım kibriti.
0: Kızının, sadece kızının yerini biliyorum. Kızı okula gidip geliyor. Muhafızı da Giray.
1: Ağzını kaybeden Giray.

0: Babam bu gece de gelmeyecek mi?
1: Bu gece de, başka gecelerde. Bazı şeyler unutulana kadar saklanması gerekiyor. Ben muhafızınız oldukça rahat uyuyabilirsiniz Zehra Hanım.
2: Bunu mu arıyorsun?
3: Kimsin sen?
2: Size masal anlatmaya geldim.
0: Murat'ın sesi bu.
1: Bebek yüzlüğü! Hoşlanmam saklan baştan! Söyle, ne istiyorsun?
2: Kan! Kız kardeşimin kanını istiyorum.

Bunu babana sor. Daha 3 gün önce senin gibi nefes alan, konuşan pırıl pırıl bir kız vardı. Bir tahta parçasına dayanarak yaşıyordu. Küçücük bir dünyası, küçücük dünyasında onu mutlu edecek tek bir umudu vardı. Anne olmak. Günün birinde anne olacaktı. Minik bir bebeğin sıcaklığını duymak için yaşıyordu. Yaşamıyor şimdi. Bir sürü çirkin nefesleriyle kirlettiler onu. Dünyasını kararttılar. Beğendin mi bu masalı?

0: 16 yaşındaydı. 16'sında Mutullah Aset küçücük bir çocuktu.
1: Silahsızım.
0: Ben de.

Oh!

Korkudan kadın gibi saklanan baban peşinden gelecektir merak.

0: akış etmek.
1: Korkma.
0: Baban gibi sütü bozuk değilim. Seni sadece yem olarak kullanacağım. Baban seni almaya gelene kadar misafirimsin. Onun için ayırdığım birkaç kurşunum var da.

0: Bu ne telaş dostum? Randevuna geç mi kaldın yoksa?
1: Ben mi? Randevu mu? Yok be abi, sinemaya gidiyordum vallahi.
0: Filmin adı Bebek Yüzlü olmasın sakın.
1: Bebek Yüzlü mü? O da kim?
0: Cinayet suçuyla aranan yakışıklı biri. Senin de iyi dostum. Neyse, sen sinemana geç kalma.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte...
17: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik

0: yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
5: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
14: Gel aşkına.

0: dakika.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Küçük sevgilinden ne haber? Bugün ona ayakkabı almaya gidecek. Beni okulda bekliyor. Çok iyi.
7: Sonra birden düştü Tayfun.
8: İngiltere'de bir hastane beyin ameliyatında yüzlerce kişiyi kurtardı.
6: Çaresi para, para, para.
9: İstanbul'un demir kralı yetimhaneleri geziyor.
6: Annen nerede diye sorarlarsa bilmiyorum diyeceksin.
7: Kötü bir kadın o. Bana dilencilik yaptırmak istiyor. Ondan kaçtım bir kere, kaçtım.
10: Çocuk sevgine inanırım Hakan. Onları hiçbir genç kıza değişmeyeceğini de bilirim.
11: Hastane çocuğun anne veya babasının yazılı izni olmadan ameliyatı yapmayacakmış.
6: Anneciğim! Defol dedim sana, defol!
7: Sokağa atmadı beni. Sandala bile kendisi bindirdi. Git o eve. Seni evlatlık alacaklar, ameliyat ettirecekler dedi.
8: Ne dedin?
12: Azat Kuşu bugün 16.15'te TV4'te.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
19: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
20: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma, ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yaşanacaksa.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi.

0: Üfi.
1: Alışveriş fit check'i.
0: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: sen de suçlusun. Babamın kirli işlerine alet oluyordun.
1: Bizi büyüttü diye minnet borcumuzu ödemeye çalışıyordum. Beni maşa gibi kullandığını öğrenene kadar en güzel 15 yılım gitti.
0: Onu öldürünce kaybettiğin yıllar geri gelecek mi?
1: Geri gelmese de olur. Nasıl olsa kazanacağım hiçbir şey kalmadı hayatta.

0: Buldun mu Tahir'i?
1: En iyi üç adamıyla yola çıktı bile. Yola başkaları da çıktı.
0: Kim?
1: Polisler. Bana kalırsa Tahir'i bekleyecek vaktin yok. Cinayet suçundan aranıyorsun.
0: Bekleyeceğim.
2: Murat.
0: Her şey bitti artık.
1: Aptallığı bırak. Bu yol mahzenlerden rıhtıma gider. Su ve bataktır ötesi. Hadi.
0: Bekleyeceğim.
1: Arkadaşımın şimdi bir sabaha karşı yola çıkıyor. Rıhtında bir motor bekleyecek seni. Durma, başka çaren yok.
2: Unut şu kinini, hayatını düşün.
1: Ölümün Selma'yı geri getireceksin, beraber ölelim.
0: Kardeşimi bu kadar ucuza mı bırakacağım? Onu ellerimle toprağa sokup bir korkak gibi kaçacak mıyım? Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmez misin?
1: Bizim gibi sokaklarda büyüyen insanların sevmeye hakları yoktur. Kardeşlerini bile.
2: Murat, çılgınlık etme. Hayatın ortada, geliyorlar. Durma, kaç, kaç.
1: Biz oyalarız onları, fırla. Hadi diyorum sana. Hadi, hadi.
0: Hayır, sen kalacaksın.
2: Ben de geleyim. Ben ölürsem kurşun sıkmazlar sana.
0: Ölmemi istemiyorsun. Niçin?
2: Çünkü... kendimi bildiğim günden beri seni seviyorum. Ne olur Murat, hiç olmazsa motora bininceye kadar yanında kalayım.

0: Nerede?
1: Kaçtı. Ana kapıdan. Az önce. Ama daha sokağa çıkmamıştır.
0: Sen kal, bu ite bekçilik edeceksin. Yürü! Gel şuradan!
1: Sigara içer misin?
2: Eyvallah!
1: Fırla Murat!

Boşver be arkadaşım. Yaşasam ne fark edecek sanki? Hiç buradan daha güzel yerler görmedim ki zaten. Hadi git sen. Hadi. Kardeşinle hayal ettiğin çiftliği kuracaksın. Söz vermiştin.

Hadi Murat.

0: Ирина.
1: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
2: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
1: Senin kötülüklerine perde olmaktan iyidir!

Zehra! Kızım! Aklını başına topla! Babanım ben!

0: Motora kestirmeden bir yol var Zehra. Vedalaşmaya zaman yok herhalde. Hadi eyvallah. Hoşça kal.
1: Murat!
2: Attığım kurşunu pahalı ödeteceğim sana.

0: bir gün dönüp beni de alacağını bilsem, ömrüm oldukça beklerdim.
1: Söz veriyorum, bir gün dönüp alacağım seni.

Kaçma sakın! İplere sıkı tutun! Seni yavaş yavaş indireceğim aşağı!

Ha ha ha ha ha ha ha ha!

0: gitsin. Ne olur bırak. Seviyorum onu.
1: Betonun üstüne yapıştıracağım. Kopyasını çıkartacağım.
0: Ne olur bırak babacığım, yalvarırım.
1: Ben çekil bırak. Başımdan defol.
0: Bırak gitsin.
1: Defol be. Çekil kız başımdan. Adaya sokma beni Zehra.
0: Ne olur baba.
1: Defol be.

0: Seni ömrüm oldukça unutmayacağım.
1: Kimsesiz bir kız hatırlanmaz Murat. Güle güle. Kurtuldun artık, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Düşünüyorum da, acaba iki kişi sığmaz mı bu dünyaya? Belki o çiftliği birlikte kurardık.
2: Bebek yüzlü!
0: Abim o benim.
1: Öyleyse yardım etsin sana.
0: Çok geç. İp koptu artık.
2: İndir silahını bebek yüzlü. Yoksa ateş edeceğim.
0: Sakın sen ateş etme Turgut. Beni biri vuracaksa o sen olma sakın.
2: Öyleyse indir silahını. Ver.

0: Ölmeyeceksin değil mi? Ölmeyeceksin!
1: Beni öyle biri vurdu ki... istesem de yaşayamam artık.

0: Başından beri sana yardım etmek istedim bebek yüzlü. Bilmiyorum neden ama istedim.
1: Ben biliyorum. Ama söylemek için geç kaldım. Her şey için geç kaldım.
2: Yardım et ona! Daha vakit varken yardım et! Çünkü o...

0: ben Şefrafet İnce. Yarışmamızın dördüncü gününde yine sizlerleyiz. Muhteşem bir enerji var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şef.
0: Nasılsınız?
2: Bomba gibiyiz şef.
0: Muhteşem güzel yemekler var bugün. Yarışmanın formatından bir bahsetmek istiyorum. Vermiş olduğum yemeği güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Vermiş olduğum süre zarfında. Sonrasında gözlerimizi kapatıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyoruz. Yarın bakalım 10 bin liranın sahibi kim olacak? Yarın ise sıfırdan 10'a kadar puan verecekler. Benim
3: yemeğim. Öz evladım, öz. Bunlar üvey.
0: Süreniz 40 dakika.
3: 1,5 saat verirdi insan ya.
4: Ama siz yapardınız teyzeciğim.
3: Bak saygılı çocuk.
5: Ben kendisini ışıklı, yakın okuma gözlüğü getirdim. Ki tezgahındaki kirleri, pislikleri daha iyi görebilsin, seçebilsin diye.
3: Yavrum koydun mu her şeyi içine?
6: Koydum.
3: Bakayım tereyağını koydun mu çocuğum?
6: Aa tereyağını
3: koydum. Tereyağını da koy.
6: Çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim. Ben buradayım, senin için buradayım ben.
4: Teyzeciğim siz üvey evlatlarınızı niye kayırıyorsunuz? Çok kötü bir durum.
0: Oğlumdan yardım istesene.
3: Oğlum şunu kessene bana.
5: İşte anne evladını kullanıyor.
3: Eğitim şart.
4: Ben bilinçsiz bir insan mıyım sen bana eğitimsiz diyorsun?
5: Ah ah ah gitmiş güzelim canım tavuklar.
0: Yemekler yapıldı. Muhteşem bir tavuk sarma bizi bekliyor.
5: Güzel pişmiş, yumuşak.
0: Nasıl vardın böyle bu kanıya?
4: Tatsız, tuzsuz.
7: Valla gerçekten dördümüz de çok güzel yemek çıkartmışız.
5: Çocuğun yüzüne bakınca gülesim geliyor.
7: Çok tatlı bir insanım ondan.
4: Komple 5 verebiliyor muyuz şefim?
3: Bir şey söyleyeceğim. Benim ağzımın tadı mı yok acaba bugün?
0: Puanın gelsin.
3: Ay ben şimdi hepsine 0 mı vereceğim acaba ya?
5: Bu yemeğe puanım
4: 5.
3: Duyguları değişti bana karşı.
4: Yok ben hiçbir şey hissetmiyorum. Duygum muygum bitti benim. Çok kırıldım.
3: 5 veriyorum Habibeciğim.
0: Benim yemeğim. Bakalım bugün neler olacak? Kaldıralım bir torşonları.
7: Şefim bence bu mayonez yatağında tavuk yapacağız bugün.
0: Ya bu mayonezde nasıl oluyor?
7: Orada mayonez... Yatırılacak bir mayonezi gördüm şefim ondan
0: orada
7: öyle.
0: Mayonez yok ya.
7: Mayonez değil mi bunlar?
3: Tatlım o yoğurt sanki. Aa, yoğurt.
0: Ha? Gel.
3: Ben şey işte mantarlı bir tavuk var burada. Evet.
7: Yok o kremaymış. Kremalı mantarlı.
3: Mantarlı. Ha kremalı mı? Ay. Ay. En sevdiğim çocuğum bu şu anda. Bak onlar üvey evlat modu. Bu taraf üvey evlat modu. Ay çocuğum. Öz evladım, öz. Bunlar üvey.
5: Mantarlı kremalı tavuk kapama. Daha otantik olsun. Ben kimseye hiçbir şey yatırmıyorum. Ben üstünü kapatıyorum. Ben gördüklerimin üstünü kapatırım.
0: Habibe?
4: Ya şefim, bana göre krema olmasaydı herhalde tavuk sote ederdim yani. Ama şu anda bilemedim. Ben mantarlı tavuk soteyi çok severim, yaparım.
0: Evet.
4: Ama krema
0: hemen
4: var,
0: hemen
4: bilemedim.
0: Yakınsınız. Bugün sizlere mantarlı tavuk sarma hazırladık. Bakalım izleyelim, notlarımızı alalım. Benim yemeğim. İftar sofralarına yakışacak çok güzel bir tarif. Yine kendi geliştirmiş olduğum güzel bir tarif bu. Mantarlı tavuk sarma hazırlayacağım. Gelsin şimdi malzemeler. Mantarlı tavuk sarma için 2 adet kalçalı tavuk but, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kırılmış fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı toz tarçın, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 8 adet mantar, birer dal biberiye. Yarım su bardağı krema, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber. Şimdi öncelikle yapmamız gereken tavuğun iç harcını hazırlamakla başlayacağım. Yarım soğanım var. Fıstık, kuş üzümü, mantar, yeni bahar, tarçın, salça, kuru nane ve tereyağı. Tuz, karabiber. Bütün malzemeyi blender'da çekeceğim. Blender'ımı aldım. Tavuğun kalça kısımlarını sos için kullanacağım. Ocağımın altını çalıştıracağım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Tavuktan kalan bu kemikleri tavuğun sosunda kullanacağım. Tavuğun üzerinden derisini bozmadan filet haline getireceğim. Geri kalan diğer parçayı da bunun içerisine attım. Soğanlarımı da doğrayacağım. İçerisine ilave edeceğim. Birazcık biberi atacağım. İçerisine biraz tuz, karabiber ilavesi yapacağım. Burada güzelce kavrulurken ben de şimdi tavuğumu inceltmeye başlayacağım. İlk önce bir streç yardımıyla tavuğumu streçin üzerine alacağım. İçerisine hazırlamış olduğum mantarlı harcından ilave edeceğim. Şöyle yavaş bir şekilde katlayacağım. ...180 derecede 20 dakika boyunca güzelce kızartacağım. Şimdi tavuğum burada güzelce karamelize oldu. Suyunu ilave edeceğim ve kaynamaya bırakacağım. Şimdi tavuğun sosunu yapacağım. İçerisine azıcık zeytinyağı, un. Unu güzelce karamelize edeceğim. Unun rengini alınca kremamı ilave edeceğim. Krema ile birlikte unu şöyle güzelce yedireceğim. İçerisine tavuk suyumu, sosuma yedirmeye başlayacağım. Geride kalan stoğu güzelce süzeceğim, buzdolabında saklayacağım. Daha ne olsun? Hemen tavuğun suyunu sosa şöyle yedireceğim. Bütün lezzet burada çünkü. Şimdi tavuğun üzerindeki streci şöyle alacağım. Tavuğumu şöyle alacağım, tabağıma aktaracağım. Tavuğun bu güzel sosundan etrafını şöyle gezdireceğim. İftar sofraları için vazgeçilmez, muhteşem, bol mantarlı, çok güzel bir tavuk sarma hazırladım. Afiyet olsun, kolay gelsin. Benim yemeğim. Evet, notlar alındı mı?
3: Ay çok karışık.
0: Evet. Çok karışık. Niye karışık ya?
3: Ay
0: çok,
3: ben karıştım ya. Ay hadi inşallah.
0: Evet.
5: Bomba bir tarif şefim. Bugün benim günüm.
4: Haha çok sevinmesin. Allah. Bugün benim günüm.
0: Sizin gününüz değil mi Figen Hanım? Bugün bir suratınız düşük, hayırdır?
3: Ay ben bilmiyorum, çok malzeme, çok böyle şey bilemedim ben.
4: Zora gelemedi galiba.
3: Şu anda zor, evet ya.
0: Süreniz 40 dakika, yarışma başlamıştır.
3: Buyurun. Ya şefim bir buçuk saat verirdi insan ya.
5: Yani bir tavuğa da bir buçuk saatte yapılıyorsa ne bileyim ben.
4: Figen'in kafası karıştı, süreyi az buldu. Bugün kesinlikle yetiştiremeyecek.
3: Ya süre beni çok korkutuyor şu anda. Çünkü o kadar karışık geldi ki bana. Yani ayrı tencerelerde ayrı yemekler. Bilmiyorum, çok emin değilim bugün kendimden.
4: Figen teyzeciğim, beğenmediniz mi bugün menüyü? Ay
3: evladım, beğenmedim çocuğum ya.
4: Ama neden teyzeciğim?
3: Ay ne bileyim ben, yani böyle bana bir karışık geldi ya.
4: Ama siz yapardınız teyzeciğim.
3: Yapamadım yavru kuşum. Aa, ya.
4: Nasıl oldu böyle?
3: Vallahi billahi.
0: Bugün...

0: Aranızdan su sızmıyor.
1: Bilmiyorum. Ay
0: teyzeciğim,
1: evet. Ben
0: çocuğum...
1: seviyorum bu kızı ya.
2: Ama şöyle oldu şimdi şefim. Yaşı gereği ben normalde genç göründüğü için hep böyle şey yapmak istememiştim. Ama dün yaşının vermiş olduğu olgunluğu görmüş oldum. O yüzden ben de olgunluk üzerinden ilerliyorum.
1: Bak saygılı teyzeciğim. Çocuk. Saygılı çocuk.
2: Evet çok saygılıyım.
1: Kesinlikle çocuk saygılı.
0: Sen yani. De dün kızı ağlattın ama canım.
1: Ben bir şey yapmadım şefim.
0: Ne oldu? Bir saniye, bir dakika.
2: Ya şefim çok sinirlerim bozuldu artık ya.
0: Sen niye ağladın dün ya? Bir konuşalım şu konuyu.
2: Figen teyzeciğimin IQ'su ve aklının yettiği kadarıyla bana bir şeyler söyledi.
0: Ama seni çok seviyor.
2: Beni demolize etmeye çalıştı kendileri.
1: Ben seviyorum
2: kendileri.
1: Seni yavrum. Seviyorum
2: ama
1: ben seni.
2: Ama hiç farkında değil. Bugün bana çok böyle hırslı bir şekilde buraya gelmemi sağladı.
0: Sen de bugün teyze diye girdin. Ne olacak?
1: İyi yaptın. Ama saygılı.
0: Sen, o seni dün ağlattı. Sen de bugün onu ağlat.
2: Yok teyze ben onu diyorsun. Ağlatmam. Çünkü o kendisi de söylüyor. Siz benim çocuklarımsınız diyor. Şimdi benim teyzemle yaşıt. O yüzden anne diyemem. Öyle çünkü mi? Benim bir tane annem var. Teyzemle yaşıt olduğu için ben de teyze demeyi tercih ediyorum. Bugün.
1: Bu çocuklar çok sığ düşünüyorlar. Yani muhtemelen bütün bir gece düşündü. En sonunda teyzeciğim, nineciğim, babaanneciğim. Ya bu kadar işte. Kapasite bu. Ne yapabilirim ben ya?
2: Evet bütün gece kabusum oldu ama bir anda aklıma geldi yani.
3: Ya sizin şimdi yaşınızdan ötürü hani birazcık büyüksünüz ya bizden. O yüzden malum hani yaşınız gereği gözleriniz de çok iyi görmeyebiliyor. O yüzden ben bugün i̇şte... sizi düşünerek size ufak bir hediye getirdim. Şefim de olduğunu görürse onu hediye etmek istedim.
0: Ne getirdin hediye?
3: Şimdi yaşı gereği tezgahındaki kirleri, lekeleri, pislikleri çok iyi göremiyor diye ben kendisine ışıklı yakın okuma gözlüğü getirdim. Ki tezgahındaki kirleri, pislikleri, hijyenik olmayan cisimleri daha iyi görebilsin, seçebilsin diye. İstediğiniz
0: bir tak bakayım, bir tak tak
3: cama
0: tak
3: uygulatabilirsiniz.
0: Camı yok bunun.
1: Çok teşekkür
3: ederim. Kendi istediği numara artık göz doktoruna gitsin kendisi, ben ama çerçeveyi harbiden... aldım.
2: Ya Figen teyzeciğim çok yakıştı biliyor
1: Ay,
2: musun?
1: Ay kesin yakışmıştır eminim.
2: Ya zaten. Ben de diyorum ki kaç gündür ne eksik sende. Vallahi bulduk ya.
1: Evet ben çok şimdi böyle devam edeyim bununla. Emre kendince espri yapmaya çalıştı. Yani çünkü bir şekilde yemeğinin ön plana çıkamıyor, konuşmalarıyla ön plana çıkamıyor. Bana bir okuma gözlüğü getirmiş. Teşekkür ettim kendisine tabii ki. İhtiyacın var mı? Kesinlikle yok.
3: Ben yeteneğimle, yemeğimle, varlığımla... laflarımla ortaya çıkmayı çok iyi bilirim.
1: Çocuklar madem öyle uygun gördüler ne yapayım mutlu olsunlar ya. Kıyamam yani ben onlara biliyorsunuz.
3: Ya biz sizi çok seviyoruz demek isterdim ama size karşı zerre bir içerisinde bir sevgi pıtırcığı
1: yok. Ama ben
3: yok.
1: Seviyorum işte ya.
3: Vallahi beni sevmeyin.
1: Ben seviyorum ne yapayım ben şimdi?
4: Figen Hanım puan olarak yukarıda olduğu için Emre ile Habibe herhalde birazcık böyle onun psikolojisini bozup kötü yemek yapması için birazcık saldırıyorlar. Bence doğru da bir hareket yani bunu yapmaları gerekiyor.
1: Bana karşı bir mücadeleye girdiler. Başaracaklar mı? Hayır.
0: Evet hızlanalım. Tavuklar plato olacak daha.
1: Yavrum koydun mu her şeyi içine?
4: Koydum.
1: Bakayım tereyağını koydun mu çocuğum?
4: Aa tereyağını
1: koy, tereyağını da koyayım.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ben buradayım, senin için buradayım ben. Ha, güzel bir yemek istiyorum bugün senden.
2: Aa orada bir yardımlaşma görüyorum ben sanki.
1: Sen de yardım et canım Allah Allah.
2: Bir şey söyleyeceğim. Öz
1: Şefim evlat... yasak mı?
2: Öz yan evlat...
0: Yok herkes birbirine yardımcı olabilir.
2: Ama tamam. Öz evladı biz üvey diye bizi
1: bakayım,
2: kayırıyor
1: dakika,
2: ya.
1: Soğanın yarısını koydum. Aferin sana. Dur tamam bir
2: birbirine yardım. Teyzeciğim.
1: Aferin. Tamam süper.
2: Teyzeciğim.
1: Bir dakika şunları. Bunları da koyacağım.
2: Teyzeciğim.
1: Dur yavrucuğum bir dakika.
2: Ama teyzeciğim siz üvey evlatlarınızı niye kayırıyorsunuz? Çok kötü bir durum.
4: Aa, ben çok tatlı bir insanım ondan dolayı herhalde
2: Aa,
4: bana bir sempatik.
2: Biz kötü bir insan mıyız?
1: O çocuk hiç heyecan yapmıyor.
2: Üveyiz
1: bugün,
2: diye bizi
1: bugün
2: kötü
1: güzel bir yemek
3: Kaan
1: bekliyorum
3: Bey,
1: senden.
3: Kaan Bey dün galiba sizin manevi anneniz sizin yemeğinizi bayağı bir gömmüştü.
1: Aşırı tuzlu olmuş kusura bakmayın.
4: Olsun haklıdır ya ben zaten dün kendimi de öldürüyordum az kalsın yemekle ondan dolayı... Çok büyük bir sıkıntı yok.
3: Bilmem bence. Farkında mısınız?
1: Mantarların kabuklarını soydu mu arkadaşlar?
0: İsteyen soyabilir, ben isteyen soydum. Yıkayabilir, isteyen kurulayabilir.
1: Hayır, mantar yıkanmaz diye biliyorum. Acaba yanlış mı bilgim?
2: Niye mantar
0: yıkanmaz?
1: Yıkanmaz diye biliyorum.
2: Mantar neden
1: evet.
2: yıkanıyor şefim?
0: Mantar yıkanmaz.
1: Evet, ben öyle biliyorum şefim.
0: Silinir, nemli bezle silinir veya kabuğu soyulur.
1: Ya da fırçalanıyor soyulur. Böyle şeyi fırçayla. O kabuğunu soymuyorsan kabuğunun üstünü böyle fırçayla...
0: Aynen öyle, temizleyebilirsiniz.
1: Evet,
0: sıkıntı
1: öyle
0: yok.
1: Öyle hatırlıyorum sanki.
0: Sizden alalım.
2: Teyzeciğim hadi oluyor.
1: Oldu oldu.
2: Yapıyorsunuz sen bu sporu.
0: Püreler güzel oldu. Hepinizinki de iyi oldu.
1: Benim şöyle bir parça.
0: Mantarları küçük küçük doğrayabilirsiniz.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Şefim yani şu hale getirdim. Okey mi
0: acaba? Aynen tamam süper işte. Salçasını giydirelim.
1: Tamam şimdi onu ben bir şey alacağım.
0: Evet iyice birbirine yedirelim. Bakayım.
4: İşte bir iki mantar.
0: Tamam. Büyük kaldı. Tamam sıkıntı yok. Onları da küçültürsün. Birbirine yedir. Bence o harç çok güzel oldu. Son 30 dakika.

0: Şefim kesilmiyor ama.
1: Nasıl kesilir? Kesilir, kesilir. Yanında oğlundan yardım istesene.
0: Oğlum şunu, şunu kessene bana.
1: Vur elinle, vur.
0: Nereye vuruyorum ya? Ha,
1: vur. Heh. Bak oluyormuş demek ki.
0: Ha. Heh. Tamam.
1: Evet. Evet.
0: O kemik olan.
1: At, yes.
0: Ya önce şey, önce
1: bunun
0: yağı.
1: Atacaksın.
0: Yağı önce bir şey yapayım.
1: Tamam, at. Evet, güzel. Aferin. Oğlum annene niye yardımcı olmuyorsun?
0: Oğlum şunu da kessene bana. Şunu, şunu kes çocuğum bana. Şunu kes. Hadi annene yardım et çocuğum.
2: Oluşur.
0: Hadi. Hadi evladım. Hadi. Kaan artık hiç merak etmesin. O tamamıyla benim himayem altında. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu nasıl keseceğim? Şunu nasıl keseceğim?
1: Vallahi ben bilmiyorum.
3: Şefim,
1: bana sorma.
3: Allah aşkına göstermeyin. Çok profesyonel ya. Bir bulsun, bir baksın ya.
0: Bunu nasıl keseceğim?
3: Bir yapsın bakalım, bakalım nasıl kesiliyormuş
0: fileto
3: tavuk.
0: Fileto çıkaracağız.
1: Evet, bir fileto çıkart bakayım dağıtmadan kemiklerinden.
3: Şunun şurada bir kemiği yes, vardır aferin, şefim. Ben kasaplık yaptım şefim.
1: Oo! Vallahi göstermeme bile
3: bak,
1: gerek kalmadı.
3: Burada bu kemik bağlantı kısmı var. Bıçağı vuruyorsun, çıkartıyorsun.
0: Hangisi be?
3: Aa, işte o kadarını öğreneceksin. Avrupa'da tahsil yapmadım ama tavuk kesmeyi biliyorum.
0: Ya Emre yine bir coştu. Çünkü şef ona böyle biraz gaz verdi. Emre'cim tavukları çok güzel kesiyorsun. Ama sonuç değişmeyecek. Hüsran, hüsran.
4: Şef beni tavuk parçalamam, kemik ayıklamam konusunda övdü. Tabii bu Figen Hanım'ın hoşuna gider mi? Gitmez. Çünkü neden? Beceremiyor. Yapamıyor.
1: Sen Habibe'ye yardımcı olmayı düşünüyor musun?
3: Tabii ki. O dün bana fesleğen verdi.
4: Arkadaşlar bana fesleğen vermek isteyen var mı? Vermezseniz de canınız sağ olsun.
2: Çok uzağa gitmene gerek yok. Ben veririm.
3: Ay teşekkür ederim. Ona yardımcı olacağım.
2: Teşekkür ederim.
1: Sen de gerçekten kasaplık var mı?
3: Şefim ben markette çalıştım. Şarküteriye de baktım, manava da baktım. Ben kasiyerlik de yaptım. Ben yaptığım meslekten de hiçbir zaman utanmadım. Elimden geldiği kadar her şeyi öğrenmeye çalıştım.
1: Tenceren nerede?
3: Tenceremi şimdi çıkartacağım. Önce tavuklarımı yıkayacağım.
1: Evet, hızlanalım.
2: Bir şey söyleyeceğim şefim. Ben bunu hep kasaptan kestirip alıyorum ya.
1: Tamam, bak
3: ben
1: sana
3: doğrarım. Ben doğrarım.
2: Tamam. Tamam, o zaman ben tenceremi çıkartayım.
1: Hemen tencereni çıkar. Vallahi bugün masalar yarışıyor gibi oldu. Anne, oğul, abi, kardeş mi diyelim? Nasıl olacağız burası?
3: Ya aynen, biraz öyle oldu.
2: Artık yarışmanın formatını değiştirdik. Masalar yarışıyor.
1: Bakalım A masa mı, B masa mı?
5: Ya bizim masana çok umudum yok şefim benim ya. Ben
0: hayır,
5: başka başkalarına puan
0: ya
5: veriyorum. Hiç kendime puan alamıyorum.
0: Tanı, kendi yemeğini tanı.
1: Tamam, sen gerçekten iyi gözlem yapmıyor musun ya?
5: Gerçekten o gözlükler kapanınca böyle bir olay değişiyor şefim. Hiç şey yapamıyorum.
2: Kaan buraya yemek yapmaya değil, yemek yemeye gelmiş. Çünkü hiçbir şey yapamadığından bunu çıkartıyoruz artık.
3: Buraya yemek yemeye gelmiş olsam onların yemeklerini yemezdim açıkçası.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Allah Allah, burada yardımlaşma var. Sizde yardımlaşma var mı?
3: Var, çene yapıyorlar birbirlerine sadece.
2: Ama annesi ne yapsın, evladına üzülüyor.
1: Ama annesi şu an evladını geçiyor. Evladı daha tavuğun kemiğini çıkarttı.
5: Çıkartamadım.
1: Bir tanesini bitirdi vallahi.
3: Çünkü anne evladını kullanıyor.
5: Ya şimdi anne de demeyelim lütfen. Ben annemi çok ayrı bir yere koyarım.
2: Ama kendisi söylüyor ki sen benim öz evladımsın.
1: Halası ol, halası, halası, halan olsun.
0: Beni hangi yere koymak istiyorsan
5: teyzem olabilirsiniz.
0: Hiç sıkıntı yok benim açımdan.
4: Figen çok kötü bir oyuncu. Düşük bütçeli filmlerde yer alan oyuncular gibi. Yetenek sıfır. Sevgisine de yeteneğine de inanmıyorum.
1: İlk önce tavukları kavuracaktın. Bunu değil.
2: Evet, ben orada bir hata yaptım.
1: Hata değil, sıkıntı değil. Tamam, at. Bak hala karıştırıyor. Ya bunda bir şey yok. Niye boş boşuna çevirip duruyorsun? Ya neyini kapattın? Atsana şu tavukla kemikleri.
2: Şey, bunu ayıklamadım.
1: Hayır, ayıklandı. Tamam, kemikleri at bunun içerisine. Evet.
2: Tamam, bütün
1: tamam. Altını yani niye kapattın onu? Aç altını.
2: Ben onu yıkadım.
1: Soğanı dedi. Nerede bunun?
2: Ben soğanımı kullandım şef.
1: Nereye kullandın? Yarısını kullanacaktın.
2: Hepsini kullandım.
1: Tamam, sıkıntı yok.
0: İşte o kadar dinliyor. Siz anlatırken o kadar dinliyor.
2: Hayır, ben buraya yarım soğan
0: i̇şte
2: diye aldım.
0: IQ. Gene geldik IQ'ya.
2: Ya ben IQ'm iyi diye iddia etmedim. İddia eden sensin. Figen teyzeciğim, yapma lütfen ya.
5: Ya şefim ben bir yardım isteyebilir miyim sizden ya?
1: Hemen.
5: Hiç beceremiyorum şimdi ne taraftan gireceğimi çözemedim gerçekten tavuğa.
1: Bu bıçakla bir keresinde filatı çıkartamam.
5: Çok özür dilerim.
1: Tamam. Bu tavuğun kemik kısmı burayı bulursun bak buradan alırsın bıçağı. Şöyle. Evet şimdi bunu bu şekilde tut. Buradan kes, kopar, at bunun içine. Kapağını kapat, kaynat. Haydi!
4: Kaan yine yavaş. Kaan'a artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece var olduğu için yarışıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Çocuk kaplumbağa gibi.
5: Kaplumbağa benzetmesi de güzel aslında çünkü sonunda tavşanı yeniyor.
1: Son 20 dakika. Gözlüğü niye çıkarttın ya?
0: Yakını görmeyeyim diye.
2: Bir vazgeçişlik hissettim sanki.
0: Bir vazgeçtim.
2: Neden öyle yaptın Figen teyzeciğim?
0: Evet, bugün istiyorum ki sizler mutlu olun.
4: Çok güzel bir hediye seçtiğimi düşünüyorum. Çok da yakışan bir kişiye verdim. Bence hediyeyi aldığı için acayip şekilde morali bozuldu. Hiç bozuntuya vermemeye çalıştı. Ama içten içe bana çok kızdığına eminim.
1: Tavuğun yarısı et üstünde kaldı. Hadi be.
2: Şefim sıyıracak mıyız?
1: Hemen. At şunun içerisine at, at.
2: Tamam.
1: İyi, iyi, iyi temizle. Sen işi bıraktın galiba. Ne bileyim valla. Figen Hanım hepinizi bastırıyor diye.
3: Ya Figen Hanım şov yapıyor ama 3 gündür o şovu bitmedi. Kalitesiz oyuncular
2: ama
3: gibi.
2: Ama ben çözdüm dün.
3: Yani rol yeteneği de yok. Kendi oynuyor, kendi günü. Ama bugün benim şov günüm.
1: Evet.
3: Bugün ben tabağımla şovumu yapacağım.
1: Habibi'ye de yardım ediyorsun.
3: Ben ederim, ben yardımsever biriyim.
2: Çünkü Habibi ben de ona yettim.
3: Dün bana hiç düşünmeden, ikiletmeden fesleğenini verdi.
4: Arkadaşlar bana fesleğen vermek isteyen var mı? Vermezseniz de canınız sağ olsun.
2: Çok uzağa gitmene gerek yok, ben veririm.
1: O Habibi de sonuçta senin rakibin değil mi?
3: Habibi benim rakibim ama ben adaletli yarışan insanları severim.
1: Ya o, ben 10 bin lirayı...
3: yarışıyorum.
1: Figen bunlardan biri kazanırsa 10 bin lirayı paylaşırlar mı diyorsun?
0: Paylaşsınlar bence.
1: Vallahi.
0: Paylaşmazlar ama.
4: Bakın, bakın. Kemik.
0: Aferin sana. Yemeğin de inşallah lezzetli
4: olsun da. İnşallah, inşallah.
0: Hayırlısıyla çocuğum.
2: Bunu böyle dövecek miyiz? Ah!
4: Kimi dövüyorsunuz? Habibi Hanım, kimi dövüyorsunuz?
2: Şiddete karşıyım ben. Ama içimden de düşmanlarımı geçirmiyor değilim yani. Vallahi dün gece sabaha kadar kabus gördüm. O eti döverken de Figen Hanım gözümün önünden öyle bir geçti ki... içimin yağları eridi.
1: Artık fırına tavukları atma zamanı. Bak dördünüzü aynı anda gösteriyorum. Bana bak.

0: Hanım sinsi sinsi beni gözetliyor. Ben yapamadıkça gerçekten keyfi yerine geliyor ama hiç merak etmesin. Ben yine çok lezzetli yapacağım yemeğimi.
1: Habibenin kötü gitmesi gerçekten hiç umurumda bile değil. Önemli olan benim başarılı bir şekilde ilerlemem.
0: Beni yine aşağıladı.
1: Elime benim malzeme verme o zaman.
0: Sen beni aşağılayamazsın
1: kendin
0: ki ama.
1: Kendin veriyorsun
0: ya malzemeleri. Ya gerçekten bugün geldiğimde diyorum ki ya şöyle bir neşeli olayım diyorum ama senin bu aşağılamalarından.
1: Ol neşeli ol sen bugün.
0: Senin bu aşağılamalarından
1: çok neşeli günler çok güzel
0: ben.
1: Mesela. Neşeli günler.
0: Ben çok izlerim onu. Sen de izle. İnsanlar nasıl neşeliliyormuş bir
1: ben zaten neşeliyim hayatım
0: şey,
1: ya.
0: Sen neşeli değilsin. Sen nasıl bir şeysin biliyor musun?
1: Bilmiyorum. Anlat. Beni bana anlat.
0: Mız mız.
1: Ben.
2: Böyle, aksi.
0: Evet aksi. Hiçbir şey beğenme.
1: Ay nasıl güzel. Nasıl
0: şey
1: güzelim ya.
0: Kendini çok öven.
1: Ben bu çocukları seviyorum. Onlara hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama onlar sürekli bana malzeme veriyorlar. Ben de o zaman ne yapıyorum? Yani istemediğim halde cevap vermek zorunda kalıyorum.
0: Yani ben sussam kadın kendisi yine konuşuyor zaten. O laf söylemeden duramaz ki.
3: Artık fırına girmesi lazım o tavuğun. Vallahi Kaan'la Figen bugün günün şampiyonu mu olacaklar? Ne yapacaklar? Bitirdiler. Kaldırsana oğlum şunları. Hızlı.
4: Kaldırıyorum şef.
3: Hızlı. Hızlı. Figen'cim sen de bıçakları falan leş gibi.
1: Ben şimdi hallediyorum.
3: Hemen hızlı bir şekilde sonra sosa geçmen lazım.
1: Sostayım şu anda ben. Kaan'la ben yemeklerimizi yaptık. Hemen erkenden fırına attık. Ama o karşımızdaki sevgili arkadaşlar sürekli konuş. Ne oldu? Ne oldu? Yemekler bence çiğ onlarınki.
3: Emre.
2: Efendim şef.
3: Şov yapacağım dedin ama beğenmedin. Kaan bile fırına attı tavuğu. Sen hala şov yapmanın derdindesin. O şovu da göremedik daha yani bu arada.
2: Şefim ben finale saklıyorum.
0: Emre bugün diğer günlerden daha kötüydü. Yani bırakın şovu yerlerde sürünüyor şu anda. Emre Bey gözümüz görmeyeceği için şov yapmanıza gerek yok. Atın fırına.
2: Ya şefim artık yani burada lezzetli yemeğe puan verilmiyor.
3: Ben veriyorum sen
2: siz
3: merak etme.
2: Siz veriyorsunuz ben onun için bundan sonra sadece sizin yemeğimi benim yemeğimi beğenmiş olmanız benim için yeterli.
3: Oğlum format zaten o. Format sen yemeği yap. Yaptığın yemeği bul. Ne yaptığın benim için çok önemli değil. Ben lezzete puan veriyorum. Kendi yaptığınız yemeği bulup puan vermeniz lazım. Hızlı. Emre bu zamana kadar hiç güzel yemek yaptı mı?
1: Hayır. He? Yapmadı.
2: Şefim bana neden 4 verdiniz o zaman?
1: Zaten
2: ilk
1: kötü
2: gün?
1: Yemek yapıyor. O yüzden buluyor kendi yemeğini.
3: Ama 4 puan verdim. İlk gün bir güzel yemek yaptım.
1: İlk günde o. İlk günün heyecanıydı.
2: Siz ilk gün
1: o.
2: Kaç puan almıştınız?
1: Ben ilk gün şeften 2 puan aldım. Sizden hepinizden 0 aldım. Kendim de 0 verdim.
2: Ya demek ki siz de kötü yapabiliyorsunuz.
1: Kötüydü benim ilk gün yemeğim.
0: Teşekkür ama ederim. Ne diyormuş biliyor musun Emre Bey?
2: Neymiş?
0: İlk gün ben acemi gibi görünmeye çalıştım. O yüzden böyle strateji yaptım.
1: Ben tabii ki çok yetenekliyim. İlk gün onların gözlerini korkutmak istemedim. O yüzden böyle onlara güzel güzel jestler yaptım aslında. Bak acemi gibi görünmeye çalışmadım. İlk gün ben sizler böyle genç, güzel çocuklarsınız, pırıl pırılsınız.
0: Bak dedim çocuk ki, böyle böyle bak.
1: Çocuklara yardımcı olayım dedim ben.
0: Niye bizim yardıma niye? Muhtaçlığımız
1: hayır,
0: mı vardı?
1: Vardı tabii. Ondan sonra bak ne oldu bir açıldınız ondan sonra.
2: Figen Hanım'ın yaşıyla alakalı çok büyük bir kompleksi var. Sürekli kendini daha genç gösterme, daha dinamik olma çabaları içerisinde ama başaramıyorsun. Yaşlanmışsın.
1: Ben 50 yaşında bir kadınım. Yaşımı seviyorum, kendimi seviyorum, enerjimi seviyorum. İnşallah onlar da benim yaşıma geldikleri zaman aynı benim gibi olabilirler. Ama ümidim yok.
3: Habibe'nin gelin olduğunu düşünsek bir de senin açından baksak.
0: Ben, ama gelin
1: ben
0: olmak isterdim.
3: Valla.
1: Güzel bir eğitim
0: hala
1: alırdım.
0: Hala eğitim
1: ben.
0: Diyor ya.
1: Eğitim şart.
0: Ben eğitim alıyorum şart. Ama nereden biliyorsun?
1: Şimdi sen şimdi çocuklarını bir dakika. Sen çocukları eğitmek istemiyor musun
0: tamam,
1: mesela?
0: Tamam tabii ki de.
1: Tamam o zaman bak bilinçli bir annesin
0: sana
1: sonuçta.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Tamam ama ben bilinçsiz bir insan mıyım? Sen bana eğitimsiz diyorsun.
1: Ben neymişim ya? Ben olmasam bu çocuklar acaba ne konuşacaklardı? Gerçekten merak ediyorum.
3: Çıkar eldivenleri. Eldivenleri çıkar. Elini ağzını terini sil.

0: bildin. Gittin ne yapıyorsun ya?
1: Ay bir de hijyenden bahsediyor. Ay Allah'ım. Şu gözlüğü şefim size zahmet olmazsa şu çekmeceden arkadaşa...
2: Benim size yarın da büyük bir hediyem var. Arkadaşa... O daha bomba.
1: Arkadaşa geri iade edelim lütfen.
3: Figen teyze.
1: Onun daha çok ihtiyacı var. Figen teyze. Ellerim dolu o yüzden şefim. Heh, zahmet tamam. Olmazsa. Tak çocuğum tak, senin daha çok ihtiyacın var. Tak evladım.
4: Gözlük bana lazım değil, gözlük sana lazım.

0: Bak herkese yardım ediyorum. Kimse kimseye bana sonra laf söylemesin. Dök dök dök dök.
1: Figen teyzeciğim bize yardım edildiği zaman pek hoşuna gitmiyor ama kendisine
0: edildiği... Ben hepinize yardım ediyorum.
2: Hayır, ben bak. Sizin profesyonel olduğunuzu düşünüyorum ve ihtiyacınızın olmadığını düşünüyorum. Ama ben acemi olduğum için bir de naif bir kadınım. Böyle şeyleri genelde ben yapmıyorum.
1: Ya Figen teyzeciğim yüzden... bir şey yapalım. Hep haydi. Kendini övüyorsun, övüyorsun. Hep bizi gömüyorsun ya.
2: Ben yapmadığım için...
0: Ne olurum.
2: Öveceğim tabii ki seni. Niye öveyim ya?
0: Dur dur

0: Bence bu okey.
1: Bence evet. Sizinki okey. Sizinki de okey. Okay. Kaynatman lazım biraz. Aa, yardımlaşmalar bayağı.
2: Ya bana yardım ediyor yani, hakkını yiyemem şimdi. Orada 2 saattir zaten Kaan Bey
1: yardım ediyor.
2: Ama o şey.
3: Ama lütfen benden yardım isteyince ben de yardım ediyorum canım.
4: Yanarsın.
3: Büfe sesini veriyorum dedim.
1: Dök hepsini dök onun hepsini.
4: Elim yanıyor şefim.
2: Dök.
1: Orada tutacak vardı. Silikon tutacağımız vardı. Figoş, yardımlaşıyorlar.
0: Yardımlaşsınlar çocuklar.
2: Kaan Bey'in yemeğini Figen teyzeciğim yaptı ama.
0: Ben becerikli bir kadın değilim ki. Ben Kaan Bey'e bir şey yapamam ki bu konuda.
2: Yaptın ya, izledik.
5: Yardım ettiğim için asla pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Ama Figen'e kırık iğne vermem.
1: İçerisinde un parçaları falan istemiyorum. Son iki. Hızlanalım. Kaynatman lazım. Seninki biraz cıvık. Seninki güzel. Evet. Fokur fokur kaynamaya başlasın. Tavuklarınız dikkat edin. Yanmasın tavuklar. Haydi. Son bir.

0: Porsiyonlamaya geçelim artık.
1: Ah ah ah, gitmiş güzelim canım tavuklar. Şov yapma, şov yapma. Fark etmez, anladık seni.
2: Bir şey söyleyeyim.
1: Her yerde sen varsın. Taktikler bitti, bitti mi? Ne oldu?
2: Ya arkadaşım sen tam yap, kendi yemeğini bul, tamam mı? Lütfen.
3: Çok sıcak, yanıyor elim.
2: Senin mi, bizim mi?
0: Bak, o bıçakla dağıtırsın onu. Keskin bir bıçak, evet.
3: Yandı ellerim. Vallahi yandı.
2: Elimiz yanıyor.
0: Yandı mı elleriniz?
2: Yandı. Ben alışık değilim şefim böyle şeylere.
4: Ay, tavuğu çıkartırken bu çok narin ellerim böyle yandı. Ama olsun, inşallah değer. En güzel puanları ben alırım.
0: Sekiz. Yedi. Altı, beş, dört, sos gelsin, üç, iki, bir, sıfır. Bırak, kaldır elleri.

0: Yemeğimi gayet güzel yaptım. Gayet de zamanında yetiştirdim. İddia ediyorum en güzeli benimkisi.
1: Benim yemeğim kesinlikle günün en güzel, en lezzetli yemeğiydi. Ben bugün kesinlikle tabağıma çok güveniyorum. Yandım ya.
2: Hepinizin hanımefendinin eli de

0: Yandı, senlerin de yandı.
1: Benim de parmağım yandı.
2: Ben de
1: yandı.
3: Senin
2: de parmak
3: yandı.
2: Senin
3: ya.
2: Benim de şu iki parmağım yandı.
0: Ya.
3: Şuraya bakar mısınız?
0: Oo. Hemen fırında hemen yanık kremi yapacağız. Efendim tavuklar yapıldı. Muhteşem bir mantarlı tavuklu sarma yaptık. Tadım zamanı başlasın. Hemen seninle bir tamir yapalım.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Bir iş yapıyor mu?
7: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
8: Kar gibi beyaz.
9: Kazla kaptan!
10: Doktor amca, bu beni dövdü.
6: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
11: Televizyonda uzay yuvarlanıyor.
6: Sus bakayım.
12: Ocak gelire gideceğiz biliyorsun.
6: Dışarı çıkmak istemiyorum.
7: Gönül soracaktı.
6: Bu kabusu da unutacaksın.
12: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
13: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
6: Memnun ol.
12: Böyle konuşursan anlaşamayız.
6: Anlaşmak isteyen kim?
14: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
6: Sığınacak bir insan.
15: O kadın bugün 18'de TV4'te.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: bu zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Masa yakışıyor mu bana?
0: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
0: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Benim yemeğim. Yemekler yapıldı. Muhteşem bir tavuk sarma bizi bekliyor.
7: Güzel pişmiş, yumuşak.
6: Nasıl vardın böyle bir kanıya?
8: Tatsız tuzsuz.
9: Valla gerçekten dördümüz de çok güzel yemek çıkartmışız.
7: Çocuğun yüzüne bakınca gülesim geliyor.
9: Çok tatlı bir insanım ondan.
10: Komple beş verebiliyor muyuz şefim?
11: Bir şey söyleyeceğim. Benim ağzımın tadı mı yok acaba bugün?
6: Puanın gelsin.
11: Ay ben şimdi hepsine sıfır mı vereceğim acaba ya?
7: Bu yemeğe puanım
10: 5.
11: Duyguları değişti bana ben, karşı.
10: Yok ben hiçbir şey hissetmiyorum. Duygum muygum bitti benim. Çok kırıldım.
11: 5 veriyorum Habibeciğim.
6: Benim yemeğim. Yemekler yapıldı. Muhteşem bir tavuk sarma bizi bekliyor. İlk tadımı Emre seninle yapmak istiyorum. Gel bakalım. Destek.
10: Hadi bana 5 ver de gel.
11: Ya neden kendi biz bu çocuğu her seferinde destekliyoruz? Ben onu anlamıyorum yani.
0: Hep kendi yemeğini buluyor ya.
10: Evet ya, sen motive ediyorsun, kendi tabağını buluyor gidiyor.
7: Bu benim yemeğim.
6: Tak bakayım gözlüğü. Hazır mıyız?
7: Hazırım şef.
6: Başlayalım.

0: açalım.
1: Sadece tavuğundan mı yedim, sosundan da yedim?
0: Sosundan da yediniz.
1: Tavuğun, sadece tavuk tadı aldım. İç malzemesinin tadını hiç almadım. Sadece tavuk yedim gibi hissettim. Kenarına falan mı denk geldi bilmiyorum. Tavuğu güzel pişmiş, yumuşak. Baharatı falan da iyi. Sosunun tadı da iyiydi. Yani lezzetli bir yemek aslında. Ama kendi yemeği mi değil mi emin olamıyorum.
0: Lezzetli yemeği kim yapmış olabilir?
1: Vallahi bugün herkes lezzetli yemek yapmış olabilir.
0: Evet.
1: Yani özellikle şu yapmıştır diyemeyeceğim. Bugün A'dan Z'ye herkesin lezzetli yemek çıkartacağını düşünüyorum. Çünkü hepimiz aynı şeyi yaptık. Aynı malzemeyi kullandık. Aynı oranlarda kullandık.
0: İpucu vermiyorsun. Yani.
1: Vermiyorum kesinlikle. Ama bu yemek benim yemeğim değil.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 0.

0: Açalım.
1: Bunun sosunu tadını daha iyi aldım. Yerini de almamıştım. Arkadaşlara ilk tadım yapmak çok zormuş. Arkadaşlara çok fazla ipucu da vermek istemiyorum. Ama bu sos benim sosum değil. Ondan eminim çünkü ben pişen tavuğumun suyunu tamamını sosa ilave etmiştim. Bu sostan pişmiş tavuk tadı almıyorum. Bu sadece kremanın ve unun tadı. O yüzden bu yemek benim yemeğim değil.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek büyük ihtimal Habibe'nin yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: Su vermemi ister misin?
1: Evet, alabilirim.
0: Hazırsak?
1: Hazırım.
0: Açalım.
1: Şey, üç yemek de lezzetli. Tattıklarımın hiçbiri kötü değil. Hepsi aynı. Ama bu... İçimden bir ses, bu benim yemeğim diyor. Bunun kendi yemeğim olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Buyurun, puanınız gelsin.
1: Bu yemeğe benim puanım 5.

0: Açalım.
1: Tavuğun yağlı kısmı çok fazla ağzıma geldi. Ama lezzet olarak hepsi birbirinin aynı. Bu da benim yemeğim olabilir. Bunun sosu da lezzetliydi. Bu üçüncü tabak değil mi şefim?
0: Son tabak.
1: Son tabak mı bu? Bunun kimin olduğunu bilmiyorum ama bu yemek lezzetli. Onun için ben bunun için de puanım hazır.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 2.
0: 2. Açalım gözümüzü, bakalım kime kaç puan verdiniz.

0: Son tattığım yemek kimindi?
1: Benim.
0: Senin miydi? Onun bir ihtimal belki kendi tabağım olabilir, bir olasılık olarak 2 verdim. 5 vermek istemedim, emin değildim. Ama hiç şey yapmayın, hepimiz birbirimize puan verebiliriz. Çünkü tabaklar
2: Figen,
0: aynı.
2: Figen teyzen seni moral, motivasyon olarak iyi gazladı.
0: Ben morale motivasyona vermiyorum şefim. Damak tadıma veriyorum. Orada neyi tatlıysam ona veriyorum.
1: Sen alkıştan mı acaba çekiyorsun puanları? Yapma ya. Gerçekten yapma. Nasıl çekiyorsun
2: Figen,
1: ben anlamıyorum.
2: Bir suskunluk geldi bugün.
3: Ben ne bileyim, çocuklar bana vermek istemiyorlar ama işte evrene nasıl bir mesaj ay yolluyorlarsa ben bilemiyorum ki şu anda şefim.
4: Bence bu çocuklar beni seviyorlar. Çünkü ısrarla geliyorlar, benim tabağımı buluyorlar, 5 veriyorlar. İnşallah böyle devam eder.
0: Vallahi senin yemeklerini çok beğendiğimden, seni çok sevdiğimden sana puan vermiyorum. Gözü kapalı gidiyorum. Damağıma güzel görünene veriyorum. Senin veya benim, hiç bilemiyorum.
2: Kaan, Figen Alan sana yardımcı olur inşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Tezgah da yardımcı olur puanlamada. Gel bakalım Figen Alan'a sen kaç vereceksin, gel.
5: Ya bu kendi yemeğim hariç herkese 5 puan vermeyi düşünüyorum.
2: İnşallah kendi yemeği bulur.
5: İnşallah bulurum şef.
2: Hadi bakalım. Evet, hazır mıyız?
5: Hazırım şefim.
2: Başlayalım mı?
5: Başlayalım.
2: Heyecan var mı?
5: Ya heyecan var şefim, ben burayı hiç sevmiyorum gerçekten ya.
2: Niye ya?
5: Ya hiç bulamıyorum şefim kendi yemeğimi burada.
2: Bulursun, bulursun.
5: İnşallah ya. Keşke akşama kadar arkada yemek yapsak da buraya hiç gelmesek. Gözlük yüzünden gözlük fobim oldu ya.
2: Açalım.
5: Bayağı güzel, lezzetliydi. İçinde lezzetini aldım tadına. Ama sosunda hiç lezzet yoktu. Açıkçası burada Emre Bey'in dediğinden yola çıkarak benim tabağım mı diye düşünüyorum. Ama emin de olamıyorum.
2: Nasıl
5: yani
2: vardın böyle bu kanıya?
5: Ya Emre Bey dedi işte sosu çok lezzetli değildi, hiç tavuk tadı alamadım dedi. Ben de hiç sosundan tavuk tadı alamadım. Ama gerçekten burada böyle oturunca da hiçbir şey anlamıyorum ya. Gözüm kapanınca ağzımın da dilimde mi kapanıyor hiç? Ya şefim ben böyle yemek yemeyi çok seviyorum. Ondan dolayı hiçbir yemeğe böyle özensiz yemek şeyi yakıştırmak istemiyorum. Ondan hepsini beğeniyorum galiba.
2: Tamam, puanın gelsin.

0: Ben burada bir kere kendi tabağımı bulayım, o bana yetecek galiba ya.
1: Açalım.
0: Bunu gene... Tavuğu lezzetli baya. Ama deminki verdiğim puanlara doğru vermişim. Çünkü bunun sosunda hakikaten hiç tavuk tadı yok. Beşamel sos gibi bir şey olmuş böyle. Bu sefer kalbimin sesini dinliyorum şefim. İnşallah Emre de oradan az önce şov yapıp yanlış bilgi vermemiştir benim tabağımla ilgili. Ben bu tabağa benim tabağım deyip 5 puan vermek istiyorum şefim.

0: panik oldum şimdi.
1: Açalım.
0: Bu tavuk da gerçekten çok lezzetli. Hatta sosu da bayağı lezzetli olmuş. Kim yaptıysa eline sağlık. Ya ben gene Emre'ye çok mu güvendim acaba da bilmiyorum o... Adam kaostan besleniyorum diyor, şefim beni kandırmış olmasın. Yani neyse, ben o tatlı bir insan olduğunu düşünüyorum, ona güveniyorum gene. Bu lezzetli sos o zaman benim değildir deyip bu tabağa da 0 puan vermek istiyorum.

0: açalım.
1: Valla gerçekten dördümüz de çok güzel yemek çıkartmışız. Hepimizi ben tebrik ediyorum. Yemeği sevdim, çok beğendim. Özellikle bunda tarçın ve kuş üzümü tadını aldım. Çok hoşuma gitti gerçekten. İkisini de bir arada çok beğeniyorum ben. Ya dediğim gibi çok güzel olmuş. Bütün ekip çok güzel yemek yapmış. Bugün gerçekten gırtlağımızdan lezzetli bir şeyler aktı bu sefer. Ben hepimize teşekkür ediyorum.
0: Kimin olabilir bir yemek?
1: Vallahi hiç bilmiyorum da... Bilmiyorum, Habibe'nin olabilir ya. Böyle orada kıyıda köşede kendi kendine böyle güzel sosunu güzel yapmıştı. Siz öyle demiştiniz ona, sosun güzel olmuş diye.
0: Ben hepinize söyledim bu arada sosun güzel olmuş diye. Hepinizi tek tek kontrol ettim. Hepinizin elinize sağlık dedim.
1: Çok teşekkür ediyorum şef. Ama yani bilmiyorum, bana sanki bu onun böyle bir ev hanımı eli değmiş gibi geldi bana bunun lezzetinde.
0: Puanın gelsin.
1: Benim buna puanım 0.

0: Evet, açalım gözümüzü.
1: Çocuğun yüzüne bakınca gülesim geliyor. Çok tatlı bir insanım ondan. Vay. Emre ya sen de ne kadar lezzetsiz yapmışsın o zaman sosunu gerçekten yani. Hani senin dediğine güvenerek yaptım da böyle boş bir şey yedim gerçekten.
0: Oğlum herkesin dediğine göre sen niye puan veriyorsun? Ağzın dilin damağın yok mu senin?
2: Sen bu defa ben gayet lezzetli hiç... yapmıştın ya. Gayet lezzetli yapmıştın ya.
3: Benim tabağımı
2: ya.
3: Lezzetli buldun. En çok benim tabağımı lezzetli buldun. Ya insan o kadar emeğe bir iki üç verir ya.
4: Sen
3: nasıl
4: adamsın,
3: boş geçtin
4: sen
3: ya.
4: Sen adamsın. Kaan Emre beni yanılttı diyor. Kaan'cığım seni ben bu yarışmaya zorla getirmedim. Damağına güveniyorsan geleceksin. Neden benim yorumumu ciddiye alıyorsun? Ben formata uyuyorum. Seni yanıltıyorum. Sen de çok saf olma.
0: Sırada... Gözyaşı Habibe diyebilir miyim sana?
3: Ne derseniz deyin şefim. Şimdi yine sıfırı kendime verip geleceğim.
0: Bak bir sarılır mısınız be?
2: Bak sırtımda. Bak ben biliyordum. Bana doğru gelecek.
5: Şimdi ben Habibe'ye sarıldım. Ona güzel bir enerji verdim. Bunu neden yaptım? Habibe'yi çok mu seviyorum? Hayır. Sadece enerjimi verdim ki 5 puan bana gelsin. Bana gelsin. Allah'a
0: sarıl,
5: emanet.
0: Ondan sonra git 5 puanı ver sonra da ağla burada.
3: Bütün her şey bulaştı artık.
5: Hadi benim küçük kızım hadi Allah'a emanet
3: gidiyorum.
5: Çocuğum hadi, hadi.
3: Sana 5 verip geleceğim.
5: Hadi evladım.
3: Ama bak
5: hadi,
3: ters bir şey yapabilirim.
5: Bakalım.
0: Bilmem. Ters, ters mi yapıyorsun?
3: Çünkü sana 5 vermeyeceğim diye oturduğum her masadan 5 vererek kalktım. Vereceğim sana şimdi.
0: Takalım.
3: Allah'ım bildiğim bütün duaları da okudum kalmadı daha.
0: Evet, hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
0: Başlayalım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk? Tavuk sarma.
1: Vallahi ne yediğimi şu anda bilmiyorum. Sanırım ben bugün de hiçbir şeyden tad alamayacağım gibi geliyor. Yani sosun tadını almadın. Çok fazla koymadınız herhalde.
0: Yok, koydum.
1: Koydunuz mu? Tavuk az pişmiş. Bilmiyorum, diğerlerini tatmadığım için diğerlerine göre nasıl bilmiyorum ama... Yani ben benim tavuğum çok fazla yetişmediğini düşünüyorum. Yani diğer soslar iyi ama tuzu yok bunun.
0: Kimin olabilir?
1: Tatsız tuzsuz ya Emre Bey'in ya Kaan Bey'in diye düşünüyorum. Ya benimki lezzetli dediler ya. Yine bunların lafına bakacağım ama. Ay. Ya yok ya, lezzeti var. Vallahi çok kararsızım ya.
0: Sadece iyi düşün.
1: Ya yuttuktan sonradan ağzımda bir lezzet bıraktı. Arkadaşlar da benim lezzetli yaptığımı söylediler. Ya gerçi hepsinin için aynı şeyi söylediler ama.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 5. Artık kime verdiysem de verdim yani. Komple 5 verebiliyor muyuz şefim?
0: Komple 5 verdin zaten.
1: Yok. Şey, bütün tabaklara.
0: Evet, verebilirsin. 0'dan 5'e kadar dilediğini herkese verebilirsin.
1: Yapacak bir şey yok. 3 gün Rix almadım. Rix. Şimdi Figen abi teyzeciğim oradan beni düzeltiyordur.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: İçimden bir ses bu taban benim olduğunu söylüyor. Vallahi bilmiyorum ama yani ilk yediğim et, tavuk pişmiş. Sonraya doğru sanki biraz pişmemiş ama lezzeti çok yerinde bir tabak. Yani bunun lezzeti yerinde. Ha, diğerlerini tatmadan da yorumlayamıyorum ki. Tavuk biraz daha diğerine göre kalın geldi ama benimkiler biraz daha küçük küçüktü diye düşünüyorum ama bilmiyorum. X alacağım yine.
0: Gelsin puanlar.
1: 5. Kime verdiysem seviniyor zaten. Helal hoş olsun.

0: Açalım.
1: Bu biraz daha çiğ. Ya az pişmiş olduğunu düşündüğüm için bu tabağın benim olduğunu düşünüyorum yine. Yine bütün tabaklar bana çok yakın yani.
0: Evet, puanın gelsin.
1: 5.
0: Maşallah herkesi 5 dedin ya.
1: Verdiğim sıfırlara sayarız artık, ne yapalım. Umarım Kaan Bey'e de gider de bana verdiği sıfırdan utanır.
0: Kim?
1: Kaan Bey. Çok lezzetli de tabağımı buldu. Ya insan emeğe 2-3 puan verirdi. Çok kırıldım.
0: Açalım.
1: Yok, bu benim olamaz ya. Ya arkadaşlara 5 verip kendime 0 vermek istemiyorum ama bu benim olamaz ya.
0: Kimin olabilir?
1: Emre Bey'in olabilir bu. Ya da Kaan Bey'in. Yani Figen Hanım'ın artık bugün lezzetli yemek yaptığına inandım.
0: Wow.
1: Evet. Ya bugün lezzetli yemek çıkarttığını düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: Bakalım kendine 0 mı verdin, 5 mi verdin? Çıkartalım gözlüğü.
1: Ben düşer bayılırım.
0: Her gün düşüyorsun, her gün bayılıyorsun.
1: Ama bu sefer cidden bayılırım. Bak, bu sefer çok ciddiyim, bayılırım.
0: Figen Hanım'a 0 versen ne olur?
1: Sevin, yani bilmiyorum bu saatten sonra sevinir miyim, sevinmez miyim ama...
2: Yok, duyguları değişti bana
1: ben,
2: karşı.
1: Yok, ben hiçbir şey hissetmiyorum. Duygum muygun bitti benim.
3: Şefim bana dedi de 3'te 0 attı hiç kendini...
0: Aç gözünü, dön bu tarafa bakalım ne olmuş.
2: Doğruyu yaptı.
1: A, kendimi bulmuşum ya. Şükürler olsun, şükürler olsun ya. Vallahi bulmuşum kendimi.
2: İlk tabak senindi zaten.
1: İlk tabak mıydı?
4: Tabii şova gerek yok. Buldun mu vereceksin. Diğerlerini ama... niye karıştırıyorsun?
2: Evet ya, ilk kendine 5'i verdim.
4: Bendi topuğuna sıkıyorsun.
1: Evet. Ben Kaan Bey'e verdiğime çok sevindim.
3: Çok tamam. Teşekkür ederim.
0: Evet. Bir şey
1: söyleyeceğim. Yani seni yine zirveye çıkarttık. Yine kendi ellerimizle. Ya,
0: Emre de sen de iç sesimi dinliyorum diye diye... Hep Figen'e 5 puan verdiniz. İç sesiniz gerçekten Figen'i çok seviyor.
4: Ben ilk defa Figen'e 5 verdim şefim.
1: Yani en azından kendime de puan verdim. Evet, ona da verdim ama kendime de puan verdiğim için mutluyum.
0: Figen, son tadım için seni bekliyorum. Lütfen buyur.
2: Hemen geliyorum.
0: Yaşının aldığı puanları mı buldun? Nasıl oldu? Yaş kaçtı? 50 miydi senin?
2: 70. 70'imden günü aldım.
0: Yok,
1: yaş 70 ya. Ama iş bitmemiş.
2: Çok şükür.
0: Takalım gözlüğü.
2: Başlayalım o zaman biz de.
0: Evet, ha? Başlayalım. Evet, hazırsak başlayabiliriz.
2: Evet, hazırım şefim.
0: Sayın sonradan gurmemiz. Tadımcı mı diyelim sana, gurme mi diyelim?
2: Canınız ne istiyorsa onu söyleyin.
0: İyi bir tadımcı mı olmak istiyorsunuz, iyi bir gurme mi olmak istiyorsunuz?
2: Ya şimdi gözüm kapalıyken tadımcı olamıyorum, gurme de olamıyorum.
0: Bakalım sana gurme mi diyeceğiz yoksa...
2: Şimdi kendi yemeğimi...
0: Onu oraya geleceğim.
2: Kendi yemeğimi bulursam gurme oluyor diyeceğim. Muyum?
0: Evet.
2: Peki o zaman, tamam.
0: Tamam, bulamazsan sonradan gurmesin.
2: Tamam ama kendi yemeğimi bulursam gurme miyim? Gurme.
0: İlan edeceğiz
2: bunu. Hemfikir miyiz bu konuda? Tamam mıyız?
0: Bilmiyorum, tamamız. Bana göre tamamız.
2: Tamam, bana göre de tamamız. Hadi o zaman.
0: Hadi bakalım başlayalım.
2: Hadi o zaman başlayalım. Ben çok heyecanlı. Sessizliği sevmiyorum ya. Yine dönüyor. Tavaf ediyor.
0: Açalım.
2: Şimdi bunun soğanları diri. Kremasında tat yok. Şöyle, bence Kaan lezzetli bir yemek yaptı bugün. Ama Emre konusunda zaten Kaan söylemişti, lezzetsiz demişti. Habibe de lezzetsiz dedi. Çünkü ben kendi yememin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle demişti arkadaşlar. Ben de lezzetli yaptığıma inanıyorum. Dolayısıyla bu tabağın benim olmadığını düşünüyorum.
0: Kimin olabilir?
2: Yani şimdi diğer arkadaşların yaptığı yorumları düşündüğüm zaman... ...ki ben Kaan'a güveniyorum bu konuda. Aslında Habibe'nin ve Emre'nin yorumlarına güvenmiyorum. Ama Kaan'a güveniyorum. Bu lezzetsiz bir yemek. Ben buna 0 veriyorum. Kendime mi verdim acaba?
0: Ben?
2: Ay inşallah kendime vermedim. Böyle bu kadar özgüvenle konuşup ondan sonra bir de kendine 0 ver. Süper. Ay. Ay şefim zaten çok heyecan içerisindeyim.
0: Açalım.
2: Bu da çok lezzetsiz. Ay bir şey söyleyeceğim. Benim ağzımın tadı mı yok acaba bugün? Ay ben şimdi hepsine 0 mı vereceğim acaba ya? Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten arkadaşlar bilemiyorum ama... ...bu da bana çok lezzetsiz geldi. Hiç tat yok, tuz yok, bir şey yok. Soğan bak bunda da diri. Vereyim mi?
0: Kimin olabilir sence bu yemek?
2: Ay bilemiyorum. Şimdi niye bilemiyorum biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum var.
0: Gerçekten.
2: Hayır öyle değil. Şimdi yani her tadağın yapan arkadaş dediler ki hepsi lezzetli dediler. Emre'ninkini Kaan lezzetsiz buldu. Aynı şekilde Habibe de lezzetli ama diğer 3 yemek için hani baharatı yerinde, tuzu yerinde, bilmem karabiberi yerinde falan dendi ama... ...ya muhtemelen benim ağzımın tadı yok şefim ya.
0: Damak tatlarınız aynı olabilir mi bence?
2: Ya benimki farklı bence farklı. Bence benim damak tadım farklı çünkü ben bundan
0: puanın da... Puanın gelsin.
2: Ay 0. Yok böyle giderse hepsine 0 vereceğim. Yani ne yapabilirim ben şimdi? Risk mi alayım yani? Şimdi olmadık bir tabağa 5 vereyim, birini mi sevindireyim ben şu anda? Gerçi Habibe de bana 5 verdi. Habibe'ye de 5 vermek lazım aslında.
0: Öyle mi?
2: Al gülüm, ver gülüm. Ne yapayım?
0: Yemeğin üstünde yatmayalım.
2: Tamam yatmayalım şefim şöyle.
0: Açalım.
2: Açalım. Bak şimdi bu yemek güzel. Bu benim yemeğim olabilir. Damağımda çok güzel bir lezzet bıraktı. Bu muhtemelen büyük bir ihtimal benim yemeğim. Habibe'nin de yemeği güzeldi. Hatta Kaan'a da söylendi. Hani benim yemeğim lezzetliydi dedi. İşte niye 2 verdin dedi. Habibe'yle
0: bayağı
2: benim...
0: Bayağı yazmışsın kafaya ya.
2: Ay şimdi var ya bak şimdi buraya gelince bak şimdi ne oldu biliyor musun? IQ'm benim yüksek ya zaten. Ben şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Hepsini böyle kafamda benim hepsini ben böyle biriktiriyorum. Gelince bir de ben bugün son tadımcıyım zaten. O yüzden...
0: Kimin olabilir bu?
2: Yani şimdi bu... Ay benim yemeğim mi Habibe'nin yemeği mi? Bak şimdi görüyor musun? İşte Habibe'nin de olabilir, benim de olabilir bu yemek. Ama ben şimdi vereyim mi puan?
0: Tabii ki.
2: Benim buyurun. Yemeğim herhalde. Bilemedim. Ay benim yemeğim mi acaba? Yok ya ben buna bir 0 vereyim boş ver şimdi. 0'la başladık 0'la gidelim ne yapalım artık oldu bir kere. Ne oldu niye güldünüz? Kendi yemeğime 0 mı verdim ben şu anda acaba? Vermiş olabilir miyim? Şimdi bak karıştı gene hepsi birbirine karıştı ya.
0: Buyurun.
2: Şimdi muhtemelen ben Habibe'ye şimdi var ya 5'i basacağım ben şimdi Habibe'ye bak. Şimdi ben Habibe'cim bak. Sevin şimdi. Geliyorum. 5 geliyor şimdi Habibe sana. Bak ben var ya, verdim kendime sıfırı, tamam artık. Verdim şimdi bunu Habibe'ye. Ama seviyorum o kızı ben ya. Bak sarıldı bana. Şefkat gösterdi. Şimdi ben ona bunun karşılığını vermem lazım. Ben vicdanlıyım.
0: Ağzımızı açalım.
2: Açalım. Bak. Gerçekten, gerçekten çok güzel, lezzetli olmuş. Ama işte Habibe diyordu ya benim lezzetli diye. Şimdi ben bir risk almam lazım burada. Gerçekten. Yani büyük bir ihtimalle zaten şu üçüncü sıfır verdim ya, kendime verdim. Önemli mi? Değil. Ne yapalım artık? Kızcağız da bana kaç defa beş verdi. Yazıktır, günahtır yani.
0: Bu yarışma değil mi? Strateji yapıyorum.
2: Ay olsun, benim böyle bir anaç, böyle bir vicdani tarafım hep böyle şey oluyor ya. Öne çıkıyor. Yarışma da olsa ne yapayım ya şefim ya?
0: Puanın gelsin.
2: Gelsin. Habibem, bak bana sarıldın, sevgi ve şefkat gösterdin. O yüzden ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorum biliyor musun şu anda? Bak sana böyle, yani bütün bak kollarımı da açtım sevgiyle. Sevgiyle ben sana beş veriyorum Habibeciğim. Verdim. Helal olsun. Verdim.
0: Çıkartalım gözlüğü, bakalım. Kaan'a kaç puan vermişim?
2: Kaan'a mı beş verdim acaba?
0: Bilmem. Bir bakalım istersen.
2: Niye güldünüz çocuklar ya? Bir coşku, bir heyecan.
1: Sömürdün, sömürdün. Yemin ederim sömürdün, ömrümü bitirdin ya.
4: Yok şefim, bu karar kılmış. Yaşı kadar puanı toplayıp gidecek. Başka bir
2: hayır,
4: olasılık
2: bir şey söyleyeceğim ama
4: yok.
2: Bak ne kadar şefkat dolu bir şekilde ben bak o kadar ben çok lezzetli yapmışım. Gerçekten.
1: Dört günde yani
2: şimdi ben Habibi
1: yaş,
2: de...
1: Yaşlandım aynı yaşa denk geldik. Vallahi denk geldik.
2: Ay bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi vallahi sen genelde lezzetli yapıyorsun ve ikimiz arasında böyle şey ben...
1: Ben genelde lezzetli,
2: lezzetli
1: yapıyorum.
2: Lezzetli yapıyorsun. O yüzden zaten ben bak bir şey bak şimdi tabii ki şefim tadım yapacak. Ama o tabak, ben onu Habibe'ye veriyorum diye verdim zaten. Hani o yüzden sakın beni yanlış anlamayın. Yok. Şefim. Gerçekten o tabak lezzetli.
1: Benim tabağım da lezzetli.
2: Allah'ıma çok şükür. Yine kendi yemeğimi buldum. Yine kendime beş, diğerlerine sıfır.
0: Hazırsak başlayalım. Kaan, ilk seninle başlamak istiyorum.
4: Buyurun şefim.
0: Muhallebi kıvamında bir sos. Çıkışta da ilk yaptığında da hatta hepinize hemen hemen söyledim. Sosa, soslarınız çok koyu oldu. Soslara mutlaka su koyun dedim. Ve bolca tavuk suyunu kaynatın dedim. Herkes azar azar tavuk suyu kaynattı. Sonradan hepiniz su ilave ettiniz. Kaynadıkça buhar olduğu zaman su azalır. Sos diyeceğim, sos yok. Tavuğun içerisinde bütün o...